biraz sonra söyleyeceğim duayı söylemekten seni ne men ediyor? Nedir o dua? Ya hayyu ya kayyum. Ey hay olan, kayyum olan Allah, bir rahmetike estegîz. Senin rahmetin ile senden yardım dilerim. Rahmetini öne sürerek senden yardım dilerim. Aslih li şe'ni. Benim işimi sen islah eyle. Küllehu, her işimi islah eyle. Ve la tekilni ila nefsi tarfete aynim. Bir göz yumup açma vakti kadar bile beni kendi nefsime terk eyleme. Kendi başıma bırakma. Böyle dua etmesini Peygamber Efendimiz sevgili kızına, çok sevdiği kızına tavsiye etti. Şimdi ifade tarzından senin şu duyduğun tavsiyeleri yerine getirmene ne mani var diye girişmesinden, bizim Türkçemizde nasıl söyleriz bunu? Yani bunu muhakkak yap demek istiyor Peygamber Efendimiz. Bir şey mani olmasın. Ne mani olabilir ki bu kadar güzel, bu kadar kıymetli bir duayı? Ne mani olabilir? Mutlaka yap bunu. Hiçbir şey mani olmasın da sabahleyin ve akşamleyin bu duaları yap diye tavsiye etmiş oluyor. Çok güzel. Madem ki Peygamber Efendimiz kendi kızına tavsiye eylemiş, çok güzel şey tavsiye etmiştir. O halde biz de sabah akşam bu duayı yazalım ve bu dua ile başlayalım. Bir kere duanın Arapçasını okuyayım. Yazmak isteyenler yazsınlar. Peygamber Efendimiz'in kızına tavsiyesi. Kıymetli bir dua. Ya hayyu ya kayyum. Bir rahmetike estegîsü. Aslih li şe'ni küllehu. Ve la tekilni ila nefsi tarfete ayn. Bu kadar. Kısa. Ya hayyu ya kayyum. Bir rahmetike estegîsü. Aslih li şe'ni küllehu. Ve la tekilni ila nefsi tarfete ayn. Şimdi biraz izahına geçelim. Önce hitap ile başlıyor dua. Ya hay. Hay ne demek? Hayat sahibi demek. Allah-u Teala Hazretleri haydır. Esmasından birisi, sıfatlarından birisi Allah-u Teala Hazretlerinin hay olmasıdır. Hayat sıfatına sahiptir. Yani Allah-u Teala Hazretleri hayat sahibi, ezeli ebedi hayat sahibi, daimi hayat sahibi ve canlı ne yapar? Etrafındaki hadiseleri görür, takip eder, onların karşısında tedbir alır. Yani mesela misal ile anlatabileceğim galiba. Elektrik, teli bağlarsan, kutupları bağlarsan yapacağı şey belli. Yani kaidesi var bu işin. O kaideye uygun olarak o elektrik bir vazife görür. Elektrik sobasıysa ışık verir, lambaysa yakar. Bellidir, düğmeye bastığın zaman öyle olur. Bu mekanik bir şey. Efendim suyu ısıtırsan buz halindeyken su olur. Daha fazla ısıtırsan buhar olur, havaya uçar. Yukarıya uçmuşken soğutursan damlalar haline gelir, aşağı dökülür. Biraz daha soğutursan efendim kar olur. Aşağıda soğutursan buz olur. Yani bu ram oluyor. Yani karşısındakinin emrine ram oluyor ve efendim bir şeyi yok işte. Ne yaparsan öyle. Ölü gibi yani. O tarafa çevirirsen bu tarafa çevriliyor, bu tarafa çevrilirsen öyle. Allah-u Teala Hazretleri böyle değil. Allah-u Teala Hazretleri hay. Diri, daimi, ezeli, ebedi hayat sahibi, idrak sahibi, tasarruf sahibi, kainatın maliki sahibi. Çok batıl yolda giden insanlar var. Birdir ol, birliğine şek yoktur. Gerçi yanlış söyleyenler çoktur. Çok yanlış söyleyen insan. Allah'ı bilmeyen, Allah'ı tanımayan, Allah hakkında Celle Celaluhu. Çok yalan yanlış kanaatlere sahip olan insanlar var. Nice yalan yanlış laflar ortalarda dönüyor, dolaşıyor. Allah-u Teala Hazretleri hay. Dua ediyorsun, duana icabet ediyor. Günah işliyorsun, cezalandırıyor. Efendim zalimi kahrediyor. Mazlumu kurtarıyor. Yani devamlı külle yevmin hüve fî şe'in. Her anda o bir şanda. Her anda bir faaliyet halinde ve her şeyi hikmetli, her şeyi güzel. Allah-u Teala Hazretlerini artık insanların başka türlü düşünmemesi lazım. Öyle değil. Yani mesela bazıları diyorlar ki, demek istiyorlar ki Allah kuvvettir. Hayır. Allah-u Teala Hazretleri kuvvet kendisinde olandır. Kuvvet ölüdür. Yani nasıl kullanırsan öyle şey yapar. Elektrik misalinde olduğu gibi. Öyle değil. Güç, kuvvet Allah-u Teala Hazretlerinin elindedir. La yüselu amma yef'alu ve hum yüselun. Kimse ona hesap sormaz. O hikmetle ne dilerse öyle işler. Hay. Bilmiyorum. Azıcık ifade edebildim mi hay kelimesinin manasını? Tabiattır. Allah-u Teala Hazretleri. Haşa sümme haşa. Estağfurullahalazim. Estağfurullahalazim. Tabiat olur mu? Tabiat Allah-u Teala Hazretlerinin eseri, mahluku, yaratığı. Bak, ibret al. Bu kendi kendine olmaz. Bunu bir yapan var diye anlarsın. Yazıyı gördün mü yazanı anlıyorsun. Kokuyu gördün mü efendim tamam burada esans var, bir şişe var diyorsun. Yani eserden müessiri anlıyorsun. Kainat, tabiat onun eseri.
Tabiata biz hakim olabiliyoruz, kanunlarını bulabiliyoruz, şey yapıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri kainatı yaratan, kainatı yöneten, kainatın sahibi. Bizim de sahibi. Bize de bu aklı veren, bize bu şuuru veren, kainattaki diğer varlıkların içinde bizi daha yüksek kılan, bizi daha büyük meziyetlere sahip kılan, efendim dağlara, taşlara hakim kılan, dağları deldirten, efendim vadileri doldurtan, ağaç diktiren, efendim kuşları yakalayan, kaplanları kafeslere sokan bir mahlukuz biz yani. Üstüz fillere sahibiz, develere sahibiz. Yüksesi bizden büyük ama Allah bize başka meziyetler vermiş. Onları şey yapıyoruz. Koca koca dağları deviriyoruz, deliyoruz, yıkıyoruz, parçalıyoruz, kullanıyoruz çeşitli şeyleri. Allah işte bize bu kabiliyeti veren de Allah, bu aklı veren de Allah, bu düşünceyi veren de Allah. Hepimiz bütün kainatın sahibi. Hay ve kayyum. Ya kayyum. Kayyum el kaim bizatihi demek. Yani varlığı bizzat kendisinden bir başka desteğe muhtaç değil. Bir başka kaynağa muhtaç değil. Sen çocuğu iki elinden tutarsın. Hadi bakalım yürü, aman düşmesin diye arkasından desteklersin. Sen de derse tutuverirsin, tehlike olmasın filan diye. O kendi kendine kaim değil. Yürümesini beceremiyor daha. Allah-u Teala Hazretleri varlığında hiçbir şeye muhtaç değil. Her şey ona muhtaç. Her şey ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değil. Varlığı kendisinden, bir başkasından almamış. Kaim bizatihi derler buna. Yani bir başkasına ihtiyacı yok. Her şeyi yaratan o, her şeyin sahibi o. Onun için iki mühim sıfattır. Hay ve kayyum. Ayet-el Kürsi'de de geçiyor. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Çok çok kıymetli iki sıfattır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Bedir Harbi'nde çıkmış bahadır, mübarek yiğit, harp etmiş. Arada bakalım ne oluyor diye Peygamber Efendimiz'in yanına geliyor. Bakıyor ki Peygamber Efendimiz secdede ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum diyor. Yine çıkarmış, yine müşriklere saldırıp efendim mücadele, savaş. Yine arada fırsat bulup dönüp gelirmiş. Bakarmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz secdede ya hayyu ya kayyum diyor. Yani ya Rabbi sen her şeyi hikmetinle yaparsın. Güç kuvvet senin elinde. Haysın, benim tazarruğumu biliyorsun. Bu müşriklerin halini görüyorsun. Bunların karşısında adedimiz az. Bu Müslümanlar haklı ama sayısı az. Sen hiçbir şeye muhtaç değilsin, güç kuvvet sende, sen bizatihi kendin kaimsin, yardım edersin diye yani öyle Bedir Harbi'nde hep ne zaman vardıysam Resulullah'ı ya hayyu ya kayyum der buldum diye Hazreti Ali Efendimiz rivayet eylemiş. İki kıymetli sıfat. Bunlarla başlıyoruz duaya. Sabahleyin kalktık, işimize gideceğiz, evimizden çıkacağız veyahut yatağımızdan kalktık. Ya hayyu ya kayyum diyoruz. Her şeyin sahibi olan Allah-u Teala Hazretlerine o sahip olduğu sıfatı hatırlayarak hitap ediyoruz. Bir rahmetike estağisu. Senin rahmetinle senden yardım isterim. Ne demek? Yani sen bana yardım etmeye mecbur değilsin ya Rabbi. Ben senin aciz naçiz kulunum. Senin rahmetini şefaatçi ediniyorum. Senin rahmet sıfatından lütfedersen yardım edersin. İstersen kahredersin. Çünkü kahretsen kim hesap soracak? Zaten bin bir günahım suçum vardır. Boyumu aşmıştır hatam, suçum, günahım. Ama rahmetinden eteğine yapıştım. Rahmetinden medet umarak rahmetinle senden yardım istiyorum. Ne kadar edepli, ne kadar mütevazı. Kula ne yakışır? Mevlasının huzurunda edep ve tevazu yakışır. Kibir, büyüklük, ucub olmaz. Kibriya Allah-u Teala Hazretlerine yakışır. Hüdalık, azamet, celal, büyüklük Allah-u Teala Hazretlerine. Biz Allah'ın aciz naçiz kullarıyız. Rahmetini öne sürerek ondan yardım isteriz. Yoksa neylerse bir şey diyecek halimiz yok. Bir rahmetike, senin rahmetinle ya Rabbi, estağisu, senden gavs dilerim, yardım dilerim, medet isterim ya Rabbi. Neden? Sabah yeni bir güne başlamışız. Başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Karşımıza aslanlar, kaplanlar mı çıkacak? Zalimler, cebbarlar mı çıkacak? Halimiz ne olacak bilmiyoruz ki. Rahmetinden istiyorum. Rahmetinle bana yardım eyle. Tabi Allah-u Teala Hazretlerinin rahmetiyle yardım istemenin bir manası da yani bana rahmetini gönder, bana rahmetinle muamele eyle. Yardım öyle olsun. Allah-u Teala Hazretleri rahmetiyle muamele ederse insan hayırların alasına yükselir. Ne hoş olur hali. Rahmetinle senden yardım dilerim ya Rabbi. Aslih li şe'ni küllehu. Benim her işimi ıslah eyle. Her şey Allah-u Teala Hazretlerinden. Ne dilerse öyle yapar. Bizim işimizi de dilerse o rast getirir.
balıkçının yanından geçiyorsun, avcının yanından geçiyorsun, rast gele diyorsun. Yani Allah yardımcı olsun diyorsun. Dilerse rast getirir. Dilerse ters götürür işi. Yani ancak ona iltica edersek, o lütfederse halimiz ıslah olur. Kendimiz ıslah etmeye kalkarız, daha berbat ederiz. Saatin dursa, açsan arkasını, orasını karıştırsan, burasını karıştırsan, orasını karıştırsan, burasını karıştırsan, götürsen saatçiye ne der? Ya sen bunu ne açtın? Ne karıştırdın bunun işini? Tornavida girer mi? Berbat etmişsin zaten. Bırak bunu, yenisini aldı. Yani biz girdik mi işin içine, berbat ederiz. O ne ilerse güzel eyler. Onun için benim işimi ya Rabbi hepsini sen ıslah eyle. Hayır eyle. Şerre, şerre beni sokma. Şerre beni sevk etme. Şerre fırsat verme. Yaptık mı yarı? Hayırı yaptım. Ben bilmiyorum hangisi hayırlı, hangisi şerli. Hayırı nasip eyle, şerden uzak eyle. Benim işlerimi sana havale ettim, sana tevekkül ettim. Sen benim vekilim ol. İnnallâhe yuhibbül mütevekkilîn, değil mi? Allahu Teala Hazretleri kendisine tevekkül eden kulları sever. Tevekkülü öğreneceğiz yani. Allah'a tevekkül etmeyi öğrenmemiz lazım, sevgisini istiyor isek. Allah kimleri sever? Aç Kur'an-ı Kerim'den, bak ne kadar güzel bir cümle. İnnallâhe yuhibbül mütevekkilîn. Allah kendisine tevekkül eden kulları sever. Kendisini vekil edinen kulları sever. Ya Rabbi bu işte sen benim vekilim ol. Ne yaparsan razıyım. Benim işimi sana havale ettim. İmanın eseri. Şeytanın Allah'a tevekkül eden kullara bir tesiri olmayacağını Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Ayet-i Kerim. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. Allah'a tevekkül eden kullara, iman edip de Allah'a tevekkül eden kullara şeytan bir mazarrat veremez, bir tesir veremez. Onun için tevekkül etmeyi öğreneceğiz. Tevekkül edersin, çıkarsın yola, akşama kadar bir hayır, bir bereket şaşırır kalır. O zaman kalbinde imanın pırıl pırıl kuvvetlenir. İman dolar böyle kalbini, ışıl ışıl ışıtır. Her işimi ıslah eyle ya Rabbi. وَلَا تِكِلْنِي اِلَى نَفْسِي تَرْفَةَ اَيْنٍ. Bir göz yumup açıncaya kadar, bir kısa zaman bile, çok küçük bir zaman bile, beni kendi nefsime bırakma. Şimdi bu kendi nefsime bırakma sözü iki türlü anlaşılabilir. Bir, kendi başıma bırakma, yani yardımsız bırakma beni yara. Beni yardımsız kendi halimde bırakıverme. Bir sürü düşman çevremde, bir sürü düşman. Etraftan kornalar çalar, kamyonlar geçer, otobüsler geçer, vızır vızır insan hani böyle bir trafiğin orta yerinde efendim nereye gideceğini şaşırır. Bir köylü kadın filan düşünün hani. Böyle bir kalabalık şehre, Eminönü meydanına vesaireye gelmiş, ne yapacağını şaşırır. Bir de bir sürü düşman olursa, elinde bir sürü silah, hepsi hücum ediyor. Efendim şeytan bir taraftan hücum eder, dünyanın zevkleri, lezzetleri bir taraftan hücum eder, bin düşmanları bir başka taraftan hücum eder. Bu kadar düşman arasında orta yerde yapayalnız kendi başıma kalırsam, sen yardım etmezsen ya Rabbi, sen koruyup kollamazsan, sen beni bir sahili selamete çekmezsen mahvolurum. Böyle bir mana olabilir. İkinci bir mana, ya Rabbi şu benim nefsim, nefis bir laf anlamaz, azmış köpek gibidir yani. Ona bağlarsa insan işini, hali haraptır. Birisi gelmiş demiş ki, hocam benim bir azgın köpeğim var, sağa sola saldırıyor, ne yapayım? O da anlamış ne demek istediğini, yani nefsinden şikayet ediyor. Şöyle yap, böyle yap diye tavsiye edemiş. Bir de o tarafı var işin. Yani beni nefsime bırakma demek, ya benim bu nefsim edepsizim biri. Laf anlamaz, söz dinlemez, haramları ister, yapmak, haramların peşinde koşmak ister. Efendim helalleri gösteririm, bak böyle yaparsan cennetlik olursun diye söyler aklım. Nefis gelmez, yanaşmaz hat yola. Eğer ben onun eline kalırsam yandım, mahvoldum demek yani. Beni nefsime bırakmadan ikinci mana bu. Birinci mana ne? Beni kendi halime bırakma, tek başıma bırakma. İkinci mana ne? Beni şu azgın nefsin eline bırakma. Bu da benim düşmanım. Hatta a'da adüvvüke nefsükelleti beyne cembeke. Senin en büyük düşmanın şu iki yanın arasında bulunan kendi canındır, nefsindir diyor Peygamber Efendimiz. Neden? Öteki düşmanı anlarsın, tedbir alırsın, elinde silah karşında geliyorsa saklanırsın, siper alırsın, sen de silah çekersin, kaçarsın, kalenin kapısını kapatırsın filan. Ama bu nefis kendi içimizde bilmeyse tutturur. İlle ben şunu istiyorum, şunu istiyorum diye, sen de onu yapacağım diye haramlara girersin. İşte düşman. Efendim uyku istiyorum, uyku istiyorum diye tutturur, yatsı namazını kıldırmadan yatırır. Efendim uykudan kalkmak istemez, sabah namazını kıldırmadan güneşin üstüne doğmasına sebep olur. Efendim paranın cazibesine kapılırsın, rüşvet alırsın. Efendim hırsızlık yaptırtır. Hatta iki insan birbirine kızar, vay şöyle vay böyle derken yaka paşa, nefisler kabarır böyle, damarlar şişer, burundan solumaya başlar insanlar, şeker bıçağı vurur ötekisini, işte katil oldu. İşte katil oldu, bak nefis ne kadar zararlar şey yapıyor. Gidin suçlu insanlara, adliyelere, mahkemelere, hapishanelere, şeytana uyduk, nefse uyduk diyecekler yani. Onun için beni
Beni bir göz yumup açıncaya kadar şu nefsin eline bırakma ya Rabbi demiş oluyor. O halde bir daha başından söyleyelim. Ey hay ve kayyum olan Mevlam, ben senin rahmetinle senden yardım dilerim. Rahmetini bana yardımcı gönder veya rahmetinden, fazl-ı kereminden beni yardımsız bırakma. Benim her işimi ıslah eyle, onar. Ben sana tevekkül ettim demiş oluyor. Ve beni sakın kendi nefsime bir göz yumup açın.

0: Şimdiye kadar bile bırakma demiş oluyor. Hazreti Fatıma'ya böyle tavsiye etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İnsan nereden geldiğini bilemez. Allah'ın lütfuna mazhar oldu mu? Allah Allah! Bu kazanç nereden geldi? Bu müşteri nereden geldi? Bu hoşluk nereden geldi? Allah Allah! İşlerim nasıl? Ve uğraşsaydım bu kadar insanı bir araya ben toplayamazdım. Bunca istediğim şeyler nasıl oluverdi? Ha ben seni görmek istiyorum. Telefon edecektim. Hoş geldin. Bak o adam gelivermiş, ötekisi şey yapıvermiş. Allah insanın yarı yardımcısı olursa o zaman her şey güzel olur. Onun için bu duayı çok şey yapalım kardeşlerim. Hatırınızda tutun, manasını düşünerek sabah ve akşam. Sabahleyin yapacaksınız, bir de akşamüstü. Neden? Sabahleyin gündüz başlıyor. Dışarı çıkacaksın, gezeceksin, dolaşacaksın akşama kadar. Akşamleyin de karanlık çöküyor. Aciz kalıyorsun, görmüyorsun. Sine sine bir düşman mı gelir? Efendim başka bir hal mi gelir? Geceler ne getirecek bilmiyoruz ki o karanlık geceler. Onun için geceliğinde böyle iltica etmek lazım.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Günümüzde en çok dikkatimi çeken şey söze saygının olmaması. İnsanlar dinlemeyi unuttu gibi bir düşünceye kapılıyorum zaman zaman. Herkes birazdan konuşuyor. Topluluğun içerisinde eskiden çok zarif bir şekilde biri konuşurdu, herkes dinlerdi ve sıralı söz alırdık, konuşurduk. Konuşma budur yani. Fakat bugün herkes konuşuyor ve dinlemeyi başaramıyor. Yani dinlememek. Sonra aile ortamında hitaplar noktasında bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Hitabınız sizin yetiştirilme biçiminizi söyler. Aynı zamanda hitabınız insanların sizle arasındaki mesafesini belirler. Bu hitaplarımız ve dinleme tarzımız ciddi anlamda bugünlerde erozyona uğramış vaziyette. Hiçbir şey için bence geç değildir. Yani dikkat edebiliriz bazı şeylere. Kız çocukları çok önemli. Çünkü yarının neslini yetiştirecek olan insanların çok iyi eğitilmiş olması gerekiyor. Bu açıdan eğitimlere katılmak ve bu konuda çok güzel eğitimler var. Önce bir beden dili ve imaj yönetimi eğitimi. Sonrasında nezaket ve görgü kuralları demek istemiyorum. Sosyal davranış kuralları eğitimiyle bu eğitimi bütünlüyorum. Çünkü aslında nezaket her şeyimizde görülmeli. Kılığımızda, kıyafetimizde, oturmamızda, kalkmamızda, konuşup yeme içmemizde. Dolayısıyla böyle uzun süreli eğitimlerle anneler ve ülkenin hanımları ve genç kızlarımız eğitilebilir. Bir ailede anne ve kız çocuğu o ailenin prensiplerini ve o ailenin görgüsünü söyler. Hatta şu cümleyi ben çok severim. Çocuktan al haberi. Çocuklar baktığımız zaman o ailenin nezaketi, görgüsü, oturması, kalkması her şeyi görünür. Çünkü çocuk kendini gizlemeyi bilmez. Bilhassa kız çocukları ve anne diyorum, yani kadın nesli aslında hem mensubu olduğu aileyi temsil noktasında çok büyük bir sorumluluğa sahiptir. Hem de kadınlarımız bizim medeniyetimizi ve toplumumuzu temsil ettiği için çok çok önemli bir rolü vardır ve görevi vardır. Bunun bilincinde olarak yaşamak zorundayız.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

O şefaati umulan Allah'ın sevgilisidir ki onun şefaati insana şiddetle hücum eden korku

0: Hazreti Muhammed'e, halifelerine ve ashabının hepsine salat ve selam eyle.
1: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi,

deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

0: Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 19'u dinlediniz.
1: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

0: arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
1: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
0: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
1: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ
0: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
1: El-Ahadîsü'ş-Şerîfe Bismillahirrahmanirrahim İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alennebî Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ
0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
0: Allah'ım! Okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barikta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın manevi annelerimiz olan eşlerinin temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَن۪يفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَات۪ي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Allahümme entel meliku la ilahe illa ent. Ente rabbi ve ana abduk. Zalamtu nefsi ve a'taraftu bi zembi. Fagfir li zunubi cemi'a. İnnehu la yagfiru zunube illa ent. Vahdini li ahsenil ahlak. La yehdi li ahseniha illa ent. Vasrif anni seyyi'aha. La yasrifu anni seyyi'aha illa ent. Labbeyk ve sa'deyk. والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehud din ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur. Ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallah mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fis semâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fis semâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fis semâi ve huvessemî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radîtu billâhi rabbâ ve bil İslâmi dînâ ve bi Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil İslâmi dînâ ve bi Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil İslâmi dînâ ve bi Muhammedin nebiyyâ.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder. Seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmaul Husna Bismillahirrahmanirrahim وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا
0: El-Esmaü l-Hüsna Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki, Allah sadece sensin, senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, senin kulun ve Resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatira semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent أعوذ بك من

0: من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allahım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: اللهم بدنime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر. اللهم نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Nas.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Allah'ım, cezalandırmak için yakalayıp sıkıca tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Allah'ım, borç yükünü ve günahları ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin askerlerin mağlup edilmez. Senin sözüne karşı konulamaz. Hiçbir şan, şeref sahibinin bana faydası yoktur. Şan, şerefi veren sensin. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd eder.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, değişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

Bir insanın evladı hayırlı evlat olursa onun yaptığı bütün sevaplı işlerden efendim bir kopyası, bir misli onu yetiştiren annesine, babasına, hocasına gelir. Onlar da aynı sevabı misli olarak alırlar. Aynı misilde ötekisinden bir şey eksilmeden alırlar. Neden? Bu evladı hayırlı yetiştirdiler diye.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Biz aileden ne öğrenmişsek tarzımız, tavrımız annemiz gibidir veya babamız gibidir. Onlardaki konuşma kusurunu da benimseriz, farkına bile varmadan o şekilde konuşuruz. Oysa bakınız, konuşma eğitimle mükemmel hale gelebilir. En iyi hatipler en çok korkanlardı. Konuşmayı insanlar, hitabeti de eğitimle öğrendiler. Eğitim yoluyla olur. Yani bu çok özel bir yetenek değildir. İnsanoğlu konuşmasını kusursuz hale getirebilir, mükemmele ulaşabilir, konuşmada ifade gücü zenginleşebilir. Birçok insan ağzını açmaktan yüksünüyor konuşurken, ağzının içerisinde hım hım bir konuşma. Bakıyorsunuz yavruları da öyle konuşmakta. Evet. Fakat farkına varınca insan doğrunun güzeli, mükemmeli. Tabii bunu gerçekleştirebiliyor, yapıyorlar. Şimdi çok şanssız bir toplumuz bu konuda. İnsan kulağıyla besleniyor ve güzel konuşan insan sayısı o kadar az ki. O kadar az, örneğimiz yok. İnsanlar şunu fark etmeli. Aslında dil varlık sebebimiz. Bizim duygu ve düşünce uzayımız dilimizle, dilimizin zenginliğiyle güçleniyor. Sadece kişisel açıdan baktığımız zaman kendimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Bunun ötesinde milletimiz adına bu dile sahip çıkmamız lazım. Çünkü bütün kültürel mirasımız dil aracılığıyla nesilden nesile bugüne akıp gelmiş. Her kelime kutsal. Dilden söküp atamam. Bana beni, benim dilim ve kelimelerim anlatacak. Onun için kelimelerin ne kadar kıymetli olduğunu fark etse bizim yavrularımız, bizim insanlarımız, o zaman kelimeye saygısından onu en zengin haliyle kullanmaya çalışır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

0: insanoğlunun bu dünyaya yaratılıp gönderilmesinin sebebi ne? Niye insanoğlu var kılınmış, yaratılmış, dünyaya gönderilmiş? Bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri ayet-i kerimeyle bildiriyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yani ben insan cinsini, mahluklarım arasındaki insan neslini, beni, Adem'i, insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. İbadet tabi sadece dar manalı namaz, oruç tutmak demek değil. İbadet Allah'a kulluk yapmak demek. Yani Allah'a Allah'ın istediği şekilde kulluk yapmak demek. Her yönden kulluğunu güzel yapması demek. İbadetin manası bu. Yani uyu dediği yerde uyuyacak, uyan dediği yerde uyanacak, ye dediği yerde yiyecek, yeme dediği yerde yemeyecek, sabredecek, efendim Allah'ın her emrini tutacak. Kalk dediği zaman kalkacak, yat dediği zaman yapacak.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, Deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Akra.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an

0: Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

gazabından, kullarının şerrinden, gelip giden şeytanların sataşmalarından, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: Mandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü müttekin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Eyleme eyyühe ikvân. En efdal kitâb kitâbullah. Ve en efdal el hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atın dalâle ve külle dalâletin finnâr. Biz senede muttasil ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem.
2: İzâ esraha evlâdüsü fe'allimuhum la ilâhe illallah melem ibad. Çocuklarınız konuşmaya başladığı vakitte, dili çözüldüğü vakitte, ilk evvel onlara öğreteceğiniz ve söyleyeceği şey la ilâhe illallah. Buna dikkat edin. Çocuk ilk konuşurken la ilahe illallah demesini evvela öğretin. Çocuk ilk önce bunu söyleyebildi miydi? Sümmellem tübâdû. Artık onu bırakın. Kendi haliyle akıbete iyi olur. Sonra eğit olur. Bir kere la ilahe illallah ile işe başlamışsın. Onun için neticesi iyi olur. Çocuk büyüdü. 9-10 yaşlarına geldiği vakitte. Ruhum, o dişlerinin, çocukluk dişlerinin dökülüp yeni dişler çıkmaya başladığı vakitte ki o zaman onun kemal devresi oluyor. O zamanlar ruhum falah namazda emredin. Ondan evvel alıştırdı.

ve estekküm rüyen, estekküm hadisa. Rüyaların doğruluğu, sözlerin doğruluğuna bağlı. Sözü doğru olan adamın rüyası doğru olur. Tevhili hacet kalmaz. Ve rüyel müslim, Müslümanın gördüğü rüya. Geceleri görüyoruz ya, bir takım rüyalar. Bu rüyalar, düz min hamsetin ve erbe'ine cüzden minne nübüvvet. Nübüvvetten 45 cüzden bir cüz. 45'te biridir peygamberlik nübüvvetinden. Akşamları gösterilen rüyalar insanlara ki, Cenab-ı Hakk'ın okula bir vahiy demektir. Ve rüya selas. Üç nevidir rüya. Rüya üç kısım üzerinedir. Her rüya saliha. Rüyayı saliha. İyi rüya. Büşra minallah. Allah'tan beşaret. Güzel görür. Camilerde, Kabe'lerde, denizlerde. Ruha zevk veren, ruha neşe veren tatlı rüyalar. Rüyayı görünce sabahleyin insan böyle. Ah uyanmışsaydım da daha biraz görseydim de. Peygamberleri görür. İyileri görür. Güzel güzel rüyalar görür. Bu büşra minallah. Allah'tan beşaret. Sütler enva gibi. Ve rüya, bir rüyada daha vardır ki, tahzin adama hüzün verir. Adama hüzün verir. Ay, acaba ne olacak? Bir korku gelir içerisine. Bir hüzün gelir. Bir rahatsızlık gelir. Bu gördüğü rüyadan üzüntü duyar. Gördüğü rüyadan üzüntü duyar. İşte bu rüya mineşşeytan. Bu haktan değildir bu. Şeytani bir rüyadır. Hiç kulak asmaz. Hiç kulak asmaz. Bir rüya, bir rüya daha vardır ki, mimma yuhaddisul meru nefsi. İnsan gündüzleri bir şeylerle meşgul olup, o meşgul olduğu şeyler gece rüyasına intikal eder. Bu da nefsin rüyasıdır. Bunun da kıymeti yoktur. Mesela tuzlu insan, tuzlu bir şey yiyip, yürek yanar, gece bakarsın suların başında, şuralarda, buralarda. Neden? Gün harareti canını suları sevk ediyor. Bunun da kıymeti yoktur. فَإِذَا رَأَى اَحَدُكُمْ Buna dikkat edin. Sizin biriniz bir rüya gördü ki size hüzün veriyor, keder veriyor. Korktunuz rüyadan. Vel yiyet sül taksın sağına ya soluna tü desin. Söylemesin rüya kimseye. Vela yuhaddis ben nas. Kimseye söylemesin ben böyle bir rüya gördüm diye söylemesin. Çünkü söylenir de dinleyen adam da onu tabire kalkarsa oh, büyük bir şey olur. Acı bir şey olur. Böyle rüyaları görüldüğü vakitte tabircilerin de uyanık olaraktan bu rüyanın içerisinde bir iyi tarafı vardır. O tarafında doğru meylederekten rüyayı iyiye tabir etmeli. Rüyanın kendisi baktınız hakikaten acı. Ama onun içerisinde bazı kaçamak yollar vardır. Bu kaçamak yollardan istifade ederekten rüyayı iyiye hamleder. İyiye hamleder. Değil mi? Bu da öyle olur inşallah. Öhüm bir kaydı finler. Uykuda baktınız ki ayaklarınız bağlanmış. Ayaklarınız bağlanmış uykudayken. Bu hep sevilen bir şey. Sizi bağlamış günahlardan men olunacağınızı alamet. Günahları işlemeyeceğinizi alamet. Ayaklarınızın bağlanışı sizin fenalık yapılarınıza mani olacak. Onu severim buyurmuş. Ve ekrühül gul ama boyuna takılan bir şey olduysa halka onu sevmem. O çünkü canilerin boyunlarını takıyorlar ya. Onun için o iyi değil, onu sen anladın şimdi. El-kayt, sebatun fitdin. Ayaklara vurulan bağ diyelim, bağlantı, dinde sebat edeceğini alamettir. Dinde sebat edeceğini alamettir o ayaklara vurulan bağ. Ahmed bin Hanbel'le Buhari'nin, Müslüm'ün, Davud'un, Tirmizi'nin adıdır. İzzet terabeti sa'a. Kıyamet yaklaştığı vakitte yine. Tekâre ve zaman, zamanlar da yaklaşacaktır bize. Zamanlar yaklaşacak. Dedelerimiz 3 ayda hacca giderken şimdi 3 saate indi iş. Belki yarın 1 saate de inecek. Zamanlar yaklaşacak. Kıyamet alametlerinden birisi oluyor demek. Zamanların yaklaşması, kıyametin yaklaşması alamet. Tetekûnü sene keşşe. Bir sene 360 gün geçiyor. Bir ay gibi geliyor. Daha ya dün böyleydik. Nasıl oldu da bu çabuk geldi bu sene? Bu kadar. Ve şeh, şel cuma. Bir ay, bir hafta gibi. Ya dündü ve dün. Allah Allah. Ay geçmiş, kapıya bekçi gelir şey, mal sahibi, aylığı der.

0: Ya dün verirdin de, dün verirdin de, hafta oldu, bir hafta, bir ay geçmiş aralarında. Vel cuma ile cuma, adan cumayı olan haftaysa, ikdâs-ı afettük nâh, kurumuş yapraklar, kumaran kızların şeylerine ne diyorlar, çöp talaşlar, nasıl çabucaktan yanar, çırpılar, mırpılar, bu çabuk yanıp da nasıl geçiyorsa, odun mesela uzun zaman yanar, fakat talaş çabucaktan yanar geçer. İşte bu kuru yaprakların, çırpıların yanışı gibi bir cumadan bir cumaya kısacık, bir iki saat sonra bakıyorsun, bir hafta olmuş. Ebu Yalan, Ebu Hureyre Hazretleri'nin rivayeti. İzâ akrada ahadüküm ekâhu kardan. İzâ akrada ahadüküm. Kardeşimiz geldi, çıkışmış. Bana 5.000, 10.000, 500 lira verir misiniz? Bir işim var. Bir hafta sonra, bir ay sonra veririm size diyor. Siz de buyurun dediniz, paraları verdiniz. Bak, dikkat edecek size var. Kardeşiniz sizden bir borç istedi, siz de o borcu verdiniz. Bu borcu verdiğinizden dolayı kardeşiniz size teşekkür etti. Bir tabağın içerisine hurmadır, portakaldır, limondur, elmadır koydu. Çocuğuna verdi, götü bunu filan efendiye ver dedi. Teşekkür etti. 5-10 bin liradan para verdi, bir sıkıntısını giderdi. Helayak belhü, onu sakın kabul etme. Sakın o hediyeyi kabul etme. Verdiğin paranın mükafatı olaraktan karşılık gelen o hediyeyi kabul etme. İzak şi'arra cildül abdi min haşyetillah. Bütün ibadetlerin kökü bu haşyetullahın muhafızası gönülde, gönüllerde yerleşebilmesi içindir. Haşyetullah, namaz kılıyoruz ama hiçbir haşyet yok üzerinde. Oluyor mu desin? Ne kadar gösteriş olarak boynumuzu büksek, belimizi büksek, ağlasak, sızlasak hep uydurma. Hep yalancı, kendi kendimizi aldatma. Korku Allah'tan içeriden gelir. İçeriden gelen o korku insanı titretir. Kendi zorla titretir yani. Öyle yapmacık olmaz. İzek şarra cildül ab. Bakladı vücudunu titreme. Diyor. Ha. Neden? Min haşyetillah. Allah korkusunda. Ahireti gözünüzün önüne getirdiniz. Yaptıklarımız kusurları gözünüzün önüne getirdiniz. Bir korku geldi içinde. Bu korkudan dolayı bir titreme hasıl oldu işte. İşte bu. Tehâtet anhu hatâya. Bu adamın günahlarını döker bu titreme. Nasıl? Kemâ yetehâddü anişşecereti bâliyet verir. Kuruyan yapraklar ağaçlardan nasıl dökülüyorsa bu adamda günahları böyle. Ama Allah cümlemize bu korku ihsan etti. Bu sabah dualarımızda çok güzel bir dua vardı. Bu duanın içerisinde istiyoruz Cenab-ı Hak'tan ki bizim içimize ya Rab senin korkunu doldur. İçimiz senin korkunla dolsun. Allah dediğimiz vakitte titreyelim ve senin havf, haşyetin içimize sinsin. Öyle bir korku ver bize. Yapmacık olmasın yani. Bu güzel bir dua ezberlenmeye de layık yani. Onun için ilim istiyor. Allahümme inni eselike ilmel haifin. İlim çok. Sürelerle ilim var. Kur'an ilmi var, hadis ilmi var. Bir sürü dünya ilimleri var. Var da var. Fakat bu ilimlerin içerisinde büyüklerdir. İlmel haifin. Allah'tan korkanların ilmini isterim senden ya Rabbi diyor. İşlerine korku sinmiş. Allah korkusu sen kimselerin bu ilmi nasılsa öyle bir ilim ver bana. Asıl ilmin meziyeti korkusu olan bir ilimdir. Onun için duada Allahümme inni nes'elüke ilmel haifin. İlmel haifin. Bu haiflerin nail olduğu ilmi isterim ya Rabbi. Derken arkası da var uzun boylu. İzâ ekaller racülü tu'l. Yemeğini azaltan insan. Azaltıyor yemeğini. Mesela bir parça ekmek yiyorken onun yarısını yiyor. Mülye cevzu nura. Yemeğini az edenin için nur dolar. Ama imanlının için nur dolar. İmansız olan, imansız olan insan ne kadar aç kalırsa kalsın hiç faydası yok onun. İsterse içmez. İmanlı olan insan yemeğini biraz azalttığı vakitte onun içinin nur dolacağını Cenab-ı Peygamber mülye cevzu nuran diyor. Bir nur dolar. Bunun için Süleyman Darani Hazretleri demiş ki ben çok yiyip de oruç tutacağıma Çok yiyip de oruç tutacağım. Yine yiyeyim de, yemeği yiyeyim de, az yiyeyim de içim nur dolu. Bazı insanlar tabii oruç tutmak için fazla yemek mecburiyetini hissediyorlar. Fazla yemektense az yiyeyim de oruç tutmayı vereyim. Nafile oruçlardır tabii.
1: اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة بحرمة الفاتحة.

Kırılan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali, tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin cız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım. Akra, akra, akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, senden işte sebat, doğrulukta azimet isterim. Senden nimetine şükretmekte, ibadetini iyi yapmakta yardımını dilerim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp dilerim. Hakkımda bildiklerinin şerrinden sana sığınırım. Hakkımda bildiklerinin hayırlısını senden dilerim. Hakkımda bildiğin günahlarım için senden bağışlanma dilerim. Şüphesiz sen gizli olanları en iyi bilensin.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: soru sorularına cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kendi içimizdeki anlam boşluklarını, anlamsal krizleri, sevilme, değerli olma, yakın bir ilişki kurma, desteklenme, ait olma ihtiyaçlarının o kadar farkında değiliz. Ve bunları karşılamaktan o kadar uzağız ki bu psikolojik ve belki biraz da manevi ihtiyaçları maddi ürünlerle gidermeye çalışıyoruz. Alışveriş yaparak, daha fazla şey bünyemize katmaya çalışarak, buna sadece maddi şeylerden bahsetmiyorum. İşte eşya almak, bir şeyler almak, parayla bir şey almaktan bahsetmiyorum. Bazen içimize bilgi doldurmak da kendi öz ihtiyaçlarımızın farkında olmamakla ilgili olabiliyor. Ne kadar çok şey bilirsem o kadar değerli olurum. Ne kadar çok şey öğrenirsem o kadar sevilirim gibi bir otomatik düşünce bizi bu anlamda yönlendirebiliyor. Oradaki ihtiyaçların farkında olmak ve bunları giderme yolunda enerjimizi harcamaya orada ihtiyacımız var. Fakat biz işte isteklerimizin peşinde koşarken, maddi manevi kaynaklarımızı buraya harcarken ihtiyaçlarımız ister istemez duygusal ihtiyaçlarımız da kenarda kalıyor, karşılanmamış oluyor. Ve ne yazık ki karşılanmayan ihtiyaçlar yok olmuyor. Birikerek birikerek artarak artarak devam ediyor. Ve bu tüketim alışkanlığı da karşılanmamış duygusal ihtiyaçlarımızın daha da birikmesine sebep oluyor. Çünkü ana meseleyi ıskalamış oluyoruz. Öncelikle burada belki şunu konuşmakta fayda var. Duygusal ihtiyaçlarımızın olmasını normalleştirmek biraz. Çünkü bunlar böyle lüksmüş gibi algılanıyor, şımarıklıkmış gibi. Ya da talep etmememiz gereken, istemememiz gereken ya da sanki başkalarının hiç ihtiyacı yokmuş da bir tek benim ihtiyacım varmış gibi algıladığımız şeyler. Sevilme ihtiyacı, ait olma ihtiyacı, değerli hissetme ihtiyacı, görülme ihtiyacı, saygı alma ihtiyacı, saygı duyulması ihtiyacı. Bunların hepsi son derece doğal. Hayatta kalması için, ilişkilerini sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu normal, hiç de abartılı olmayan, hiç de şımarıklık olmayan ihtiyaçlar. Bunlara sahip olmak bizi garip yapmaz. Bizi psikolojik olarak sorunlu yapmaz. Bunlar doğal insan ihtiyaçları. Önce bir bunu normalleştirmek belki. Dolayısıyla ilk yapmamız gereken de ilk bakmamız gereken şey ben ihtiyaç sahibi olmaya, bir takım ihtiyaçlarımın giderilmesine ne kadar açığım? Ve sonra şu iki soruyu sormak. İhtiyacım ne ve ne istiyorum? Bu sorular biraz pratik.

0: yapmak gerektiren sorular. Bu istek ihtiyaç meselesinde de ilk başta bunu ayırt edemeyebiliriz. İhtiyacım ne, isteğim ne? Vallahi bilmiyorum ki. İkisi de birbirine çok benziyor. Hiç ayırt edemiyorum desek de bunu tekrar tekrar sorup şu an ihtiyacım ne? Şu an ne istiyorum? Şuna çok inanıyorum ben. Hangi formasyondan gelirse gelsin, nasıl bir farkındalık düzeyinde olursa olsun, içimizde bize daima doğruları söyleyen çok dürüst bir yer var. Ve onu duymaya niyet etmemizle beraber zaman içerisinde bunu duyar hale geliyoruz ve şunu fark ediyoruz ya, aslında ben şu an işte bunu almak istiyorum ama benim ihtiyacım o değil. Şuraya gitmek istiyorum ama aslında benim ihtiyacım hiç o değil ya. Ben işte tatil ihtiyacım sanıyorum ama hayır, benim şu an deniz tatili değil belki ihtiyacım. Evde uyumak, istek ve ihtiyaç arasındaki ayrımı yavaş yavaş farkına varıyoruz. Oysa tekrar tekrar o içimizdeki en dürüst ve bilen yere güvenerek bu ikisinin ayrımını içimize sormak.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

Kahve Molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi senden dilerim. Allah'ım, sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha cazip kıl.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. La birre eftale min birril kuburi ve la yasilu ehlel kuburi illa mu'min. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bu okuduğum hadis-i şerifi Deylemi Müsnedül Firdevs kitabında Cabir radıyallahu anh'ten rivayet eylemiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, la birre eftale min birril kubur. İyilik yapmaya bir deniliyor. İyi olmaya. Anne babaya iyi evlatlık yapmaya birrül valideyn deniliyor. İyilik yapıp günahlardan sakınmaya da birrü takva deniliyor. La birre, böyle iyilik yapma yoktur. Eftale min birri ehlil kubur. Kabir ehline iyilik yapmaktan daha iyi bir iyilik yapmak yoktur. Kabir ehline, yani insanın annesine babasına iyi evlatlık yapması güzel ya, onun gibi kabir ehline iyilik yapmak kadar iyi, güzel bir iyilik yoktur. Ve la yasilu ehlel kuburi illa mü

bir ummanda denize düşmüş, büyük bir denizde denize düşmüş bir insan gibidir. Yani nereye tutunacağını bilemez yani. Tahta bulsa tahtaya tutunur, bidon bulsa bidona tutunur, simit atsalar çok memnun olur, kayık indirseler çok memnun olur, kurtarsalar çok sevinir. Ölen insan öyledir. Onun için onun o halini bilip, dalgalar arasında çırpınan bir insan gibi olduğunu bilip ona yardımcı olmak lazım. En iyi iyiliklerden birisi onlara karşı yapılan iyiliktir. Ve kabir ehline yapılan dualar onlara fayda verir. Onlar ondan istifade ederler. Efendim, sevinirler, faydalanırlar. Efendim, onun için kabir ehlini de ziyaret etmek lazım. Dualar edip, Yasinler okuyup, Fatihalar okuyup, sureler, Kur'anlar, hatimler okuyup göndermesi tabii Allah ulaştırır. Ama kabirde kendisini ziyaretinde çok faydası vardır. Kabiri ancak mümin-i kamiller ziyaret eder. Yani kabre ziyaret etmenin önemli olduğunu, güzel olduğunu bilir ve onlar ziyaret ederler. İmanı çok kuvvetli olmayan insanlar, canım ne olacak derler. Kabir ehline acımazlar, kabristanları ziyaret etmezler. Efendim, ayrıca insanın manevi bakımdan gafletten uyanmasına da, ölümü düşünmesine de faydası olduğunu, yani ziyaret edenin kendisine de faydası olduğunu, ziyaret edilene de faydası olduğunu hadis-i şeriflerde bildirmiş. O halde kabir ziyaretlerini yapmalı. Kabirin ziyaretinin güzel günlerinden birisi cuma günüdür. Bir insan cuma günü hem oruçlu olursa, hem sadaka verirse, hem kabir cenaze namazı kılarsa, hem kabir ziyaret ederse, hem hasta ziyaret ederse cennetlik olacağına dair müjdeler vardır. Bu iyilikleri bir günde toplayan cennetlik olur diye hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Cuma gününden başka günlerde de kendisini münasip zamanında da ziyaret eder kabiri, efendim, o kimseye dualar okur. Kabir ziyaret edildiği zaman kıble tarafına doğru gelinir kabrin. Çünkü yatan kıbleye doğru yüzü döndürülüp yatırılmıştır. O bakımdan kıble tarafından doğru gelinir, selam verilir. 11 İhlas-ı Şerif, Kulüvallah okunur. Efendim, onun için dua eylenir. Selatü selam verilir. Selamu aleyke ya filan diye. O da o selamı alır. Çünkü Peygamber Efendimiz onların duyduklarını, cevap verdiklerini, yalnız canlıların onların cevabını anlayamadıklarını, ehli hal olursa, efendim, evliya olursa anlar da ötekiler duyamıyorlar, ama o selamı alırlar, istifade ederler. Demek ki kabir ziyareti yapmalıyız. Peki burada bizim yapabileceğimiz kabir ziyareti ne var? Yani buralarda Türk kabristanı var mı? Vefat etmiş kardeşlerimiz, yakınlarımız var mı? Düşünürüz. Mesela Sidney'de var. Ama burada ben bilmiyorum, Türk kabristanı var mı? Bildiğimiz, sandığımız bir kimse var mı? İşte bu, ulaşamadığımız yerden de ruhlarına yasinler, dualar gönderelim. İkinci hadis-i şerif: La te'tül büyüte min evvabiha velakin ituha min cevanibiha feste'zinu fe in üzine leküm fedhulu ve illa ferci'u. Bir usul öğretiyor Peygamber Efendimiz. Evlere dikine gitmeyiniz. Doğrudan doğruya içerisini görebilecek gibi gitmeyiniz. Yandan gidiniz ki çıkan bir kimse açık saçık bile olsa, mesela bir kadın kim o filan diye farkına varmadan içeriden açık bile çıksa siz görmeyesiniz yani. Böyle doğrudan böyle görecek tarzda gitmeyip, eğer mecburen önüne gitmişseniz kapının, o zaman kapıya arkanız veya yanınız dönük olarak kapıyı çalacaksınız. Kapı açıldığı zaman o sizi görecek ama siz onu görmeyeceksiniz. Böyle gidiniz kapılar evlere efendim ve izin isteyiniz. Yani kapıyı çaldınız, kapıya şöyle yanınızı arkanızı döndünüz, birisi çıktı. Buyurun efendim, kimi istiyorsunuz? İşte Ahmet Bey evde mi, Ali Bey evde mi, ben ziyaret etmek istemiştim, acaba müsait mi? Müsait derse, izin verirse gireceksiniz, izin vermezse döneceksiniz. Yani ya ben buraya kadar geldim ya, ne olur çıkıversin bilmem ne filan. Böyle şey yok yani. Efendim, izin

Verilirse girilir, izin verilmezse dönülür. Efendim fazla ısrar edilmez yani. Israr etmek uygun olmaz. Yok derse, dur bakalım hakikaten var mı yok mu diye pusuya yatıp evi gözlemek vesaire filan gibi şeylere lüzum yok. Sonuncu hadis-i şerif: la bütte min hasfin ve meshin ve reçfin. Kâlu ya Resulü hazil ümme. Kâlena izette hızül kaynat ve sahallü zina ve ekelü riba ve sahallü sayde fil haram ve lübsel harir ve ktefer ricali bir rical ve nisa bin nisa. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan bu sonuncu hadis-i şerif diyor ki, muhakkak bu ümmete, muhakkak ki yere batmak olacak. Lut kavminin yere batması gibi yere batma olacak. Mesk, yani suretlerin hayvan suretine döndürülmesi, şekillerin insan olmasına rağmen hayvana döndürülmesi, insanların hayvan suretine döndürülmesi de olacak ve zelzele de olacak. Dediler ki, ya Resulallah, bu Müslüman ümmeti Muhammed'e de mi olacak bu? Hani eski ümmetleri olmuş, Lut kavmine olmuş, çünkü Lutilik yapıyorlarmış. Efendim bilmem Ad kavmine, Semud kavmine olmuş, helak etmiş Allah onları günahlarından dolayı. Bu ümmete de mi olacak buyurdu. Evet dedi Peygamber Efendimiz. Ne zaman? Naam, evet. İzzette hazül kaynat. Kaynat, şarkıcı kadınlar demek. Şarkıcı kadınlar edindikleri zaman. Falanca filanca adları meşhur, efendim yıldızlı şeylerde yazılı mazılı kadın şarkıcılar var mı? Yok İslam'da. Dinlemek de yok. Bir kadının öyle sesini de dinlettirmesi de, şarkı söylemesi de yok. Söyleye bir yer varsa oraya gitmek de yok İslam'da. Yasak. Ha, bunu edindikleri zaman vesahallüz zina, zinayı da olabilir diye gördükleri zaman, aldırmadıkları zaman ve ekelür riba, faizi de yedikleri zaman vestahallü sayda fil haram, harem-i şerifte avlanmaya da mahsur görmedikleri zaman, halbuki Allah yasak kılmış Mekke-i Mükerreme'nin hareminde otlar kopartılmaz, avlanılmaz usulü var, orası kutsal bölge efendim, ve lübsel harir, ipekli giymeye de mahsur görmedikleri zaman erkekler, halbuki erkekler saf ipek giymez İslam'da, o haramdır. Altın yüzük süs eşyası kullanamaz, halis ipek giyemez. Onları helal saydıkları zaman, yani dine aldırmıyorlar. Oho! Harem-i Şerif'te avlanmaktan korkmuyorlar. Harem mıntıkası, Harem-i Şerif yani Mekke ve civarı demek. Kutsal mıntıka demek. Efendim ipekli giymekten çekinmiyorlar, faiz yemekten çekinmiyorlar. Bunlar büyük günahlar, zinadan kaçınmıyorlar. Efendim şarkıcı kadınlar ediniyorlar, tutuyorlar veyahut onların şarkı yerlerine gidiyorlar filan dinliyorlar. Vektefer rical bir rical ve nisa bin nisa. Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla cinsel ilişki kurdukları zaman, o zaman felaketler olacak diye bildiriyor Peygamber Efendimiz ta o asırdan. Allah-u Teala Hazretleri bizi Allah'ın emirlerine saygı gösteren, emirlerini tutan, yasaklarından kaçınan, iyi, itaatli, halis, mümin olanlardan eylesin, günahlardan uzak eylesin, rızasına vasıl eylesin, cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. El-Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Akra dinliyorsunuz.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Hümeze Suresi. Sevgili dinleyenler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden Hümeze Suresini anlatacağız bugün. Toplamda 9 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayette geçen, birini arkasından durmadan çekiştirip inciten kimse anlamına gelen Hümeze kelimesinden alır. Hümeze Suresinde insanları arkadan çekiştirme, alay etme ve mal biriktirmenin kötülüğü anlatılmaktadır. Surede, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber oluşunun ilk yıllarında İslam'ın gösterdiği gelişme karşısında müşriklerin telaşa kapılıp, başta Peygamber Efendimiz ve diğer Müslümanları gözden düşürmek için kalkıştıkları alaycı tavırlar anlatılmakla birlikte, insan ilişkilerinde önemli olan ahlak ilkelerine dikkat çekilmektedir ve bu davranışlarda bulunanların kıyamette alacağı cezayı anlatarak biter. Hayır, andolsun ki o, maddeperest olduğu için hakaretle fırlatılıp hutameye atılacaktır. Bilir misin hutame nedir? O, acısı ta yüreklere işleyecek, Allah'ın tutuşturulmuş asla sönmez ateşidir. Onlar uzatılmış sütunlar içinde bağlı oldukları halde o ateşin kapısı onların üzerine kapatılmış olacaktır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.
2: Halid bin Velid ile Osman bin Talha'nın Müslüman oluşu. Halid bin Velid'in soyu, künyesi ve kişiliği. Halid bin Velid'in soyu, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın soyuyla Mürre bin Kaab'da birleşir. Halid bin Velid'in künyesi Ebu Süleyman ve Ebul Velid'dir. Annesi Lübabetü Sura binti Haris olup, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zevcesi Hazreti Meymune ile Hazreti Abbas'ın zevcesi Ümmül Fadl,

Yubabe'nin kız kardeşiydi. Halid bin Velid, cahiliye çağında Kureyş'in eşrafındandı. Savaşlarda askeri araç ve gereçlerle ilgilenme, ordunun çadırlarını kurdurma ve süvari birliği kumandanlığı gibi önemli görevler kendisine verilmişti. Kureyşilerin baba yiğitlerindendi. Osman bin Talha'nın soyu ve kişiliği. Osman bin Talha'nın soyu da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın soyuyla Kusay'da birleşir. Osman bin Talha'nın annesi Sülafe binti Sa'd bin Şüheyt'tir. Osman bin Talha, Kureyş müşriklerinin eşrafındandı. Hicabe, Kabe'nin kapıcılığı, Kabe'nin anahtarlarını taşıma ve saklama görevi Osman bin Talha'lardaydı. Osman bin Talha der ki, Resulullah Aleyhisselam Umretül Kaza için Mekke'ye gelip girdiği zaman Allah kalbimin öteden beri bulunduğu hali değiştirdi. Bulunduğum o hali ki işitmez, görmez, yarar veya zarar vermez, taştan yontulmuş putlara nasıl tapıp durduğumuzu düşündüm. Bir de Resulullah Aleyhisselam'la ashabına ve onların gidişatlarına ve kendilerini dünyadan nasıl alıkoyduklarına baktım da bunun tesiri altında kaldım ve kendi kendime şu kavmin amelinin karşılığı öldükten sonra muhakkak sevap ve mükafat olacaktır dedim. Resulullah Aleyhisselam'ı Ebtah'taki konak yerine gitmek üzere Beni Şeybe kapısından çıkarken gördüğüm zaman yanına varmayı ve elini tutup Müslüman olmayı istedimse de bu benim için mümkün olmadı. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye dönmek üzere Mekke'den ayrıldıktan sonra ona gitmeyi tasarladım. Halid bin Velid de der ki, Yüce Allah benim hayrımı dilediği zaman kalbime İslamiyet sevgisini düşürdü. Beni hayır ve şerri anlayacak hale getirdi. Kendi kendime ben dedim, Muhammed'e karşı her savaş yerinde bulundum. Bulunduğum savaş yerinden hiçbiri yoktu ki, dönerken aykırı ve yanlış bir iş üzerinde bulunduğumu ve Muhammed'in muhakkak galip geleceğini içimde sezmiş olmayayım. Resulullah Aleyhisselam Hudeybiye'ye çıkıp geldiği zaman ben de müşrik süvarilerinin başında yola çıktım. Usfan'da Resulullah Aleyhisselam'la ashabına yaklaşıp gözüktüm. Resulullah Aleyhisselam bizden emin bir surette ashabına öğle namazını kıldırıyordu. Üzerlerine birden baskın yapmayı düşündükse de gerçekleşmedi. Böyle olması da hayırlı oldu. Resulullah Aleyhisselam kalbimizden geçenleri sezmiş olmalı ki ikindi namazını salat-ı havf, korku halinde namaz olarak kıldı. Bu beni çok etkiledi. Kendi kendime bu zat herhalde Allah tarafından korunuyordur dedim. Birbirimizden ayrıldık. Resulullah süvarilerimizin bulunduğu taraftan sağa yöneldi. Sağ taraftaki yolu tutup gitti. Hudeybiye'de Kureyşilerle barış yapıp Kureyşliler onu öğle vaktinden geceye kadar olan vakitte geri çevirince geride ne ve hangi şey kaldı ki? Nereye? Necaşi'ye mi gideceğim? Halbuki o da Muhammed'e bağlanmış bulunuyor. Ashabı da onun yanında emniyet ve selamet içinde barınıp duruyor. Yoksa Heraklius'un yanına gideyim de dinimi bırakıp Hristiyan mı olayım? Ya da Yahudiliğe mi gireyim? Yahut kendilerine tabi olarak İranlılar, Acemlerle birlikte mi oturayım? Yoksa kavmimden sağ kalanlar arasında evimde mi oturayım diye kendi kendime söylendim, düşündüm, durdum. Bu düşünceler ve tereddütler içinde bulunduğum sırada Resulullah Aleyhisselam Umretül Kazıye için Mekke'ye gelip girince ondan gizlendim. Kendisinin Mekke'ye girişini görmedim. Kardeşim Velid bin Velid Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte Umretül Kazıye için Mekke'ye girmişti. Beni arayıp bulamayınca bana bir mektup yazmış ve mektubunda şöyle demişti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdü sena ve Resulullah'a salat ve selamdan sonra derim ki, doğrusu ben senin İslamiyet'ten böyle tedirgin olmak ve yüz çevirip gitmekteki görüşün kadar şaşılacak bir görüş görmedim. Halbuki eğri yola gitmekten seni alıkoyacak bir aklın da var. Aklını kullansana. İslamiyet gibi bir dini kim bilmez, tanımaz olur. Resulullah Aleyhisselam seni bana sordu. Halid nerededir dedi. Ben de Allah onu getirir dedim. Resulullah Aleyhisselam, onun gibi bir adam İslamiyet'i bilmez ve tanımaz olabilir mi? Keşke o bütün savaş ve çabalarını Müslümanların yanında müşriklere karşı gösterseydi. Kendisi için ne kadar hayırlı olurdu. Biz kendisini başkalarına tercih eder, üstün tutardık buyurdu. Ey kardeşim! En elverişli, en yararlı yerlerde kaçırmış bulunduğun fırsatlara acele yetiş. Bana kardeşimin bu mektubu gelince Medine'ye gitmek için acele ettim.
İslamiyet'e olan isteğim de arttı. Resulullah Aleyhisselam'ın söyledikleri ise beni çok ferahlattı. Uyurken rüyamda da çok dar, sıkıntılı ve kurak yerlerden yemyeşil ve geniş bir yere çıktığımı görmüştüm. Kendi kendime, bu rüya herhalde boş değil. Medine'ye varınca bunu Ebu Bekir'e anlatır, yordururum dedim. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gitmek için derlenip toparlandığım zaman kendi kendime, acaba Resulullah'a kadar bana kim arkadaş ve yoldaş olur dedim. Safvan bin Ümeyye'ye rastladım, ona, ya Ebu Vehb, sen bizim içinde bulunduğumuz durumu şöyle bir göz önüne getirsen ya, biz ancak bir azınlık ve yiğinti halindeyiz. Muhammed ise Araplara ve Arap olmayanlara galip gelmiş bulunuyor. Muhammed'in yanına gitsek de ona tabi olsak olmaz mı? Çünkü Muhammed'in şerefi bizim için de bir şeref teşkil eder dedim. Safvan bu teklifime karşı koymanın en ağırıyla karşı koydu ve Kureyşilerden benden başka hiç kimse kalmasa yine de ben ona hiçbir zaman tabi olmam dedi. Birbirimizden ayrıldık. Kendi kendime, bu kinci bir adamdır, kin gidiyor. Babası ve kardeşi Bedir Savaşı'nda öldürülmüş bulunuyor dedim. İkrime bin Ebu Cehil'e rastladım. Ona da Safvan'a söylediklerimin tıpkısını söyledim. O da bana Safvan'ın söylediği gibi söyleyince ona, bari sana açtığım şeyi gizli tut, açığa vurma dedim. İkrime, onu kimseye anmam dedi. Evime gittim. Hayvanımı dışarı çıkarmalarını emrettim. Hayvanıma bindim. Osman bin Talha ile buluşmak üzere yola çıktım. Kendi kendime, işte bu muhakkak bana yoldaş ve arkadaş olur. Keşke maksadımı daha önce ona açsaydım dedim. Sonra da baba soylarından Uhud Savaşı'nda öldürülmüş olanları hatırlayarak maksadımı kendisine açıklamayı uygun görmedim. Yine kendi kendime, şu saatte hayvanımın üzerinde yola çıkmışken böyle şeyleri düşünmek benim ne üstüme gerek dedim. Olan biten işi ona söyledim ve biz ancak deliğine sıkışıp kalan ve üzerine yukarıdan kovayla su dökülünce dışarı fırlamak zorunda kalan bir tilki durumundayız dedim. Ona da iki dostuma söylemiş olduklarımın tıpkısını söyledim. Osman bin Talha teklifimi tereddütsüz kabul ediverdi. Ona, sen bugün dur, yarın sabah vaktini kolla. Ben de yarın sabah vaktini kollayacağım. Şu hayvanım Mekke'nin Fah Vadisi'nde bulunacaktır dedim. Kendisiyle Yeceş'te buluşmaya söz verdim. Eğer o benden önce gelirse orada durup beni bekleyecekti. Ben ondan önce gelirsem orada durup onu bekleyecektim. Ertesi gün seher vakti yola çıktık. Tanyeri ağarmadan Yeceş'te buluştuk. Kuşluk vakti Hedde'ye ulaştık. Amr bin As'ı orada bulduk. O bize, hoş geldiniz kavmim dedi. Biz de ona, sen de hoş geldin dedik. O bize, siz nereye ve niçin gidiyorsunuz diye sordu. Biz de ona, sen niçin ve nereye çıkıp gidiyorsun diye sorduk ve biz İslamiyet'e girmeye, Muhammed'e tabi olmaya gidiyoruz dedik. Amr bin As da, beni getiren de budur. Ben de ancak Müslüman olmak için geldim. Vallahi artık tutulacak yol belli oldu. İş iyice aydınlandı. Bu zat muhakkak peygamberdir. Vallahi ben gidip Müslüman olacağım. Daha ne zamana kadar bekleyip duracağım? Aklı başında olanlardan Müslüman olmayan kimse kalmadı. Vallahi biz böyle oturup duracak olursak, sırtlanların inlerinde yakalandıkları gibi Muhammed de bizi boyunlarımızdan tutup yakalayacaktır dedi. Hep birlikte yoldaşlık ve arkadaşlık ederek Medine'ye geldiler. Harre mevkiinin arkasında develerini ıhtırdılar. Geldikleri Peygamberimiz Aleyhisselam'a haber verilince Peygamberimiz Aleyhisselam çok sevindi. Üç arkadaş elbiselerinin en iyilerini giydikten sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'la görüşmeye hazırlandılar. O sırada Halid bin Velid'in kardeşi Velid gelip Halid bin Velid'e ''Acele et, çünkü senin geldiğin Resulullah Aleyhisselam'a haber verilmiş, gelişin kendisini çok sevindirmiştir. O şimdi sizleri bekliyor.'' deyince hareketlerini hızlandırdılar. Resulullah Aleyhisselam onları görünce ashabına ''Mekke ciğerparelerini kucağınıza attı.'' buyurdu. Halid bin Velid Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına varırken Peygamberimiz Aleyhisselam ona gülümseyip duruyordu. Halid bin Velid Peygamberimiz Aleyhisselam'a peygamberlik selamıyla selam verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam da onun selamına mukabele etti. Halid bin Velid, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, senin de Resulullah olduğuna şehadet ediyorum dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Halid bin Velid'e beri gel buyurduktan sonra, sana hidayet eden, doğru yolu gösteren Allah'a hamdolsun. Ben senin akıllı olduğunu biliyor, bunun er geç seni selamet ve hayra erdireceğini umuyordum buyurdu. Halid bin Velid, ya Resulallah, sen benim sana karşı açılan savaşların hepsinde
haktan inatla uzaklaşmış

0: olarak hazır bulunduğumu biliyorsun. Benim bu yoldaki günahlarımı bağışlaması, yargılaması için Allah'a dua et dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, İslamiyet kendisinden önce işlenmiş günahları keser atar buyurdu. Halid bin Velid, ya Resulallah, sen benim için böylece de dua etsen dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, Allah'ım Halid'in kullarını senin yolundan çevirmek için gösterdiği bütün çabalardan ileri gelen günahlarını bağışla diyerek dua etti. Halid bin Velid, vallahi Müslüman olduğum günden beri Resulullah aleyhisselam beni önemli işlerde ashabının hiçbirinden ayırmadı demiştir. Hicretin 8. yılında Safer ayının ilk gününde önce Halid bin Velid, sonra Osman bin Talha, ondan sonra Amr bin As, Peygamberimiz aleyhisselama beyat edip Müslüman olmuşlardır. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Peygamberimiz aleyhisselam Halid bin Velid'e evinin yanında bir yer verdi. Savaşlarda da kendisini süvari birliği kumandanlığında bulundurdu ve bu görevden hiç ayırmadı. Osman bin Talha da Peygamberimiz aleyhisselamın vefatına kadar Medine'de oturdu.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar, Mustafa Asım Köksal. Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: olsak iyilik çiçeği Ayşe nine dememiz gerekir onun için. Çünkü iyilik ve yardımseverlik bir an olsun eksik olmaz Ayşe ninenin kalbinde. Beyaz başörtüsünün bir bulut gibi dalgalandığı kafasının üzerinden kuşlar geçer. Kuşlar iyilik taşırlar Ayşe nineye. Mahallemizde kim hastaysa iki büklüm düzülür yola. Birisinin ölüsü mü var? Ayşe nine üzüntüyü paylaşmak için oradadır mutlaka. Gelin mi gidecek mi komşu kızı? Üzerine ne düşerse yapar Ayşe nine. Cebinden eksik etmez çocuklara dağıtmak için şekerlerini. Mahallenin bütün çocukları ağaçlar gibi sıraya dizilir Ayşe nine geçerken. Beli özenle ikiye katlanan bir havlu gibi ilerliyordu yine Ayşe nine. Aslına bakarsanız ilerleyemiyordu. Çünkü hem elinde pazardan dönerken yüklendiği poşetleri vardı hem de geniş caddenin karşı tarafına geçmesi gerekiyordu. İnsanlar çoktan unutmuş gibiydi yaşlıları. Bir iyiliği kırka bile bölemiyorlardı. ''Poşetlerin yarısını bana verebilir misin Ayşe nene?'' dedim. Cadde kenarındaki ağaçlar kuşlarla doluydu. Ayşe ninenin elleri ise poşetlerle. İçlerinde yiyecek değil, yorgunluk taşıyordu adeta.
1: ''Ay Allah razı olsun Sinan evladım.''
0: dedi beni görünce nine. Yorgunluğu silinip gitti elinden. Konuşarak ve Ayşe ninenin ayak ritmine uyarak geçtik caddeleri. Baraka lafını çokça karşılayan bir yerdi evi. Hoş kokulu çiçeklerin ve maydanozların sıralandığı küçük bahçesinden girilirdi buraya. Yer yer kırık dökük de ev. Babasından kalmıştı. Emekli maaşıyla geçiniyordu Ayşe nine. Poşetleri ahşap kapının tam önüne bıraktım.
1: İçeri girsene evladım.
0: Dedi tatlı sesiyle. Ne kadar olmaz dedimse de elimden tutup beni içeriye çekti. İyi ki de çekti. Merak ediyordum çünkü Ayşe ninenin evini. Ayşe ninenin kokusu her yeri sarmıştı sanki. Huzur doluydu burası. Ortada bir seccade ile 99'luk tesbih duruyordu. Ayşe nine abdestini tazeleyip namaza durdu. Sanki onunla birlikte sustu asmada ötüşen kuşlar. Namaz uzun bir dua ile sona erdi. Kuşlar yeniden ötüşmeye başladı dışarıdan.

0: Portakal ve elma koydu tabağa soyulmuş olarak. Serindir diye bir minder atıp çardağa oturtturdu beni. Havadan sudan konuştuk uzunca. Kuşlar asmadan uçup yere konunca Ayşe nine aceleyle kalktı yerinden. Bir tabağın içine koyduğu buğdayla döndü geriye. Kuşlar omzuna kondular sevinçten.
1: İnsan sevgisi diye uğraşırken hayvan sevgisini atlamamalı. İyiliğin yıkanmadığı ırmak yok dünyada.
0: Dedi nine. İyilik niye önemli? Sorumu bekler gibiydi.
1: Allah iyilik etmek ve kötülükten sakınmak gerektiğini söyler bize.
0: Deyince hemen sordum. Tek başımıza mı?
1: İyiliğin tek taraflı olması eksikliktir. Bunun için yardımlaşmamız gerekir. Senin poşetleri taşımam için bana yardım etmen bir iyilik, aynı zamanda iyilikte yardımlaşmaydı. İyilik iyiliği besler, anlayacağın.
0: İyilik et, iyilik bul diye bir atasözü var. Öğretmenimiz söylemişti geçen gün, dedim ben de Ayşe nineye.
1: Evet evladım, doğru söylemiş atalarımız. Kötülük yapmak kolaydır yavrum, ama ya iyilik yapmak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nefsim kudret elinde olan Allah'a ant olsun ki ya iyilikleri emreder, kötülükten sakınırsınız ya da Allah size yakında bir bela gönderir. Sonra ona dua edersiniz, ancak duanız kabul olmaz buyurmuştur.
0: Dedi Ayşe nine. Peki iyilikle veya kötülükle ilgili başka bir şey söylemiş mi peygamberimiz? Sorumu büyük bir dikkatle dinleyip kendi kendine yeniden tekrarladıktan sonra konuşuyor Ayşe nine.
1: Söylemez olur mu hiç? Çok şey söylemiş aslında. Ama hafıza kalmadı ki bende. Hatırımda kalan bir hadis-i şerifi daha söyleyeyim sana. Sizden kim kötülük görürse onu eliyle hemen değiştir.

0: getirsin. Eğer gücü yetmezse diliyle, bunu da yapamazsa kalbiyle onu reddetsin. Bu sonuncusu imanın en zayıf derecesidir. Gördün mü Sinan? Ancak iyilik yaparak yok edebiliriz kötülüğü.
1: Dedi. Bu arada kuşlar asma dalının üzerinde gagalarıyla tüylerini didiklerken sanki yan gözlerle de bizi süzüyorlardı. Bir rüzgar kalkıyor denizden, saçlarımıza dokunuyor ve geçiyor. İçim içime sığmaz oluyor. Alnımda bir parça akşam güneşiyle yerimden kalkıyorum. Akşam için bir koşu sıcak pide alıp geliyorum Ayşe nineye. Yaşlı gözlerle alnımdan öpüyor beni. Çaktırmadan cebime bırakıyor şekerleri. Sonra da diyor ki...
0: Allah iyilik edenleri çok sever evladım.
1: Elini öperek uzaklaşıyorum yanından. Ardımdan dua ediyor galiba.

0: Hazreti Adem aleyhisselamla başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında. İslam peygamberleri cumartesi saat 22'de Akra'da.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyyen ve rasula.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitirir.

0: buyuruyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Müslümanlar Mekke'ye kadar yaklaşmışlardı. Peygamberimiz yol boyunca karşılaştığı kabilelere İslam'ı anlatıyordu. Yolculuk esnasında pek çok mucize Müslümanların iman ateşini alevlendiriyordu. 49. bölüm. Kuyu. Umre kafilesi bu kuyunun yanında konakladı. Burası Mekke sınırlarını belirleyen taşların biraz dışındaydı. Bu yüzden de namaz vakti gelince taşların ötesine geçiyor, böylelikle namazlarını Mekke'de kılmış oluyorlardı. Kısa bir süre sonra herkes susadı. Binek hayvanlarının yanı sıra kurban etmek için getirilen 70 deve içinde su gerekmişti. O civarda yaşayan bazı kabileler yine aynı kuyunun başındaydı. Selime bin Ekva bu durumu şöyle anlatıyordu. Hudeybiye'ye geldiğimizde 14 bölüktük. Her bölük 100 kişiden oluşurdu. Bir kuyunun başında konakladık. O sırada civarda 50 kadar koyun bulunuyordu. Kuyuda bulunan su onlara bile yetmezdi. Durum Allah Resulüne bildirilince kuyunun başına gelip kenarına oturdu. Bir süre dua etti. Kuyudan çekilen suyla abdest alırken ağzındaki suyu geri boşalttı. Kuyunun suyu bir anda yükselmeye başladı. O sudan bol bol su içtik, hayvanlara su verdik. Ordunun su ihtiyacı giderildikten sonra peygamberimizin yanına Huza kabilesinden bir grup geldi. Bunların hepsi Müslüman değildi ama Efendimiz'i sever, Mekke'de olup biteni anlatırlardı. Ey Allah'ın peygamberi, Kureyşliler savaş için hazırlık yapıyorlar. Umre içinde olsa Kabe'ye gelmenizi istemezler dediler. Peygamberimiz savaşmayı düşünmediğini, isterlerse onlarla bir anlaşma yapabileceklerini ve anlaşma süresi içinde her iki tarafında huzur ve güven içinde yaşayacaklarını belirtti. Daha sonra da kendisiyle birlikte hareket edeceklerine, gerekirse bu yolda öleceklerine dair bağlılık yemini aldı. Müşrikler bu beyatı duyunca endişeye düştüler. İster istemez elçiler gönderip, anlaşma yaparız ama bu yıl Kabe'ye girmeden döneceksiniz. Yanınıza getirdiğiniz kurbanları Mekke sınırları içinde kesebilirsiniz. Fakat burada 3 günden fazla kalamazsınız, dediler. Peygamberimiz ilk bakışta Müslümanların aleyhine görünen bu anlaşmanın kendilerine büyük bir kuvvet kazandıracağını biliyordu. Çünkü en çok ihtiyaç duydukları şey zamandı. Ve bu anlaşma onu sağlayacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ı müşriklere gönderdi ve onların şartlarını kabul etti. Bunun üzerine Kureyşliler anlaşmayı yazıya dökmek için Süheyl bin Amr adlı kişiyi gönderdiler. Peygamberimiz Kureyşliler barış yapmak istedikleri zaman bu adamdan başkasını göndermezler buyurdu. Süheyl bin Amr geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bağdaş kurmuş vaziyetteydi. Hazreti Ali de bir muhafız gibi önüne oturmuştu. Sahabilerden Hazreti Abbad ve Seleme kılıçlarını kuşanmış iki yanında ayakta duruyordu. Sahabilerin ileri gelenleri de peygamberimizin çevresine kümelenmişti. Süheyl bin Amr Allah Resulü'nün karşısına iki dizi üzerine oturdu. Bu adamın üst dudağı yarıktı. Konuşurken sivri dişleri görünürdü. Süheyl konuşmasına yüksek bir ses tonuyla başlayınca sahabiler kendisini Allah Resulü yanında sesini yükseltme diye ikaz ettiler. Süheyl sesini alçaltıp uzun süre konuştu. Daha sonra da konuşulan şeyleri madde madde yazalım, bunu yazacak kişi Ali veya Osman olsun diye diretti. Peygamberimiz bunun üzerine Hazreti Ali'yi çağırarak ya Ali yaz. Bismillahirrahmanirrahim deyince Süheyl Hazreti Ali'nin elini tutup hayır vallahi olmaz bunu yapamazsınız. Bizler Bismillah'ı ya da Bismikallahümme'yi biliriz ama gerisini bilmeyiz diye itiraz etti. Süheyl'in itirazı sahabileri kızdırdı. Besmelesiz anlaşma onlar için eksikti. Anlaşmanın başındayken anlaşmazlık çıkmıştı. Peygamberimiz öyleyse ne yazalım diye sorunca Süheyl, siz bizim bildiğimiz bir şey yazın. Yani Bismikallahümme, Allah'ım senin adınla başlarım yazın dedi. Peygamberimiz bu kelime de güzeldir deyip öyle yazdırdı. Peygamberimiz daha sonra yazdırmaya devam ederek, ey Ali şunları yaz. Allah Resulü Muhammed
ve Süheyl bin Amr aşağıdaki barış sözleşmesi üzerinde anlaşmışlardır deyince Süheyl yine Hazreti Ali'nin elini tuttu ve Efendimiz'e dönüp vallahi olmaz Allah Resulü Muhammed yazamazsınız. Biz senin Allah Resulü olduğuna inansaydık Kabe'ye gelmeni itiraz etmez seninle savaşmazdık diye konuştu. Ortalık tekrar karıştı. Hazreti Ali yazmış bulunduğu Allah Resulü kelimelerini silmeyeceğine yemin ediyor. Hazreti Sa'd, Hazreti Ubade ve Hazreti Ömer gibi sahabiler de Süheyl'in kafasını uçurmak istiyordu. Peygamberimiz son derece yumuşak bir üslupla ''Ya Ali, öyle bir gün gelecek ki sen de böyle bir anlaşmaya davet edilecek ve istemediğin şeyleri yazmak zorunda kalacaksın.'' buyurdu. Daha sonra da Hazreti Ali'nin elindeki kağıdı alarak Allah Resulü kelimelerini kendi eliyle sildi. Böylelikle Hazreti Ali'nin yemini bozulmuyordu. Yerine ne yazalım diye sorulduğunda Süheyl, bizim bildiğimiz bir şey olsun, Muhammed bin Abdullah yazın dedi. Peygamberimiz tebessüm edip, o da güzeldir, öyle yazınız. Bir barış belgesine babasının ve kendisinin isminin yazılması, bir peygamberin peygamberliğini gidermez dedi. Daha sonra da, ''Vallahi siz beni ne kadar yalanlarsanız yalanlayın, ben Allah'ın Resulüyüm.'' buyurdu. Hudeybiye anlaşmasına göre taraflar 10 yıl süreyle birbirine zarar vermeyecek, herkesin canı ve malı güvence altında bulunacaktı. O yılki ziyaret ertelenmişti. Müslümanlar bir yıl sonra umre yapacaklardı. Bu anlaşmanın bazı maddeleri sahabilere çok ağır gelmişti. Mesela Mekke'de yaşayan Müslümanlardan hiçbiri Mekke'den ayrılamayacak, ayrılıp da Medine'ye kaçsalar bile müşriklere teslim edilecekti. Fakat bir Müslüman dininden dönecek olursa Medine'den ayrılması serbestti. Hazreti Ömer kendisi gibi celalli birkaç arkadaşıyla birlikte bu maddelere kızdı ve o güne kadar hiç yapmadığı bir şeyi yapıp ''Ya Resulallah, bu şartı da mı kabul edeceksin? Sen Allah'ın hak peygamberi değil misin? Dinimizi niçin aşağı düşürmeye meydan veriyoruz?'' diye itiraz etti. Bunun üzerine Ebu Ubeyde, ''Ey Hattapoğlu, Allah Resulü bir anlaşmanın dinimiz için çok hayırlı olacağını, bir gün Mekke'yi fethederek rahatça umre yapacağımızı müjdelerken, sen bu sözleri duymuyor musun? Şeytandan Allah'a sığın.'' diye ikazda bulundu. Hazreti Ömer bundan sonrasını şöyle anlatmaktaydı. Bu sözler üzerine o kadar utandım ki hemen Allah'a sığındım. Çünkü İslam'ı seçtiğim günlerden beri ilk defa bir şüphe duymaktaydım. Yaşadığım sürece ayağım hiç o kadar kaymamıştı. Medine'ye dönerken Allah Resulüne bir soru sordum, cevap vermedi. Tekrar sordum, susmayı tercih etti. Üçüncü kez sorduğumda yine susunca perişan oldum. Bana gücendiğini tahmin ettiğim için kendi kendime ''Ey Hattı!

0: Topoğlu. Sen öldün artık. Anan sana ağlasın. Üç kez sorduğun halde Allah Resulü sustu, cevap vermedi dedim. Büyük bir sıkıntıyla kıvranmaya başladım. Çünkü Allah'ın benim aleyhime bir ayet indirmesinden korkuyordum. Çok geçmeden bir mücahit, Ömer bin Hattab nerede diye bağırdı. Ve Allah Resulü'nün beni çağırdığını haber verdi. Ben hakkımda ayet indi zannettiğimden dehşete düştüm. O korkuyla titreyerek yanına gittiğimde çok sevinçliydim. Ey Hattab oğlu, bu gece bir sure nazil oldu ki o sure bana üstüne güneş doğan her şeyden hayırlıdır buyurdu. Daha sonra bana Fetih suresini okudu. Allah Resulü Hudeybiye anlaşmasının büyük bir fethe kapı açacağını çok iyi biliyordu. Ona karşı kullandığım sözlerden ötürü başıma her an bir bela gelmesinden korktuğum için bol bol oruç tutmaktan, sadakalar vermekten, nafile namaz kılmaktan geri durmadım. Fetih suresi indiğinde Hazreti Cebrail gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tebrik etti. Bunun üzerine sahabilerden birisi, ''Ya Resulallah, bu anlaşma gerçekten bir fetih mi?'' diye sordu. Peygamberimiz, ''Evet, Allah'a yemin ederim ki bu anlaşma çok büyük bir fetihtir. Müşrikler bu anlaşmayla sizleri aralarına kabul edecek ve o ana kadar görmek istemedikleri şeyi sizlerden görüp öğreneceklerdir.'' dedi. Efendimiz aleyhisselam elbette ki doğruyu söylemişti. Kısa bir süre içinde Müslümanlar müşriklerle kaynaştı. Sahabiler sık sık Mekke'ye gidip müşrik yakınlarıyla görüştüler. Onlar da Medine'ye gidip geldiler. Her Müslüman bir öğretmen, her müşrik de bir öğrenci konumundaydı. İslam dini Arap Yarımadası'nın en uzak köşelerine kadar öyle büyük bir hızla yayıldı ki umre yapmak için Mekke'ye geldiklerinde sadece 1400 kişi olan Müslümanlar 2 sene sonra 10.000 kişiyle Mekke'yi fethetmişti. Bu yeni Müslümanlar arasında Halid bin Velid ve Amr bin As gibi kahraman ruhlu insanlar bulunuyordu. Sözümüzden dönemeyiz. Mekke'deki Müslümanlardan bazıları müşrikler tarafından hapsedilmişti. Bunlardan Ebu Basır bir gece gizlice kaçıp Medine'ye ulaştı. Peygamberimiz o sırada Hudeybiye'den yeni dönmüştü. Müşrikler bu olayı fark ettiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme birkaç adam gönderdiler ve Hudeybiye anlaşmasına göre Ebu Basır'ın kendilerine teslim edilmesini istediler. Allah Resulü bu kişiyi çağırıp, ''Ey Ebu Basır, biliyorsun ki müşriklerle anlaşma yaptık ve Mekke'den kaçanları onlara iade etmek için söz verdik. Sözümüzden dönmek bize yakışmaz. Bu yüzden de Mekke'ye dön.'' buyurdu. Ebu Basır büyük bir üzüntüyle, ''Ya Resulallah, bana işkence yapsınlar ve dinimden döndürsünler diye mi beni müşriklere teslim ediyorsun?'' deyince Peygamberimiz, ''Mekke'ye dön. Hiç şüphe yok ki Allah senin gibi korumasız Müslümanlara bir kolaylık verecektir buyurdu. Daha sonra da onu müşriklerin gönderdiği Kevser ve Huneys adlı kişilere teslim etti. Ebu Basır müşriklerle birlikte yola çıktı. Onlar için bir esir olduğundan yanında hiç silah bulunmuyordu. Bir mola sırasında Huneys adlı müşriğe, ''Ey Huneys, uzaktan bakılınca kılıcın çok harika görünüyor.'' diyerek bir plan yaptı. Huneys onu yakından göstermeye kalkınca olanlar oldu. Ebu Basır o kılıcı kaparak Huneys'in işini bitiriverdi. Kevser adlı diğer müşrik canını zor kurtarıp Medine'ye koştu. Ve peygamberimizin yanına çıkıp adamınız adamımı öldürdü. Vallahi ben zor kaçtım. Eğer yakalansaydım ben de şimdi ölüp gitmiştim dedi. Kevser henüz oradan ayrılmadan Ebu Basır da geldi. Devesini mescidin kapısına çöktürdü. Beline de Huneys'in kılıcını asmıştı. ''Ya Resulallah, vallahi sen üstüne düşen şeyi yaptın. Anlaşmaya sadık kalıp sözünde durdun. Beni bu müşriklere teslim ettin. Ben de üstüme düşeni yaparak bu müşriklerden kaçtım. Böylece işkence altında din değiştirmekten kurtuldum.'' dedi. Peygamberimiz Ebu Basır'ın cesaret ve atılganlığına şaşırarak, ''Ne adam yahu, sanki ateş parçası, savaş kışkırtıcısı. Hele bir de adamları bulunsa elinden gelmeyecek bir şey yok bunun.'' dedi. Daha sonra kendisine, ''Hadi, nereye istersen oraya git.'' buyurdu. Ebu Basır, Şam'a doğru hareket etti. Kevser adlı müşrik de hemen Mekke'ye dönerek olanları anlattı. Müşrikler, Muhammed sözünde durup onu teslim etmiş ya, bu yüzden suç Ebu Basır'dadır dediler.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul edilecek amel istiyorum. Allah'ım, beni çok tövbe edenlerden ve iyice temizlenenlerden eyle.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Akran, yol arkadaşım.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
2: Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'dan Evlilik Okulu programından hepinize selamlar. Bugün yine Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteyiz. Bugün yine bir dinleyici sorumuz vardı. Hocamıza onu aktaracağız. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
2: Kıymetli hocam, şöyle bir dinleyici sorumuz vardı. Onu yönlendireyim ve üzerine konuşmaya gayret edelim. Selamun aleyküm. Nevzat hocama bir sorum var. Ben 6 yıllık evliyim. 2 kızımız var. Eşim bana nişanlıyken çok fazla ilgili, aşklı, muhabbetliydi. Evlenince de iyi davranmaya çalıştı ama çoğu zaman da değersiz hissettiren halleri oldu. Çoğu şeyi güzel davranarak üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Fakat evliliğimizin ilk aylarında bir kere bana yalan söylediğini fark ettim ve 6 yıl olmasına rağmen hep arkamdan bir şeyler çeviriyormuş gibi vesvese yapıyorum. Belki hiçbir şey yok ortada ama özel hayatımızı bile etkiliyor. Sevgim, şefkatim çok büyük ama güvenim kırıldığı için hep evham içindeyim. Buradan şu dersi de çıkardım. Ne olursa olsun dürüst olmaya gayret ediyorum. Ama eşime karşı olan bu evhamlarımı atamıyorum. Nevzat hocamızı sürekli dinleyip istifade ederek birçok düşüncemden kurtulabiliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum şimdiden cevaplarınız için diye dinleyicimiz böyle bir sorusunu yönlendirmiş hocam. Yıkılan bir güven birçok programımızda ele aldığımız bir konuydu hocam. Fakat 6 yıl geçmiş üzerinden. Bu 6 yıl içerisinde de herhangi bir olay olduğuna dair bir şey yazmamış dinleyicimiz. Uzun bir süre aslında oldu güveni tekrar kazanmak için ama bu güvensizlik acaba bir korkuya mı dönüşüyor hocam?
3: Tabii. Güvensizlik şöyle, tabii bir yalanı oldu, ondan sonra güvenim sarsıldı diyor. Şimdi burada tek bir yalanla güvenin sarsılması yalan çok önemli bir konuda, kim bir yalan, sadakatle ilgili bir yalan mıydı neydi bilemiyoruz ama tabii yalan, yani bak başarı nedir diye sorsanız en ideal başarı bir insanın yalan söylemeden yaşamayı başarmasıdır. Yalan söyledikten sonra hemen onunla ilgili bir pişmanlık duyabilmek önemli. Mesela çocuğa şey oldu, sana hurma vereceğim dedin diye Resulullah bir gün anne görüyor, çocuğuna bir şey söylüyor, çocuğu susturmak için sana hurma vereceğim diyor. Resulullah ona diyor ki eğer bu sözünde durmazsan diyor senin defterine yalan günah olarak yazar diyor. Bak düşün, çocuğa bile yalanla kandırmayın diyor onu. Bu şeydeki. Yani Resulullah bunu başarmış mesela hayatında. Hiç yalan yok. Onun için Muhammed'ül Emin olmuş.
2: Evet. Tabi burada oraya bir şerh düşelim hocam. Hani dinleyeceğimiz orada bir yanlış anlaşılma olmasa. Hani böyle yalan hani ara sıra hayatımız olabilir gibi bir şey değil. Ama muhakkak insanın yani
3: onun travma etkisi büyükken, yapan yalan küçükken, neydi bunu bilmek lazım.
2: Evet.
3: Burada.
2: Büyükken ya da küçükken böyle düşülebilecek bir hata.
3: Çocuklar savunma yalanı söyler mesela. Evet. Çok. Evet. Söyler. Yani elinde tabak kırmıştır vazoyu, ben kırmadım der mesela. Hı hı. Yani bunlar savunma yalanıdır. Böylece hayatı öğrenirler ama onlar. Yani bu böyle durumlarda erişkindikçe yalan söylememeyi başarabilmek, yalan söylemek zorunda kalırsa da ilk defa, yani bu tövbe ve istiğfar iki kelimesi beraber kullanılıyor ya, tövbe demek aslında bir farkına varmak hatasını. İstiğfarda onu temizlemeye çalışmak. Hı hı. Yani insan eline bir kirlilik bulaştığı zaman bu kirli bulaştı demek tevbe kısmı oluyor. Hı hı. Onu yıkamaya çalışmak istiğfar kısmı oluyor gibi. Hı. Yani insan da böyle yalan söylediği zaman hemen bu yalan söyledim ben söylemem lazım böyle bir şey yaptım deyip hemen onunla ilgili bence ilk bir pişmanlık ve arkasından telafi mekanizması. Yani eşi eğer o yalandan sonra o pişmanlık duyduysa artık onu o yalan onun için şeydir. Sadece hayat yoluna giderken tökezlemelerden birisidir. Hı hı. O şekilde görsün. Ama pişmanlık duymadı. Yeni yalanı huyu haline getirmişse eşi o zaman haklı bu vesvesede. Evet. Onu ayırt etmek gerekir. Tek bir yalanla onu birdenbire yalancı, en yalancı insan diye etiketlersen o zaman sen takıntılı birisin demektir bu aynı zamanda.
2: Hayat da zor geçer sanki biraz hocam. Tabii kendisi canım, için yani.
3: Hani... Her dövme arkamdan iş çeviriyor gibi düşünmek. Yani böyle durumlarda insan çok zordur hayatta yaşamak.
2: Herkese
3: karşı bir güvensizlik devamlı böyle. Yani gergin olan insanlar vardır. Yalancılar onun için hiç mutlu değildir ha. Çünkü kendileri hep yalan söylediği için ben yalan söylediğime göre ben bile yalan söylüyorsam herkes yalan söylüyordur diye herkese kuşkuyla yaklaşırlar. Güven ilişkisi kuramazlar. Aha. Onun için yalancılar hiçbir zaman kısa vadede başarılı olsalar da orta uzun vadede hep kaybederler.
2: Evet.
3: Yalancılık, ama onun için yalancılık çok zor bir iştir. Yalanını kapatmak için çok zeki olmak lazım. Yani hiç ummadığın yerde yalanın uçu ortaya çıkabilir. Aha. Devamlı yalanım çıkmasın diye devamlı çalıştırmak lazım beyinlerini. Onun için biz bunlar yalan makinesinde, bunlar beyinlerini böyle yalanım çıkmasın diye şiddetli, hızlı, yüksek çalıştırdıkları için oradan hareketle yalan makinesinde yakalıyoruz o kişileri. Beyinlerini. Yani onlar da, ama usta yalancılar onu da şey yapıyorlar tabii. Başkanına söyletiyorlar yalanı. Neyse, yani burada yalancılık tabii şey, yani huyu haline gelip gelmediği önemli bunun devam ettirebilmesi için. Güvenin tekrar kazanılması için tabii genellikle böyle durumlarda bu tarz hanımefendiler şey yapıyorlar. Yani test ediyorlar eşini. Sıkıştırıyorlar, zor duruma bırakıyorlar. Gene yalan söyleyecek mi, yalanmayacak. Paranoyak eşlerde vardır. Paranoyak işte, kıskançlık paranoyası varsa mesela. Eşini sıkıştırır, bağırtırır. Bıktım senden der. Ha işte bak, demek ki beni sevmiyormuş der oradan hareketle. Halbuki kendisi onu test ediyordur. Onun için yapıyordur onu. Biz onu terapide onu çalışırız mesela öyle durumlarda. Deriz ki bu kişi aslında böyle seni sınırları zorluyor. Seni burada test ediyor. Aslında seni kendi kuşkusunu gidermek için seni test ediyor. Böyle durumlarda sen dürüst, ilkeli kalırsan bir müddet sonra güven oluşuyor. Onun için açık, şeffaf ilişki en önemli ilişkidir. Yani burada hanımefendiye söyleyeceğim, güvenin tekrar oluşturması için en önemli şey açık ve şeffaf ilişki. Mesela eş eve gelince telefonuna şifreli mi? Şifresi gizli mi? Göstermiyor mu? Mesela susuyor mu hep? Konuşmayan birisi mi? Onun için ne yapıp böyle evde sohbet ortamı oluşturmak gerekir. Tarafından birisi hep susuyorsa bu paranoyak bir kimsedir. Hata yapacağım diye korkudan susar. Mesela paranoyak kişiler onun için hiç susarlar, konuşmazlar, hiç katılmazlar. Hep dinlerle, gözlemleyiciler. Derler. Orada niye? Bir akımda bir şey yakalamasın diye, söylememek için. Yani o tarzda, hatta böyle çok katıda bir hocamız vardı. Plastik cerrahiydi kendisi. Yanına psikiyatrist geldiği zaman susarmış. Ya niye susuyorsun diye bir gün takılmışlar. Demişler ki ya bunların yanında konuşunca teşhis koyuyorlar hemen diye. Yani şimdi o da onun şeyiymiş, bir çeşit paranoya haline getirmiş onu. Halbuki biz öyle, yani her gittiğimiz yerde herkese konuşuyor, teşhis koyarsak ben mesleğimizi kötüye kullanmış oluruz biz. Yani biz mesleki rolle arkadaşlık rolünü, sosyal rolü ayırmamız lazım. Sosyal rollerde mesleki rolle karıştırılmaz. İş yerinde sosyal karıştırılmaz. Faydalanır ondan, ama orada insanlara devamlı şu teşhiste, bu teşhiste diye konuşup bunu da ikide bir dile getirsen sen mesleğini kötüye kullanmışsın. Evet. Buna mesleki düşünce bozukluğu diye geçiyor literatürde.
2: Evet. Ama yani çevrede çok var değil mi hocam? Yani hemen böyle gördüler mi hocam ya şöyle bir şey var acaba?
3: Tabii. Yani ben öyle oldu yani. Böyle çok büyük insan. Şey önemli birisininle bir sohbeti ettik. Ondan sonra dışarı çıktığımızda onun yanındaki sadık adamdan birisi dedi ki bir hastalık var mı bizim şeyde, ne diyorsun dedi. Bak düşün bana. Ben orada aslında hani tamamen konuyu bilmeden iyi niyetli dedim ki ben dostlarıma, yakınlarıma o gözle bakmıyorum dedim. Ya. Hekim gözle bakmıyorum. Bilip şey demem dedim. Onu şaşırdı. Şey bekliyor ki bu psikiyatrist muhakkak bizim lidere şey varmıştır, tanı koymuştur, teşhis koymuş. Ama ben sonradan öğrendim, o adam onu bilerek söyletmiş onu. Söyletmiş yani şey diye, bu adam bana teşhis koydu mu, bir şey çeviriyor mu diye. Kendi paranoyasını test etmek için onu bana göndermiş.
2: Evet.
3: Yani bunu onu anladım, ama ben orada tabii onu düşündüğümden değil, tamamen samimi niyetim olduğu için söyledim. Yani bu da şeydir, ayrı bir şey.
2: bunu öğrenmek bir teşhis şey getiriyor değil mi? Demek ki yani bunu sorduruyor olması da bilgi.
3: Ya ondan sonra sordurduğunuz ya yani öyle işte, yani insanlar o niye kuşkucu test ediyor onu.
2: Şimdi koydum teşhisi falan diyor. Ya,
3: şimdi onu öğrendiğin zaman teşhis aslında koyulmuş gibi oluyor. Onun için biz böyle konularda mesleği böyle ulu orta kullanmak şey değil, yani doğru değil. Yani güveni oluşturmak istiyorsa açık, şeffaf, dürüst ilişki bak. Üç, açık, şeffaf ve dürüst ilişki. Eğer açık, şeffaf, dürüst

0: O şey güven yavaş yavaş oluşur. Hiç başka bir şey yapmasına gerek yok. Gidip de onu test edip emin olmaya çalışmasına gerek yok. Kendi hasta olur böyle giderse.
1: Sonu da yok hocam yani
0: yok
1: hani
0: ki.
1: bugün hataya düşmez
0: Öğrenemezsiniz ki yani
1: yarın düşersin
0: belirsizliğe
1: diyormuş.
0: tahammülsüzlük paranoid bir durumdur. Yani bu hanımefendi bu kadar bir yalandan dolayı onu sallandıracak kadar yani onu güveni sarsılacak kadar sarsıldıysa kendine baksın önce.
1: Evet hocam ben de aynı sebepten dolayı çünkü mesela 6 yıl önce bir yalanını yakaladım diye söylemiş ama sonrasında hani ara ara yalanını yakalıyorum gibi bir şey söylememiş. Tabii hani burada bunları sormak biraz derine
0: Yani
1: inmek
0: bu hani
1: lazım ama.
0: önce kendisi gitsin bir uzmana bu hanımefendi. Böyle
1: Evet.
0: bir yalanla ilgiliyse ama adam yalan huyu haline getirdiyse ama öyle davranır ki adamı yalan söylemeye mecburdu bırakırsınız. Böyle diyorum. Ama olay çıkmasın, dırdır etmesin diye adam yalan söyler.
1: Evet.
0: Dırdır etmesin. Bu sefer de ne olur? O anda dırdırı kesilir ama daha sonra daha çok kurar kafaya, daha çok girer üzerine. Eve gelmemeye başlar erkek o zaman. Bak çoğu
1: Evet.
0: zamanlarda böyle bakıyorsunuz bu küçük bir olay bir virüs gibidir bu. Güvensizlik virüsü girdiği zaman adam eve gelmeye mi başlar evde huzur yok diye.
1: Mesela şu cümle de dikkatimi çekiyor. Sevgim, şefkatim çok büyük ama güvenim kırıldığı için hep evanın içindeyim. Mesela 6 yıl boyunca bu güveni tazeleyemiyorsak oradaki sevgi ve şefkat yani bu bir çelişki gibi mi? Yani güven yoksa sevgi ve şefkat
0: Güveni
1: yine de olabilir mi
0: tazeleyememesinin
1: hocam?
0: sebebini dış sebebini de şeye bağlıyor bak. Eşinden bağlıyor. Eşi bunu yaptı ondan diyor. Halbuki şu andaki tek bir yalanla ilgiliyse bu sorunu eşinde değil kendinde arasın. Tek bir yalanla onu birdenbire yalancı bir insan kimliğinin etiketini yapıştırıyorsan önce sen arkadaş burada yani kendini sorgula. İkincisi de yöntem şu anda kullandığı yöntem yanlış. Onu daha çok hasta eder, daha çok klinik vaka yapar. Onun yerine şu anda kullanacağı yöntem böyle negatif ilişki üzerine kurmak yerine pozitif ilişki kurup açık, şeffaf, dürüst ilişki kuracak. Bunu yaptığın zaman ne olur? Eşi daha rahat kendini ifade eder. Bilgi saklamaya ihtiyaç hissetmez. Varsa yanlışlık söyler de özür diler, düzeltir. Sen de aynı şekilde kişi de öyle davranacak. Onun için o açık dürüst şefkat davranırsa karşı tarafta açık şeffaf ve dürüst davranır. Bu ilişki zaten bu çağda da enteresandır. Artık böyle her taraf mobese olduğu için yani her tarafta insan nereye gitti, ne yapsa artık sanki herkesin omuzunda Münker Nekir melekleri gibi böyle ya da şey gibi kiramen katibin gibi devamlı kayıt altındayız. Dünya dijital kontrole doğru gidiyor. Ya her yaptığımız kontrol ediliyor. Zaten Allah'a hesap verme duygusu yaşıyorsa bir kimse kolay kolay böyle şey olmaz. Yaptığı kötülüğe karşı yani ya ilahi huzura gittiğim zaman hesap vereceğim dediği zaman büyük kötülük yapmaz. Yapsa da farkına varabilir böyle durumlarda. Bunun farkına varabilir. Onun için yani burada bizim onun yapabileceği şey de hesap verme duygusu var mı yok mu eşinin ona baksın. Yani mesela hesap verme duygusu yoksa hiç yani bu dünyada ben istediğimi yaparım. Halbuki bu dünyada amel var, hesap yok ama öldükten sonra amel yok, hesap var.
2: Evlilik Okulu.
1: Hocam, medyada veya çevremizde gördüğümüz böyle olumsuzluklar bizim kendi evliliğimize bakış açımızı da etkiler mi? Özellikle medyada olumsuzluklar, hikaye anlatmak, öykü anlatmak biraz daha böyle olumsuzluklar üzerine olduğu için hocam. Acaba bu hanımefendide de hani böyle şeylere maruz kalmak, o güvensizliği besleyen bir şey olabilir mi?
0: Tabii şu anda bütün dünyada ailede yangın var. Bütün evlilik hayatı ailede yangın var. Onun için Batı ne yapmış böyle durumlarda? Evliliğe ne gerek var demiş. Tek kişilik hane var. Şu anda hane kırılganlığı anketli çalışmaları yapılıyor. TÜİK de yapıyor bunu. Bütün dünyada yapıyor. Hane kırılganlığında şu var. Tek kişilik hanelerin toplumdaki oranı 5 kişilik hanelerin oranı, 3 kişilik hanelerin oranı diye istatistikler çıkarılıyor her sene. Türkiye'de şu anda 5 kişilik en az 5 kişilik aileler gittikçe azalmaya başladı. Son 10 yıllık istatistik var bende. Bunun grafiği de var. Batı'da bu zaten şey. Yani tek kişilik haneler %50'den fazla toplumda. Yani herkes tek kişilik, tek ebeveyn, tek kişi yaşıyor. Hı hı. Bir çocuğu varsa o çocukluyor.

0: Böyle yani öyle birlikte yaşama gibi evleniyorlar, çocuğu oluyor, yani yanlaşamıyorlar, ayrılıyorlar. Hatta şu anda yani Fransa'da, İsveç, Norveç, oraya gibi yerlerde Fransa'da bunu duydum. Nüfus kağıtlarına anne baba yazdırmıyorlarmış. Ebeveyn 1, ebeveyn 2.
1: Evet.
0: Niye öyle oluyor? Çünkü anne evli değiller, resmi nikah yok. Nikahsız beraberlik, 150'nin üzerinde.
1: Evet, maalesef.
0: Ayrılıyorlar ve istediği zaman da mesela açık evlilikler. Bu da çok yaygın. Açık evlilik, iki tarafta evli, iki tarafın sevgilisi var. Bunu yani böyle bir durumu tolere edebilen, hazmedebilen bir insanlığa doğru dönüştük. İnsanlığın midesi bozuldu yani. Bunu bile hazmediyor artık. Ya ama bunu Türkiye'de ihraç etmek istiyorlar bunu. Bu çok tehlikeli. Hane kırılganlığı Türkiye'de de ciddi şekilde istatistiklere göre azalıyor. Yani bunu görmemiz lazım bizim. Yani buradaki sosyal politikalar belirleyenler orta uzun vadede bunu yapmazlarsa, yani bizim yerli silah yapabiliyoruz. Bak, yerli birçok şey üretebiliyoruz ama yerli insan yetiştiremezsek bu yaptığımız imar faaliyetlerini insan nesil yetiştirmeyi ihmal edersek, mamur edersek böyle onları, o kültüre önem vermeyen kişiler eline geçer oralar. Ve
1: Evet.
0: onları tahrip ederler bak. Yani bu yani imar ettiğimiz şeylere doğru insanları yerleştirmesek, onlar o yaptığımız şeyleri tahrip ederler. Bu yani ünlü mimar vardı, rahmetli oldu, Turgut
1: Cansever.
0: Cansever. Mesela onun sözüdür bu. Yani o bak, mimar olduğu halde yani yaptığımız mimar şeylerinde böyle yani imar ettiğimiz yerlere doğru iyi insanlar yetiştiremezsek onlar o yerlere tahrip ederler diyerek o yerlerin korunması için yolu da göstermiş yani. Böyle. Onun için bunu ihmal ediyorsak biz fazla taşa toprağa yatırım yapan toplumlarda bu ihmal ediliyor, söyleyeyim. Onun bir bedeli var. Bedelini de nesiller ödüyor. Evet.
1: İnşallah geri dönüşü olur
0: İnşallah.
1: hocam yani. Hocam peki hanımefendinin 6 yıldır bitmeyen bu evhamları, bu evhamlarının üstesinden gelememek kişide böyle her şeye dair kuruntulu yaklaşmak gibi bir
0: Ben o,
1: etki
0: şu anda ona
1: uyandırabilir
0: kızmadım, acıdı bana.
1: mi? Öyle.
0: Devamlı kaygılıdır, devamlı mutsuzdur, doğru düz yüzü gülmüyordur, içten gülemiyordur, rahatlatamıyordur. Yani böyle yaşanır mı ya? Yani mahvediyor kendisini. En büyük zararı kendine veriyor aslında. Zaten bu kişiler bir müddet sonra ne oluyor? Diyorsun, erken yaşta kanser oluyor falan, ölüyorlar. Yaşamıyor fazla. Çünkü devamlı vücut rahatlamadığı için, devamlı stres halinde olduğu için beyin asit özellikler salgılar kronik streste. Bu asit özellikler gider, bağışıklık sistemini etkiler. İmmün sistemi bozduğu için uyuyan kanser hücreleri uyanmaya başlar. Yani çok şeydir. Ya mide etkiler, bağırsak etkiler, damar direncini artırır, tansiyonu yükseltir. Genç yaşlarında şey olan kişilere bakın, hep böyle takıntılı kişilerdir. Takarlar bir şeye, 5 dakika bir düşünecek şeyi 1 saat, yarım saat düşünürler. Yani bizim psikiyatri kliniklerinin en büyük şeyidir bunlar. Hasta profilidir maalesef. Yani yazık, kendilerine yazık ediyorlar. Bunu düzeltseler düşünce yönetimini yapamıyorlar bunlar. Yani korkuları var, başka travmaları var. Demek ki çocukluğunda travma var. Mesela travma deyince bakın, yani geçenlerde vefat etti Cüneyt Arkın. Onun bir röportajını, kısa bir röportajı dinledim. Yatmadan önce yanında hep ekmekle yatarmış. Ekmek koyarmış. Karısı demiş ki, bugün ya senin ekmekle ilgili bir şeyin var herhalde demiş. Düşünmüş, düşünmüş. Çocukluk döneminde çok aç kalmış. O kadar aç kalmış ki ekmek onun için ekmeksiz yaşamaktan korkmaya başlamış. Ve onun üzerine o hayatında hani her şey zengin sahip olduğu zaman da bile ekmek onun için bir güven nesnesi olmuş bak. Ekmek orada. Eski travmasının onun şeyi aslında. Kendi anlatıyor bunu.
1: Evet.
0: Röportajında. Ya yani onun için hakikaten öyle, o ekmek aç kalmayı yaşamış hayatında. Yani o kişi çocukluğunda ya nasıl bir olay yaşadıysa ve günlerce uyuyamamış açlıktan. Ya bu en büyük travmadır insana. İnsanı şey yapan, etkileyen şeydir. Yani ekmek burada bir sembol olmuş. Onun için insan burada yani yapılabilecek şey işte geçmiş travmalarına bakmak gerekiyor bu hanımefendi. Bizim böyle durumlarda CTQ diye bir ölçek var. Böyle çocukluk çağı travma ölçeği. Onu araştırıyoruz. İşte duygusal ihmal var mı, istismar var mı, fiziksel ihmal, istismar var mı, böyle onlara bakılıyor. Cinsel istismar var mı, onlara bakılıyor. Ona göre bir puanlama yapılıyor. O istismar belli bir

0: söylemiş olalım. Hocam çocuğu yetiştirirken de artık mesela dünya artık eskisi kadar güvenli bir yer değil fikriyle işte bazı aileler yani kimseye güvenme, babana bile güvenmeyeceksin bu zamanda gibi bir yaklaşım sergileyebiliyorlar. Haliyle böyle yetişen bir çocuk da kendisinin de güvensiz bir insan olması mümkün değil mi hocam?
1: Tabii.
0: Yani aslında
1: Ya
0: iyilik yapayım derken böyle hem çocuğuna hem topluma bir kötülük yapmış olmuyor mu?
1: Tabii yani bunun her şeyin dozunu bütün iş burada bütün iş. Yani çocuğu hata yap korumak annenin babanın şeyi hayatı öğretmek. Ama hayatta böyle herkesi düşman gibi görerek eğitiyorsanız, herkesten zarar gibi eğitiyorsanız bu da yine annelik babalık tutum hatalarından birisidir burada. Onun için yani annelik babalık bak bunlar bize doğuştan değil. Bunları öğrenilmesi gerekiyor. Okullarımızda bu öğretilmiyor şu anda.
0: Çocuk şunu düşünmez mi hocam? Yani kimseye güvenmeyeceğim. O yüzden kimse de bana güvenmesine gerek yok.
1: Tabii yani o yetişir ama çocuk istiyorsa o annenin babanın o eğitim hatalarını sonradan telafi edebilir. Edebilir yani. O çocuklukta öyle yetişmiştir. Anne baba iyi niyetli o hatayı yapmıştır. Kimseye güvenme diye mesela sokağa çıkarmaz, oraya gitmez, arkadaşa göndermez. Böyle devamlı onu sosyal izole bir şekilde yetiştirir o çocuğu. Ama bir müddet sonra genellikle bu zamanda öyle çocuk anne baba kafa tutmaya başlıyor. İki türlü çocuk çıkıyor burada. Biri annesinin babasının kuzusu oluyor. İtaat ediyor. İtaat et, rahat et. Ediyor. Pasif birisi oluyor. Yani yönetilen birisi oluyor. Ama bazı özellik duygusu olan, yüksek olan gençlerde ergenliğe gelince anne babaya itiraz edip kafa tutmaya başlıyorlar.
0: Ama ikisi de
1: İkisi
0: uçlarda
1: de
0: yani.
1: uçlara gidiyor ters öyle. Ama onun için çocuk eğitmek şey gibi, serçeyi avucuna almak gibi. Çok sıkarsınız öldürürsünüz. Gevşek bıraksanız kaçar gider. Çocuk eğitimi de böyledir. Onu dengeli bir şekilde, onu tatlı bir disiplin lazım ona. Sevgi ve disiplin birlikte olmalı. İçinde sevgi olan disiplin. Evi, aileyi kuralsız ortam yaparsanız kuralsız ortamında belirsizlik vardır. Yani mesela bu öyle anneler vardır ki çocuğun sabah şapur şupur sever böyle ona böyle müthiş sevgi tezahürü yapar. Öğleden sonra Allah'a niye doğurdum seni der. Çocuk ya annem beni sevmiyor mu sevmiyor mu anlamıyor ki. Tutarlılık yok, istikrar yok, devamlılık yok. Onun için anne babanın sözleri değil kişiliği önemli. Niyeti değil kişiliği önemli. Niyeti iyi anne baba ama niyet yetmiyor. Niyet bu arada önemli bir altyapıdır ama niyetin dışında yani o kişi iyi örnek olabilmek önemli. Yani duygularımızı da çocukla ilişkilerimizi bak üç ruh sağlığının göstergelerinde dört tane ilişki tarzı iyi yöneten kim psikolojik sağlamlık testinden geçiyor. Ona psychological resilience deniyor. Psikolojik dayanıklı olan kişi. Birincisi işte ailesiyle ilişki. İkincisi sosyal çevreyle ilişkisi. Dördüncüsü hayatla ilişkisi. Ama en önemli üçüncüsü, dördüncüsü en önemlisi kendisiyle ilişkisi. Kendisiyle ilişkisi de var bir insanın. Hayatla yaratıcılığıyla da ilişkisi var ama kendisiyle de ilişkisi var. Yani kendisine karşı da tarafsız olması, kendisine karşı da dürüst olması lazım. Kendisine karşı da doğru bir ilişki kurabilmesi gerekiyor. Çünkü hepimizin içinde kötücül bir parça var. Hepimizin içinde iyicil parça var. Kötücül parçayı beslersek o büyütmüş oluruz. İyicil parçayı beslersek onu büyütmüş oluruz. Yani hepimizin içinde var o. Doğuştan gelen kötücül parça nedir? İşte bencildir, çıkarcıdır. Buna it olarak geçen böyle kuralsızlık. Yok kuralı kuralsızlıktır. Mesela haz konusunda sorumsuzdur, sınırsızdır, doyumsuzdur it. Ne ister? Yani nefis ister. Kalp hisseder. Bak nefis ister, kalp hisseder, akıl yönetir. Ruh bağlanır. Bu dengeyi sağlamak gerekiyor. Ruh bağlanma özelliğimiz vardır. Ruh anneye babaya bağlanır, vatana bağlanır, millete bağlanır ve Allah'a bağlanır insan. Bu ruhun en önemli fonksiyonudur bağlanmak. Ama nefis acımasızca ise vahşi at gibidir nefis. Ve hep benim dediğim olsun ister. Ama onu terbiye etmek için Tolstoy'un çok güzel bir hikayesi var onun Doğu Bilgeliği'nde. Bir dervişe rastlıyorlar. Mağarada tek başına yaşayan. Ya, sıkılmıyor musun burada tek başına? Ben yalnız değilim ki diyor. İki tane eşek var diyor. İki tane tavşan var diyor. Bir tane yılan var diyor. İki tane kartal var diyor. Ben onları yönetiyorum diyor. Hadi herkes hani yok kimse bir şey etrafında diyor. Ya diyor bak diyor.

0: İki tane elim diyor, iki tane şey diyor, iki tane tavşan diyor, her şeye uzanmak istiyor, atlamak istiyor diyor. Mesela şey var, iki tane gözüm var, iki tane kartal diyor, her şeye gitmek istiyor diyor. İki tane kulağım var, iki tane işte şu hayvanım var diyor. Ondan sonra ayağımda iki tane eşeğim var diyor. İki tane ayağım var diyor. İnat ediyor git demek için, iyi şeyler yapmamak için. Ve bunlar terbiye etmeye uğraşıyorum diyor. Hiç yalnız değilim diyor.
1: Evet.
0: Yani al sana işte şey, yani bu ne, kendisiyle ilişki kurabilmek, kendini yönetebilmek.
1: Evet. Bir yani tane yılanda dili herhalde değil mi hocam?
0: Bir tane o tek yılanda dili.
1: Evet.
0: Her şeyi ısırmak, her şeyi uzanmak istiyor.
1: Evet.
0: Yani bunu müthiş bir benzetme yapmış evet, yani.
1: Güzel metafor hocam.
0: Yani bunun için bunu biz, yani bunu bu kendisiyle ilişki kurmak da böyle olacak ama. Bunun ayrımını yapacaksın bak. Nefesi bir ayrı tanıyacaksın, kalbi tanıyacaksın, aklı tanıyacaksın, ruhu tanıyacaksın. Hepsi ayrı bir şeydir, kavramdır, ayrı bir fonksiyondur. Yani bunlar bilirsen yönetirsiniz. Tanımlamazsanız yönetemezsin. O gün hatalı düşüncelerde duygu düşünce füzyon olur mesela. Duygu bir şeydir. Düşünce, insan bir şey hisseder, onu düşünce zanneder. Halbuki duygudur. Duygu düşünce ayıramaz. Duygu düşünce birbirine geçmiştir, füzyon olmuştur.
1: Evet.
0: Yani düşünce, bir düşünce gelir aklına, onu duygusu zanneder. Halbuki hislerini düşünce zannedip zannetmemeyi zaten BDT tedavilerinde öğretilen bir şeydir bu. O füzyonu ayırt etmeyi öğretiyorsun. Ya bu senin hissin, düşüncen değil ki. Bunun hakkındaki düşüncelerini gözden geçir diyor. Onu eğitim veriyorsunuz. İşte bunu insan kendisi öğretti ama en bilgeleşmektir bu aslında bir çeşit.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yine çok kıymetli bilgiler aldık. Bir yandan ben de söylediklerinizi not alıyorum. Hisse düşünceyi birbirine karıştırmamak kısmını not etmiş oldum en son. Sevgili hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün yine bir dinleyicimizin sorularına inşallah cevap vermişizdir, dinleyince faydalanacaktır diye ümit ediyoruz. Sevgili dostlar, sizler de Nevzat Tarhan hocama sorularınız olacaksa 0501 630 30 30 akran WhatsApp hattına mesaj olarak gönderirseniz biz de kendisine iletmiş oluruz. Programımızı değerlendiririz. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Başka programımıza görüşünceye dek hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Hayırlı günler değerli dinleyenler. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra hayatlarını samimiyetle inanıp bağlandıkları bu dine, İslam'a, Allah ve peygamber sevgisine adamış bir millet olarak yaşamışlardır. Türk milletinde peygamber sevgisi o kadar derindir ki her Müslüman Türk onun ismi anılınca saygı gösterir, hürmet ve tazimle elini sinesine bastırarak salavat getirir. Ona duyulan aşk öyle bir sevgi atmosferi oluşturmuştur ki iman ve kahramanlık sembolümüz olan ordumuzun askerine onun adını temsil eden Mehmetçik denilmiştir. Yeryüzünde peygamberinin ismini milli bir sembol haline getiren tek millet Türkler olmuştur. Bunun yanında hemen her mısrağıyla sevgiyi terennüm eden edebiyatımızda Hazreti Peygamber'e duyulan samimi sevgiyle peygamber edebiyatı diyebileceğimiz kadar çok ve zengin türler oluşmuştur. Öyle ki sadece onu anlatma ve övmeye tahsis edilen başta naat olmak üzere Esma-ı Nebi, Gazavat-ı Nebi, Ahlak-ün Nebi, Hicret-ün Nebi, Mevlid, Mucizat, Miraciye, Hilye, Şefaatname, 40 hadis, 1001 hadis gibi manzum mensur pek çok tür teşekkül etmiş ve gerek bu türlerde gerekse başka türlerde onu anlatan yüzlerce, binlerce eser kaleme alınmıştır. Hatta naat yazmak, okumak ve dinlemek Türkler için muazzam bir zevk ve anane olmuştur. Bu geniş peygamber edebiyatı arasında Ahmediyeler de bulunur. Ahmediyeler, Hazreti Peygamber'in hayatından bahseden manzum nasihat kitaplarıdır. Ahmet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adlarından biri olduğu için onun hayatını ve nasihatlerini konu edinen manzum eserlere Ahmediye denmiştir. Bunlar halk için yazılmış eserlerdir ve en çok şöhret kazanmış olan 4 tane Ahmediye vardır. Bunlardan birincisi Mahmudiye adını taşıyan Bayramiye tarikatına mensup Mahmud bin Mehmed'in 14. yüzyılda yazdığı Mahmudiye adlı eserdir. İkincisi ve en tanınmış olanı ise 15. yüzyılda Gelibolu'da yaşamış olan Hacı Bayram'a intisap ederek Bayramiye tarikatına mensup Yazıcızade Mehmet ve Muhammediye adlı eseridir. 15. yüzyıl şairlerinden olan Akşemseddin Zade Hamdullah Hamdi ise Yazıcızade Mehmet ve Muhammediye adlı eserine bir nazire yazmış, bu Ahmediye de halk arasında oldukça rağbet görmüştür. Dördüncüsü ise Diyarbakırlı Ahmet Hurşit Efendi'nin yazdığı Nasihatname adıyla bilinen Ahmediye'dir. Kültür tarihimizde ve toplumsal inanç dünyamızda çok önemli yer teşkil eden Muhammediye'nin Hazreti Peygamber'i Türkçe terennüm ederek Türk milletine peygamberi her yönüyle tanıtan ve toplumumuzun zihnindeki peygamber imajını şekillendiren önemli bir klasiktir. Hatta şair ve mutasavvıf olan Yazıcızade Mehmet eseri kadar meşhur olamamıştır. Muhammediye yüzyıllardır Müslümanlarca zevkle okunmuş, elden ele dolaşmış, adı dillerden düşmez olmuştur. 9020 beyitlik bu hacimli eser, Süleyman Çelebi'nin Mevlidi ve Mevlana'nın Mesnevisi etkisinde ve onların tarzında kaleme alınmıştır. İçeriği de onlara yakındır. Tasavvuf ehli olan yazar, eserinde ince tasavvufi konuları da işlemiş, bunları halkın anlayacağı bir şekilde sunmaya çalışmıştır. Muhammediye'nin bu kadar ün kazanmasını Fuat Köprülü, onun ehli sünnet inancına sıkı sıkıya bağlı olmasına bağlamıştır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı çok samimi bir sevgi ve bağlılığı dile getirmesinin de şüphesiz bu ölçüde benimsenmesinde rolü vardır. Evliya Çelebi, Anadolu'da birçok insanın Muhammediye'yi ezbere bildiğini kaydetmektedir. Şu rahatlıkla söylenebilir ki Muhammediye Mevlid'den sonra aynı konuda yazılmış eserlerin en ünlüsü ve en beğenilenidir. Bu eserin yazılış sebebi Muhammediye'nin baş tarafında şöyle beyan olunmaktadır. Gelibolu'nun maneviyat erbabından bir heyet toplanıp müellifin inzivaya çekildiği deniz kenarındaki hücresine gelmişler. Sıra söze gelince peygamberimizin kemalatını dile getiren manzum bir eser yazmasını kendisinden rica etmişler. Onun gelen zatlara cevabı şöyle olmuş. Süzülmüştür nece mevlid kitabı, yazılmıştır nece efsafı kübra. Ancak istedikleri kitabın mevcutlardan farklı bir eser olduğunu, tefsir ve hadislere yer verecek ilim ile ilahi aşkı, zikirle fikri, hacimde şekil gibi meczedecek ve İslami hakikatleri dimağlara nakşedecek bir eserin yazılmasını rica ettiklerini izah ve tekliflerinde ısrar etmişler. Bunun üzerine müellif, dedim ki ger ola takdir-i ilahi, koyam bu yüzde bir zülf-i mutarra, benagah düşüm olur bir gece ben, görürsem ki Muhammed sırr-ı esra. Bunun üzerine gördüğü bu mes'ud rüyada müellif, kainatın yegane efendisinden aldığı işaret üzerine Muhammediye'yi yazmaya başlar. Rivayete göre müellif eserini kaleme aldığı sırada bir noktada Resulullah aşkıyla öylesine bir gönül yangınına tutuşmuştur ki elindeki kağıtlar yanmaya ve kararmaya başlamıştır. Senin vasfın kitabını yazarken yazıcı oğlu, yanar canı eder ahı, elinde tutuşur evrak beyitleriyle ve eserin ilk nüshasında bu beytin bulunduğu sayfa üzerindeki yanık izleriyle desteklenen bu rivayet halk arasında oldukça rağbet görmüştür. Türk edebiyatında, özellikle tasavvufi edebiyat vadesinde çokça kullanılan devriye tekniğiyle kaleme alınan eserde, aklın yaratılışından insanın yaratılıp yeryüzüne inişine, diğer peygamberlerin hayatından Hazreti Peygamber'in ve âlu ashabının yaşantısına ve kıyamet alametlerinden kıyamete kadar, dünyanın ve insanın başından geçen ve geçecek olan her şey belli bir düzen çerçevesinde ele alınmıştır. Elbette ki kitabın konusu gereği Hazreti Peygamber'in yaşantısı diğer bahislere göre daha geniş bir yer teşkil etmektedir.
0: Anadolu İrfanı.
1: Muhammediye'de Hazreti Peygamber sadece zahiri yönleriyle değil, batıni güzellikleriyle de anlatılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Hazreti Peygamber'in hayatı, mücadelesi ve çektiği sıkıntıların yanı sıra yüce ahlakı ve mucizeleri de geniş bir biçimde ele alınmış ve özellikle de bu bahislerde coşkulu ve dokunaklı bir anlatım öne çıkmıştır. Hazreti Peygamber'i övmek için yazdığı bir kasidenin şu beyitlerinde yazıcıoğlu ne kadar güzel, akıcı ve duyguludur. Eğer Rum'un revanında görürsem ben Dilara'yı, revanına revani de Semerkand'ı Buhara'yı. Dilara'dır tutan Hürrem, gözüm gönlüm cihanını. Ve illa nite bulaydı Dilara'yı, Dilara'yı. Gelir derler Dilara'mı, gider derler Dilara'mı. Şu dem bulur Dilara'mı, ki ben bulam Dilara'yı. Senin hüsnün hayalinin çü düştü aleme aksi. Sabah nakkaşı renkamiz edip yazdı hezarayı. Çü gördü yazıcı oğlu ki sensin aşıkı maşuk. Bir külli sende mahvoldu kodu tedbir ile rayı. İnsan beyitlerdeki lügatlerin manasını tamamen anlayamasa bile bir aşk ve heyecanın lemasını ruhunda müşahede etmektedir. Bu değerli eserin anlaşılmasını teshil için İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ferahür Ruh adlı iki ciltlik çok kıymetli ve Türkçe bir şerh yazmıştır. Ferahür Ruh, Muhammediye'nin içinde geçen muğlak kelimelerin izahını ve tasavvufi tabirlerin teşrihini yapmaktadır. Anadolu insanını aynı şemsiye altında toplayan ve dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun bütün bir İslam milletine seslenen nadide eserlerden biri de Süleyman Çelebi'nin Muhammediye'ye rakip kabul edilen eseri Vesiletün Necat adlı eseri, yani Mevlid'dir. Mevlid, Süleyman Çelebi'nin rüyası, sadaka-i cariyesidir. Yıllar yılı okuna gelmiştir Mevlid, hala okunmaktadır. Anadolu halkı Mevlid'e o kadar değer vermiştir ki, ölülerinin arkasından bile okumuş, okutmuştur. Hiç güzel olmasaydı, ölür müydü peygamber diyerek, ölümü güzel görmeyi ve göçen kişinin Allah Resulü ile ebedi alemde buluşacağını kalanlara müjdeleme ve yüreklerine su serpme

0: vesilesi saymışlardır mevlid okumalarını. Anadolu halkının bu güzel buluşuysa, bu hikmete erişemeyenler tarafından ölünün arkasından mevlid mi okunur diye itiraza bile sebep olmuştur. Mevlid halk nezdinde o kadar tutulmuş ve rağbet görmüştür ki adeta şerh edilircesine, ona haşiyeler düşülürcesine mevlidle bağlantılı yeni eserler ortaya konmuş ve bu eserler mevlidlerin sonuna eklenmiştir. Vefat-ı Fatıma Tüzzehra, Hikayeyi Geyik, Hikayeyi Güvercin, Hikayeyi Deve bu eserlerden bazılarıdır. Bütün bunlar şüphesiz peygamber sevgisinin ürünü ve tezahürüdür. Anadolu insanının Resulü şiir diliyle, kafiyeli diziliş ve manzum ifadelerle anması da ayrı bir durumdur. Çünkü şiir insan kalbi ve duyguları üzerinde tesir halk eder, işiteni iki misli etkiler. Anadolu insanının dimağı şiir dilinin musikisindeki lezzete asırlardır aşinadır. Öyle ki Anadolu halkı çok uzakta olsa da Hazreti Peygamber'e ve onun kabrinin bulunduğu Medine şehri arasında bir sevgi köprüsü kurmayı başarmıştır. Öyle ki ona esen rüzgarlar, akan sularla selam, hasret, tazim ve sevgilerini göndermişlerdir. Şu şiir bunu ne güzel dile getirmiştir. Ey Bağdı Sabah, uğrarsa yolun semti haremeyne, tazimimi arz eyle Resulü Sakaleyne. Fuzuli de su kasidesinde Fırat ve Dicle'nin aktığı istikameti peygamberin istikameti olarak değerlendirerek bu iki nehrin başlarını taştan taşa vurup o yana doğru zorla da olsa yol almalarını peygambere ulaşmanın çırpınışları olarak değerlendirmektedir. Ravza-yı Kuyuna her dem durmayıp eyler güzar. Aşık olmuş galiba, ol servi hoş reftare su. Haki payine yetem der ömrlerdir muttasıl. Başını taştan taşa urur gezer avare su. Belki insanımızın Kur'an-ı Kerim'in bütün emirlerine riayetinde kusuru bulunur. Ama Allah ve Resulünü sevmekte kimse üstüne zerre kadar halel getirmemiştir.
1: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Dilimize başka dillerden, yabancı dillerden kelime giriyor. Şunun altını çizmek istiyorum. Zannediyoruz ki biz yüzlerce yıldan beri başka dillerden kelime almışız, kelime vermemişiz. Binlerce kelime Türkçeden başka dillere verilmiştir. Yani Türkçe sadece kelime alan bir dil değil. Bir de lütfen şuna dikkat edelim, şunu aklımızdan çıkartmayalım. Türkçe bir imparatorluk dilidir. Yeryüzünde bir elin parmakları kadar imparatorluk dili vardır. Türkçe bunlardan biri. Şimdi hal böyleyse yabancı dillerden kelime Türkçe'ye girmiş midir, girer mi? Evet. Türkçe bir kabile dili değil. İşte Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşamıyoruz. Türkçe stratejik açıdan çok önemli bir coğrafi bölgede bir geçiş yolu malumunuz. Ve muazzam bir mazisi var. Biz Türk milletinin muazzam bir mazisi var. Türkçenin vatanları var. Türkçe sadece bir coğrafyada işlenmiş bir dil değil. Dikkat lütfen. Dolayısıyla çok fazla sayıda yabancı kelime olabilir. Normaldir, tabidir ama neye dikkat edeceğiz? Birincisi Türkçenin ses mimarisinin muhafaza etmeye çalışacağız. Kelimelerimiz Türkçenin telaffuzuna uygun olmalı. Biz Türkçenin ses mimarisine çok dikkat eder. Fakat son yıllarda baş gösteren tehlike işte bu noktada. Türkçenin telaffuzu artık şiiriyeti, sesi, ahengi insanımızı ilgilendirmiyor. Aldığımız kelimeyi orijinaline uygun olarak telaffuz etmeye gayret ediyoruz. Türkçenin gramerine özen göstermiyoruz. Bizim hazinelerimiz var. Bu sandıkların kilitlerini kapatmışız. Kaybolmuş gitmiş maalesef. Bu zenginlikten haberdar olması lazım yavrularımızın. Bir de yani bu dile güvenmeleri lazım. Bu dile saygı duymaları lazım. Bu duyguyu, bu ruh halini vermemiz lazım.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Salih aleyhisselam ve Semud kavmiyle yaşadıkları.
1: Andolsun ki biz Semud kavmine de Allah'a kulluk edin desin diye kardeşleri Salih'i gönderdik. Bir de gördü ki onlar inanan ve inanmayan olarak birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar. Salih dedi ki, ey kavmim Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi önce topraktan meydana getirmiş ve size orada ömür sürüp imar etmeyi istemiştir. O halde ondan mağfiret dileyin, sonra ona tövbe edin, ona yönelin. Şüphesiz ki Rabbim size çok yakındır. O duaları kabul edendir. Kardeşleri Salih onlara demişti ki, hala Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Hiç şüphesiz ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun, bana da itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Siz burada bahçelerin ve kaynak sularının, ekinlerin ve tomurcukları dolgun yumuşak hurmalıkların içinde emin olarak bırakılacak mısınız? Öyle mi sanıyorsunuz? Dağlardan da zevkle şımararak gösterişli bir takım evler yontup oyuyorsunuz. Artık kendinize gelip Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. Yeryüzünde ilahi emirleri dinlemeyip karışıklık çıkaran ve ortalığı düzeltmeyip aşırı giden beyinsizlerin emrine uymayın. Dediler ki, sen iyice büyülenmişlerdensin. Salih onlara dedi ki, ey kavmim söyleyin bana, ya ben Rabbimden açık bir delil ve mucize üzerineysem ve o bana kendisinden bir emanet, peygamberlik vermişse, ben de ona asi olursam Allah'ın azabına karşı bana kim yardım eder? Sizin de bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz. Semud kavmi de uyarıcıları peygamberlerini yalanladı. Bizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz bir sapkınlık ve bir delilik etmiş oluruz. Zikir, vahiy aramızdan ona mı bırakıldı? Doğrusu o şımarık ve aşırı yalancıdır dediler. Salih dedi ki, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülük işleme konusunda aceleci davranıyorsunuz? Allah'tan mağfiret dilemelisiniz ki bu sayede merhamet olunasınız. Yarın onlar şımarık ve aşırı yalancı kimmiş bilecekler. Semud kavmine gelince, biz onlara da doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü doğru yolu görmeye tercih ettiler. Neticede kazanmakta oldukları günahlar yüzünden kepaze ve perişan edici bir azap yıldırımı onları alıverdi. O zaman ayakta durmaya güç yetiremediler ve hiç yardım edenleri de olmadı. Ama benim azabım ve uyarılarımın sonu onlara ne biçim oldu? Düşünün. Nitekim üzerlerine bir tek korkunç bir ses gönderdik. Onlar da ağıl sahibinin biçtiği kuru ot gibi oluverip yere serildiler. Kazandıkları ve yaptıkları şeyler kendilerine fayda sağlamadı. O şehirde 9 çete başı adam vardı ki o yerde Allah'a itaate karşı diretip bozgunculuk çıkardılar. Düzeltmeye uğraşmaz ve iyiliğe yanaşmazlardı. Onlar bir arada Allah'a and içerek, biz mutlaka Salih'e ve ailesine bir gece baskını yapalım ve onları öldürelim. Sonra da hakkını arayan velisine, Salih ailesinin öldürüldüğünde hazır değildik, görmedik ve kesinlikle doğru söyleyen kimseleriz diyelim dediler. Böyle bir tuzak kurdular. Biz de onlar hiç farkında değillerken kendilerini helak eden bir tuzak hazırladık. İşte bak, tuzaklarının sonucu nasıl oldu? Nasıl onları ve kavimlerini topyekün yok ettik? İman eden ve Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanları ise kurtardık.
0: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akradaşım, yoldaşım.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak O'na kulluk edenleriz.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyurdu ki Peygamber Efendimiz, her kim la ilahe illallah derse Allahu Teala Hazretleri huzurunda ona bir ahdü peyman, bir vesika, bir anlaşma, ahitleşme akdedilir. Berat, bir anlaşma verilir. La ilahe illallah dedi diye yazılır bir berat ona. Bu la ilahe illallah diyenlerdendir diye bir ahitname kendisine yazılır. Her kim Subhanallahi ve bihamdihi derse kütübet lehu biha, onun için buna yazılır. Mi'etü elfi hasenetin, 100.000 hasene ve erbaatun ve işrune elfi hasenetin, 124.000 efendim hasene yazılır. Subhanallahi ve bihamdihi diyene. La ilahe illallah demek Allah'tan gayrı ilah yoktur demek. Subhanallah demek Allah'ın eksiği, noksanı, kusuru yoktur. Her şeyi tamdır, mükemmeldir, güzeldir, hoştur demek. Ve bihamdihi demek ben onu bütün kalbimle överim, methederim, sena ederim, hamd ederim demek oluyor. İşte bu duygular güzel olduğundan Allah bunlara büyük sevaplar ihsan ediyor. Bu büyük sevapları bazıları garipserler. Böyle bir sözden bu kadar olur mu diye. Onlara da Kadir suresi hüccet olarak yeter ki Allahu Teala Hazretleri bir geceye efendim 1000 ayın sevabını, faziletini verdiğini o surede bildiriyor bize. Binaenaleyh Allahu Teala Hazretlerinin lütfu deryası cuşa gelip dalgalandı mı onun önünde kimse duramaz. Lütfu her şeye yeter, erişir.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Meryem Suresi 51 ila 98. ayetleri dinleyeceksiniz.
0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! Kitapta bildirdiğimiz gibi Musa'yı da hatırla. Çünkü o ihlasa erdirilmiş hem de İsrail

kitapta bildirdiğimiz gibi İdris'i de an. Çünkü o çok doğru bir peygamberdi. Biz onu pek yüce bir yere, makama yükselttik. İşte bunlar kendilerine Allah'ın nimet verdiği peygamberlerden, Adem'in neslinden ve Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail, Yakub'un neslinden, doğru yola eriştirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Rahman olan Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman ağlayarak hemen secdeye kapanırlardı. Kendilerinden sonra arkalarından öyle kötü bir nesil geldi ki namazı bıraktılar ve şehvetlerine uydular. İşte bunlar azgınlıklarının cezasına uğrayacaklardır. Ancak tevbe edenler, iman edenler ve salih amelde bulunanlar hariçtir. İşte bunlar hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmayacak ve cennete Rahman olan Allah'ın kullarına gıyaben vaat ettiği adn cennetlerine gireceklerdir. Muhakkak ki onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş bir söz değil, ancak selam, esenlik sözleri işiteceklerdir. Orada dünyadaki sabah akşam sürelerince ve istedikleri zaman onların rızıkları da vardır. Kullarımızdan takva sahibi, emirlerimize uygun yaşayan kimseleri mirasçı kılacağımız cennet işte budur. Biz görevli melekler ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, ardımızda ve bunlar arasında olan şeyler O'nundur. Rabbin asla unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bunlar arasındaki her şeyin Rabbidir. O halde O'na kulluk et ve bu kullukta sabret. Onun bir adaşını, benzerini biliyor musun? Yoktur. İnsan, ben öldüğüm zaman mı diri olarak çıkarılacağım der. İnsan, önceden hiçbir şey değilken, kendisini hakikaten bizim yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine and olsun ki biz, onları da, şeytanları da mahşerde toplayacağız. Sonra onları mutlaka, cehennemin etrafında diz çökmüş olarak hazır bulunduracağız. Sonra her ümmetten hangisi Rahman olan Allah'a en çok karşı gelmişse önce onu cehenneme çekip ayıracağız. Sonra biz onlardan oraya, cehenneme girip yanmaya daha layık olanları elbette daha iyi biliriz. Sizden sıratı geçebilmek için cehenneme gitmeyecek, uğramayacak kimse yoktur. Bu, Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra muttaki olan, ibadet ve itaatle günahlardan sakınanları kurtarırız, cennete sevk ederiz. Zalimleri de orada, cehennemde dizüstü çökmüş olarak bırakırız. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, inkar edenler, iman edenlere, bu iki topluluktan, mümin ve kafirlerden hangisinin yeri daha iyi ve mevkii daha muteber ve güzeldir dediler. Onlardan önce nice asırlarda nice nesilleri yok ettik. Halbuki onlar varlıkça ve gösterişçe daha muteber ve güzeldi. De ki, kim sapıklık içindeyse Rahman olan Allah ona mühlet verdikçe versin ne çıkar? Nihayet vaat edildikleri şeyi, ya dünyadaki azabı ya da kıyameti gördükleri zaman artık yerce, makamca kimin daha kötü, güç ve asker bakımından kimin daha zayıf olduğunu bileceklerdir. Allah, İslam ile doğru yolu bulanların hidayetini, iman gücünü artırır. Mümin kimseden geride devamlı kalacak salih işler, Rabbinin katında sevap yönüyle daha iyi, dönüş yerine hazırlık olarak da daha hayırlıdır. Şu ayetlerimizi inkar eden ve kıyamette bana mal ve evlat verilecek diyeni gördün mü? O görünmeyeni, ahireti mi biliyor, yoksa Rahman olan Allah'ın katından bir söz mü aldı? Hayır, aldanıyor. Biz onun söylediğini yazdık.

0: uzatacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. O, dediği mal ve evladına biz varis olacağız ve o bize tek başına malsız ve evlatsız gelecek. Onlar kendilerine bir şeref, güç ve mevki kaynağı olsun diye Allah'tan başka tanrılar edindiler. Bir takım varlıkları tanrı, put haline getirip ona bağlandılar, her işlerinde ondan güç alır oldular. Hayır, iş öyle onların zannettiği gibi olmayacak. O taptıkları şeyler, bunların tapınmalarını o gün inkar edecek ve kendilerine azılı düşman kesilecektir. Kafirlerin üzerine onları daha da kışkırtan şeytanları bizim gönderdiğimizi görmedin mi? O halde onlara karşı azap için acele etme. Biz onlar için günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün takva sahiplerini çok acıyıcı zatımızın huzuruna toplayacağız ve günahkarları da susuz olarak cehenneme süreceğiz. Rahman'ın katında bir ahd edinmiş, söz ve izin almış kimselerden başkaları şefaate malik olamazlar. Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Andolsun ki siz pek kötü bir şey ortaya attınız. Onların sözünden neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar da yıkılıp çökecekti. Buna sebep Rahman için bir çocuk iddia etmeleridir. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes Rahman'a bir kul olarak gelecektir. O, bunların hepsini kuşatmış ve onların adedini sayıp tespit etmiştir. Ve onların hepsi de kıyamet günü tek başına ona gelecektir. İman edip salih amel işleyenler için Rahman yer ve göktekiler nezdinde gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Resulüm, biz onu, Kur'an'ı senin dilinde indirerek kolaylaştırdık ki onunla günahlardan sakınanları müjdeleyesin ve inatçıları da onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesiller insanları yok ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor veya onlardan bir fısıltı olsun işitiyor musun? Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Meryem Suresi 51 ila 98. ayetleri dinledi.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor.

0: bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Sağlık, sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bugün toplum sağlığı açısından oldukça önemli bir konuyu ele alıyoruz. Kene vakaları ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığını konuşacağız. Özellikle yaz aylarında artan bu vakalarla ilgili bilinmesi gerekenleri, nasıl korunmamız gerektiğini ve bir kene ile karşılaşmamız durumunda neler yapmamız gerektiğini ele alacağız. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji anabilim dalı öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Bahri Teker hocamız bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz değerli hocam.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ederiz. İlk olarak genel bir tabloyla başlayalım isterseniz. Bu yılki kene vakalarında bir artış söz konusu mu? Hatta İstanbul'da yeni bir tür kene keşfedildiğine dair haberler var. Şu anki durum bize ne söylüyor hocam? İlk olarak bununla başlayalım isterseniz.
2: Biz tabii toplum olarak böyle spekülatif haberlere çok ilgi gösteriyoruz. Çok dikkatimizi çekiyor, ilgimizi çekiyor. Panik oluyoruz. Evet. O paniğin etkisiyle bir takım şeyler yapıyoruz. Sonradan zaman geçiyor. O panik havasından çıkıyoruz ama normal vakaları da unutuyoruz. Günlük hayatımıza devam ediyoruz. Evet. İhmal etmememiz gereken şeyi de ihmal etmeye devam ediyoruz. Genel olarak söylüyorum bunu ama bu Kırım-Kongo kanamalı ateşinde de bu durum böyle. Kenelerde vaka artışı var mı? Şunu söyleyeyim, kenelerde vaka artışı olup kene sayısının artıp artmadığını bilmiyoruz. Bununla ilgili evet. Basında haberler çıkıyor ama elimizde doğrulanmış bir veri yok. Evet. Dolayısıyla basında çıkan bu haberlere göre bunları temel alıp Türkiye'de kene sayısı arttı, yabancı kene geldi, değişik keneler çıktı gibi insanları paniğe sevk edici konuları konuşmaktan bence uzak durmalıyız.
1: Evet.
2: Bu son derece insan psikolojisi açısından zararlı ve insan sağlığında hiç fayda da sağlamaz. Yani kenelerden korunmamız konusunda bize hiçbir katkı sağlamaz. Ama şunu söyleyebiliriz. Bu yıl, geçen yılın bu ayına göre Kırım-Kongo kanamalı ateşi hasta sayısında artış var.
1: Maalesef hastalıkta artış var. Artış var ama
2: hastalıkta kene... artış var ama kene sayısında artış var mı yok mu ve bu onunla ilgili mi onu bilmiyoruz.
1: Onu bilmiyoruz evet. Risk gruplarını ve bulaşma yollarını da konuşmak istiyorum ama onun öncesinde kenelerden neden biz bu kadar korkuyoruz? Her kene ısırığı hastalık riski taşır mı?
2: Keneden niye korkuyoruz? Çünkü insanların zihninde kene eşittir ölüm. Böyle kodlamışız.
1: Evet maalesef.
2: Bundan dolayı kenelerden korkuyoruz. Aslında keneler tabii bu Kırım-Kongo kanamalı ateşi Türkiye'de ilk defa 2002 yılında tanındı. Belki öncesinde de vardı bilmiyoruz ama ilk tanınma yılı 2002. Sonra da giderek vakalar arttı.
1: Evet.
2: Ama bizim çocukluğumuzda da çok sayıda keneler olurdu hayvanlarda. Hatta o keneleri biz çıkartırdık, oynardık, ederdik filan. Ama bu Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakaları ortaya çıktığından itibaren kene bizim kabusumuz oldu.
1: Evet maalesef.
2: Yani çok büyüttük. Bu hastalığı küçümseyelim anlamında söylemedim ama panik olmaya gerek yok. Her hastalıkta olduğu gibi tedbirimizi almalıyız ama asla panik olmamalıyız.
1: Evet. Peki Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı nasıl bir hastalık? Nedir bu? Ve halk arasında biliyoruz ki kanamalı ateş olarak söyleniliyor. Ama sizden de detaylıca dinlemek
2: istiyorum. Şimdi adı nereden geliyor? Bir kere hastalık ateşlisi. Aslında hastalığın ismi hastalığı tarif ediyor. Nerede görülüyor? Kırım'la Kongo arasındaki bütün coğrafyalarda görülebiliyor. Adı oradan geliyor zaten. Bakın evet. Kırım ve Kongo ne kadar uzak bir mesafe.
1: Bölgeyi ifade ediyor.
2: Evet, görüldüğü bölgeleri ifade ediyor. Neden peki bu bölgelerde görülüyor? Çünkü bu kene göçmen kuşlarda bulaşıyor. Onlarla taşınıyor.
1: Göçmen kuşlar.
2: Göçmen kuşlar uçarken bunları taşıyorlar ve gittikleri bölgelere bırakıyorlar.
1: Aslında keneyi mi taşıyorlar hastalığı mı?
2: Keneyi taşıyorlar. Keneyi taşıyorlar. Ve o kene o kuşlarla taşındıktan sonra tabii bir müddet sonra kan emiyor ve ayrılıyor. Ondan ayrıldıktan sonra başka kuşları ve başka hayvanlar sadece kuşlar değil başka etkiliyor. Hayvanları etkiliyor. Özellikle işte bu küçük baş büyük baş hayvanlara yabani hayvanlardan şekilde geyik vesaire onlara da tutunuyor. Bu şekilde hastalık bu iki bölge arasında görülebiliyor.
1: Evet.
2: Başka ne isminde başka ne özelliği var? Kanamalı ateşi. Yani ateşte seyrediyor ve kanamalarda seyrediyor. Zaten ölüm sebebi de ekseriyetle o kanamalar.
1: Kanamadan tabii, tam olarak kastınız nedir hocam?
2: Kanamadan kastımız nedir? İç organ kanamalarından daha çok aslında ciltte, cilt altında kanamalar.

0: kanamalar oluyor. İç organlarda kanama olmaz mı? Olur. Onlar ileri aşamalarda olur. Ama hastanın erken aşamasında diş etlerinde, gözlerde, idrarda, ciltte, cilt altında kanamalar olur. Kadınlar için kadınların genital bölgelerinde kanamalar olur. Tabii insan psikolojisidir. İnsanlar hastalandıklarında kan görürlerse korkarlar. Örneğin konumuzda hiç alakası yok ama hasta kan kusarsa yahut balgam çıkartırken bu kanlı bir balgamsa bundan korkar.
1: Evet.
0: İnsan psikolojisidir. Evet. İşte idrarında kan görürse korkar. Gözünde bazen mesela virütik bir takım hastalıklarda, göz enfeksiyonlarında gözde kanamalar olur. Aslında zararsızdır. Ama görüntüsü itibariyle insanlar çok panik olurlar. Orantısız korkarlar. Bu hastalığı da biraz meşhur eden de bu. Tabii ölüm riski de var. Ölüm riski yok değil ama zannedildiği kadar yüksek değil. Aslında Kırım Kongo kanamalı ateşinde ölüm oranının ne olduğunu biz tam net bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Bizim ülkemizde hastaneye yatan hastalarda ölüm oranı %5. Ama bu hastaneye yatan hastalarda. Bir de hastaneye yatma hastalar var.
1: Hastaneye gelmeden.
0: Gelmeden hastalığı geçenler var. Hastalığı, bunların da çoğu hastalığı geçirdiğinin farkında değil. Niye farkında değil? Çünkü bu hastaların çoğu hastalığı bir ateş, kas ağrısı, eklem ağrısı, baş ağrısı gibi belirtilerle geçirir. Ve bunu grip benzeri bir tablo olarak yorumlar. İlaç alır. Aldığı ilaçta genellikle ateş düşürücüdür, ateş olduğu için. Ve hastalık da kendinden iyileşir gider. O ateş düşürücünün etkisi değil ama hastalık kendi, zaten virüs enfeksiyonunun çoğu diğer virüslerde ölüdür. Grip içinde ölüdür mesela. Kendiliğinden iyileşir gider.
1: Bu kene ısırdıktan sonra mı oluşan belirtiler hocam? Belirtiler özellikle gelmek istiyorum ama.
0: Tabii şöyle söyleyebiliriz. Şimdi biz tıpta kılıçka dönemi diye bir şey tanımlıyoruz. Nedir o kılıçka dönemi? Hastalığın etkinin yani bakterinin ya da virüsün bizim burada Kırım Kongo kanama ateşi bir virüsle ortaya çıkıyor. Nairobi denilen bir virüs. Hani Kongo demiştim ya işte orada evet. Nairobi'de üretilmiş. Ondan dolayı da Nairovirüs adını almış. Adı da oradan geliyor. Şimdi bu bakteri veya virüs yani enfeksiyon etkeni, bulaşıcı hastalık etkeni vücuda girdiğinde klinik bulgular, şikayetler hemen başlamaz. Belli bir süre geçmesi gerekir. Bu bakterinin ya da virüsün vücutta biraz çoğalması gerekir.
1: Kana karışması gerekir.
0: Her şart değil. Yani bazı virüsler hiç kana karışmazlar. Sadece organlarda yerleşirler. Bazıları da kana karışırlar. Ama virüsün hastalık yaptığı yerde çoğalması gerekiyor. Ya da bakterinin. Ondan sonra klinik bulguların ortaya çık. Klinik bulgu dediğim hastanın şikayetlerinin ortaya çıkması gerekiyor. İşte biz etkenin vücuda girdikten sonra girmesinden itibaren hastalık bulgularının ortaya çıkmasına kadar olan döneme kuluçka dönemi diyoruz. Hani şey gibi işte civcivin yumurtadan çıkması gibi ona da kuluçka dönemi deniyor ya. Kuluçka dönemi diyoruz. Bu kuluçka dönemi Kırım Kongo kanamalı ateşinde bir günle 9 gün arasında değişir. Yani kene tutunur bugün. Ertesi günde klinik bulguları başlayabilir, şikayetler başlayabilir. Ama 9 gün sonra da başlayabilir. 10 günden sonra başlamaz. Bu ne demek? Eğer vücudumuza kene tutunduysa ve o kene çıkartıldıktan sonra 10 gün geçtiyse ve hastada hiçbir şikayet yoksa bir daha o hastada Kırım Kongo kanamalı ateşi olmayacak demektir.
1: Bu otomatik bağışıklık sistemine yerleşmiş demek mi?
0: Hayır hayır. Yani daha sonra karşılaştığında yeni bir kene tutunmasında hastalık ortaya çıkabilir. Ama o kene tutunmasına bağlı 10 gün sonra hasta şikayet yoksa artık tehlike geçmiştir o kene tutunması için. Ama sonra başka kene tutunursa hastalık gelişebilir.
1: Eyvallah.
0: Biz bunu şurada önemli. Hasta geliyor mesela. Hasta geldiğinde kene tutulmasıyla geldiğinde biz tabii keneyi çıkarıyoruz veya hasta kendisi çıkartabiliyor. Konuşuruz sonra programın ilerleyen dakikalarında kenenin nasıl çıkartılmalı. Onunla ilgili bilgileri de paylaşırız. Arz ederim onları sizlere ve çok kıymetli akıl dinleyicilerine. Ve hastadan ilk geldiği gün kan sayımı. Basit bir kan sayımı yapıyoruz. Kanda biz ilkokuldayken kan pulcukları denirdi. Pıhtılaşmayı sağlayan hücreler var. Trombosit tıptaki adam. Öğrenciyken biz kan pulcukları derdik. Ve beyaz küreler yani lökositler.
1: Evet.
0: Bunların sayılarına bakıyoruz. Tabii değeri çok önemli bilmem ama alt sınırları bunların trombosit için 150 bin, lökosit için veya beyaz küre için ya da bizim öğrenciyken bildiğimiz ilkokul, ortaokul kitaplarında ak yuvarlar.
1: Evet.
0: Ak yuvarların sayısı 4000'in üzerindeyse problem yok. Trombositler de 150.000 üzerindeyse gene problem yok. Ama bunların altına indiyse o zaman problem var demektir. İşte bunlar kan sayımı yapıyoruz. Her yerde, bütün sağlık kuruluşlarında, poliklinklerde, laboratuvarla, herhangi bir basit laboratuvarda bunlar yapılabilir. Bunlara bakıyoruz. Bunlara yani normal hasta ediyoruz ki. Hastanın şikayeti de yok. Sen şimdi git ve 10 gün boyunca hiçbir şikayetin olmazsa bir daha bize gelme. Olursa hemen gel. Ama olmazsa 10 günden itibaren artık bu kırım kong ateşi sana bulaşmamış demektir. Bu kene ısırığına bağlı olarak, ama ileride yeni bir kene ısırığı olursa tabii onu ayrı değerlendirmek gerekiyor.
1: İlk aşamasında mı bir hekime, doktora başvurması gerekiyor?
0: Tabii ilk aşamada başvurmak gerekiyor. Neden başvurmak gerekiyor? Hastanın erken teşhisini koymak önemli. Tedavi yine ileride konuşuruz ama en azından zaten keneyi bir doğru çıkartmak gerekiyor. Peki keneyi nasıl doğru çıkartacağız?
1: Evet.
0: Şimdi önemli. Halk arasında şöyle bir şey var. Keneyi mutlaka doktor çıkartmalıdır. Hayır. Keneyi mutlaka doktor çıkartmalı değildir. Veya keneyi çıkartmak özel bir beceridir. Çok özel bir beceri de istemez.
1: Usul yöntem bilmek.
0: Usul yöntem mi? O usul yöntem dediğimiz şey nedir? Bir kere kemiğe çıplak elle dokunmayacağız. Bu çok önemli bir şey. Elimizde bir eldiven olacak. Eldiven yoksa poşeti eldiven gibi kullanabiliriz. veya cımbız, penset gibi şeylerde kenenin deriye en yakın olan yerinden tutup sağa sola oynatarak yavaş yavaş çıkartmak gerekiyor.
1: Bir kancayı çıkartmak gibi mi?
0: Gibi. Aynı onun gibi. Aynı o şekilde çıkartıyoruz. Ama burada şuna dikkatimiz lazım. Keneye sigara bastırırsanız,
1: evet,
0: iğne batırırsanız, üzerine alkol, çamaşır suyu vesaire dökerseniz kene hemen bırakır. Ama bu esnada kusar. Ve bulaş riski en yükseğe çıkar. Bu nedenle keneyi çıkartırken kesinlikle ve kesinlikle keneyi rahatsız edecek hiçbir davranışta bulunmamamız gerekiyor. Çünkü kene kusuyor.
1: Kene ayaklarıyla mı kanca şeklinde, yoksa dişleriyle
0: kenenin
1: mi tutunuyor?
0: Kenenin ağız kısmıyla tutunma yapısı var, organeli var. Onunla tutunuyor. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Bazı insanlar şunu zannediyorlar. Kene tutunduğunda tabii ilk başta küçüktür. Kan emdikçe büyür. Şöyle zannediyor. Kene başını gömdüğü için sonra zamanla tamamıyla vücudun içine girer. Öyle bir şey yok. Yani kenenin büyük kısmı dışarıda kalır. Sadece ağız kısmı içeride kalır. Kenenin vücudun içine girip vücut içinde kaybolması, kana geçmesi vesaire, bunlar söz konusu değildir.
1: O virüsü salgılayan ağızdan gelen
0: salgı. Ağız kısmından salgılıyor. İlginçtir. Kene kan emmeden önce uyuşturucu bir takım maddeler salgılıyor.
1: Hissetmiyor kişi.
0: Evet, hissetmiyorsunuz. Zaten bu kenenin en önemli silahı. Yani hayvanlar için de böyle ya, sadece insanlar için de. Hayvanlar
1: yoksa
0: da
1: sinek bile ısırdığını biz fark ederiz.
0: Sinek ısırdığını çok şiddetli fark edersiniz ama kenenin ısırdığını fark etmezsiniz. Çünkü anestezik maddeler, uyuşturucu maddeler salgılıyor. Çok sinsi davranıyor. Onun için fark etmiyorsunuz.
1: Evet.
0: Bundan dolayı yine konuma bahsinde konuşuruz ama riskli bölgelere gittiğinizde diyoruz ki akşam eve geldiğinizde mutlaka vücudunuzun her tarafını kendiniz bir ayna yardımıyla veya varsa bir yakınız yardımıyla mutlaka özellikle koltuk altlarını vesaire inceleyin. Çünkü kenenin ısırdığını fark etmezsiniz. Kene acı vermez.
1: Evet, o yüzden riskli.
0: Evet.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Diğer konulara özellikle gelelim ama hocam, yeri gelmişken, kene riski kimler için daha fazla? Özellikle çiftçiler, çobanlar ya da hayvancılıkla uğraşanlar mı daha çok etkileniyor keneden?
0: Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Kene nerede yaşıyorsa orada bulunan insanlar risk altındadır. Bu keneler nerede yaşıyor?
1: Ülkemizde en çok riskli bölgeler nerelerdir?
0: Riskli bölgeleri sayalım ama riskli bölgeleri saymadan önce o riskli bölgenin özelliğini sayalım.
1: Eyvah.
0: Bu kene yerden 700-800 metre yükseklikte yaşıyor. Yani sahil şeridinde yaşamıyor. Coğrafi şarttan uygun olması gerekiyor. O da işte 700-800 metre yükseklikteki alanlarda yaşıyor. Ve açık alanlarda yaşıyor. Genellikle de bunlar ormanların içerisindeki açık alanlar. Buralar nereler? Buralar işte hayvanların otlatıldığı yerler. Dolayısıyla
1: meralar dedi.
0: Meralar. Dolayısıyla demin sorduğunuz soru, yani çiftçiler,
1: çobanlar,
0: ziraatçılar, çobanlar, avcılar risk altında mı? Evet. Doğal olarak onlar risk altındalar. Bir de bu bölgeye pikniğe gidenler,
1: evet,
0: risk altında.
1: Kamp yapmaya gidenler.
0: Kamp yapmaya gidenler aynı şekilde risk altında. Peki buralar nereler? Şimdi bakanlık bununla ilgili haritalar yayınlıyor. Kene Kırım Kongu Kanamalı Ateşi'nin görüldüğü iller, bildirilen vaka sayıları diye. Bunlar en yoğun olarak Tokat, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Artvin. Buralar da çok yoğun. Ama onun dışında işte oralara yakın yerler. Sivas, Yozgat, Amasya. Ama mesela İstanbul'da yok. Niye yok? Çünkü o keneler İstanbul'daki iklimde yaşamıyorlar. Veya çok hızlı çoğalmıyorlar. Hani hiç yaşamıyorlar demeyelim. Bulaştıracak seviyede bir yoğunluğa ulaşmıyorlar. Bundan dolayı İstanbul'da mesela yaz mevsiminin gelmesiyle hastanelere özellikle pazartesi günleri veya pazar akşamları yoğun başvurular olur. Bir panik halinde.
1: Evet.
0: Kene fark edildiği için başvurmaları doğru ama paniğe gerek yok. Çünkü İstanbul'da bildirilen kırım, kongu, kanama, ateşi vakası yok.
1: Deniz kenarları, sahiller ve özellikle nemli bölgelerde yaşamıyor.
0: Yok,
1: anladığımız
0: işte kuru yerde yaşıyor. Hı. Onlar sihirli
1: yayla sihirli gibi yerler.
0: Oralarda yaşıyor, evet. Bundan dolayı hani İstanbul'da, tabii İstanbul'da çok yoğun bir nüfus var. İnsanlar da hafta ortası bunalıyorlar, hafta sonları pikniğe vesaire gidiyorlar. Peki İstanbul'da hiç Kırım Kongo kanama ateşi görülmedi mi? Görüldü ama onlar etkin İstanbul'da almadılar. Ya onlar hafta sonu işte...
1: Şehir dışına gittiklerinde...
0: Diyelim ki Sivas'ta oturuyor... Ya İstanbul'da oturuyor ama köye ziyarete gitmiş. Sonra orada etkini almış, dönmüş İstanbul'da hastalanmış. Dedi yani bir kuluçka dönemi geçmesi gerekiyor. Fark etmemiş. Niye fark etmiş? O konuştuğum şeyden dolayı. Evet. Uyuşturuyor. Bundan dolayı zaten bu bölgelere gittiğinizde bütün vücudunuzu özellikle kontrol edin diye nerelere, özellikle vücudun nemli yerlerine, yani koltuk altlarına, kasıklara, dirsek çukurlarına, dizin arka bölgesine, oralara gizlenmeyi seviyor. Oralardan kan emiyor.
1: O konuda da sinsi davranıyor.
0: O konuda da sinsi, yani görünmüyor.
1: Evet.
0: Onun için o bölgenin kontrol edilmesi gerekiyor. Tek başınaysanız bir ayna yardımıyla, tek başına değilseniz işte bir yakınınız varsa buraları gösterebileceğiniz. Onların kulak halkaları mesela, kulak halkalarına çok saklanır. Oralarda cilt incedir, kolaylıkla oradan kan emer. O sinsi oralara saklanıyor. Bundan dolayı pikniğe gidenler için söylediğim şey hep nedir? Ya da bu bölgeler gidenler için akşam geri gelmez mutlaka banyo yapın. Elbisenizi çıkarın ve banyo yapın. O esnada fark edersiniz.
1: O suyla temasla kendiliğinden gidebilir mi? Yoksa illa bir yöntem var mıdır?
0: Hayır. Suyla temasla kendinden gitmez. Banyo yapın dememizdeki şey
1: fark
0: şu. Fark edersiniz.
1: Fark etmek için. Peki doğrudan temas dışında başka bulaşma yolu var mıdır?
0: Var. Şöyle bulaşır. Bu tabii sadece insanları enfekte etmiyor. Memeli hayvanları enfekte ediyor. Yani özellikle sığırları, koyunları, keçileri vesaire bunları enfekte ediyor. Bunları enfekte ettiğinde bunların etlerinde ve kanlarında bulunabiliyor virüs. Tabii onlar da, hayvanlar da çok hastalık belirtisi olmuyor. Yani hayvan ise hastalık belirtisini görmüyorsunuz. Ama virüs taşıyor.
1: Bu virüs
0: bu şu anlama gelir.
1: Ette ne kadar yaşar?
0: Yani hayvan kesildikten sonra çok uzun süre yaşamaz. Ama hayvan yani şöyle bulaşmaz. Yani farkına varılmamış tabii hastalık tanısı konulan sığırlar zaten kesilmez. Birçok sığır da bu hastalığın ya da virüsün olduğunu farkında olmuyoruz. Veterinerler de olmuyor.
1: Evet.
0: Çünkü klinik bulgu yok. Ama virüs vücudunda dolaşıyor, kanında dolaşıyor, etlerinde var. Etten ziyade kanda bulunuyor. Dolayısıyla o etin etrafındaki kanla bulaşmış sıvı da oradan bulaş söz konusu olabiliyor. O zaman burada ne yapmak lazım? Bu hayvanların etlerine çıplak elle dokunulmak lazım. Kesme işleminden bahsediyorum. Yani şimdi bunu duyunca evdeki ev hanımları şey oluyor, panik oluyor. Ama buzdolabındaki bütün etleri atayım. Eldiven giyeyim, uzay elbise giyeyim, maske giyeyim, göz takayım. Ona gerek yok. Yani kasaptan aldığınız etten bulaşmaz. Kesim esnasında bulaşıyor.
1: Evet.
0: Bulaşabilir. Yani bulaşıyor derken hayvanın idrarından aynı şekilde bulaşabilir. O zaman hayvanla ilgili böyle bir kesim vesaire işlem yapılırken eldiven kullanılması gerekiyor. Ya önlük, eldiven kullanılması gerekiyor. Bir de göze kan sıçramasın diye mümkünse gözlük takılması gerekiyor.
1: Eyvallah.
0: Ama söylediğim gibi evdeki o etlerden şuradan buradan bulaşma söz konusu değil.
1: Evet.
0: Dedim ya bazen çok panik oluyoruz. Hayatı çekilmez hale getiriyoruz kendi kendimize. Hiç paniğe gerek yok.
1: Bu programları yapmaktaki amacımız da zaten doğru bilgilere ulaşmak ve korunabilmek.
0: İnşallah.
1: Peki hocam Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı diğer hastalıklarla karıştırılabilir mi? Tanı koymak zor mudur?
0: Şimdi birçok enfeksiyon hastalığı birbiriyle karışabilir. Şikayeti nedir hastanın? İlk geldiğindeki şikayeti halsizlik, ateş, kırgınlık, eklem ağrıları, bulantı, kusma. Birçok hastalıkta bunlar olur.
1: Evet.
0: Karışabilir. Biz bunları ne zaman dikkate alıyoruz? Kendi tutumuna öyküsü varsa dikkate alıyoruz. Kendi öyküsü yoksa, şimdi birçok insan ateşleniyor. İster oluyor, yaz mevsimindeyiz. Kırım Kongo ateşim oldu mu diye bu paniğe gerek yok. Vücutta kendi yoksa problem yok.
1: Hastanın öyküsünü dinlemek mühim.
0: Evet. Zaten bütün hastalıklarda, biz ona tıpta anamnez deriz. Tıp fakültesinde öğrencileri de hep onu söyleriz. En önemlisi anamnez. İkinci sırada fizik muayene. Fizik muayene dediğimiz şey nedir? Hani işte doktorun gözüyle muayene etmesi, eliyle vücudumuza dokunarak muayene etmesi, streskop dinleme aletiyle ciğerlerimiz, kalbimiz dinlemesi. Yine kimlikte bunlar kayboldu. Genellikle insanlar da sabırsız. Eskiden biz tetkikte kağıda yazardık. Şimdi onu da yapmıyor. Tık tık tık tık
1: evet.
0: tık. Bilgisayardan işaret diye veriyorlar. Ama hekimlik o değil.
1: Dijital.
0: Hekimlik bir kere sadece bir bilim değildir. Hekimlik aynı zamanda sanattır. Ne sanatı? İletişim sanatıdır, empati sanatıdır. Dolayısıyla sizin hastaya teşhis... Benim hocam şey derdi, biz laboratuvar tedavi etmiyoruz, biz hastayı tedavi ediyoruz. Bu ne demek? Yani hasta çıkan bir takım insanlarda bazı değerler normalin dışında çıkabilir. Ama bu o insana özgü bir şeydir, hastalık olduğunu göstermez. Onu diyordu hocam, yani biz laboratuvar sonucunu tedavi etmiyoruz, biz hastayı tedavi ediyoruz. Peki hastayı tedavi etmek için ne yapmam lazım? Hastaya tanı koymam lazım. Peki tanıyı nasıl koyacağım? Öncelikle hastanın hikayesini, öyküsünü dinleyeceğim.
1: Bu hastaya güven de verdiği için iyileşme sürecine de olabilir.

0: olumlu katkılar sağlıyor.
1: Bir kere hastalıkların, ben 90'da mezun olduğuma göre işte 35 yıl olmuş, 35 yıl hekimi. Hastalıkların %50'si, belki daha da yüksek oranda, insanların paniğe girmesinden, morallerinin bozulmasından, endişe kapılmasından kaynaklanan şeyler. Ve siz hastayla konuştuğunuzda ilk gösterinizde zaten şikayetlerinin %50'si daha teşhis aşaması olmadan iyileş veriyor hasta.
0: Bertaraf oluyor.
1: Bertaraf oluyor. Muayene çok önemli bir şey. Hastayla ten teması gerekiyor. Yani hastayı mutlaka muayene etmeniz gerekiyor. Laboratuvar sonraki iş. Zaten mesela biz hasta geldiğinde önce ona anlatıyoruz. Bir kere şunu söylüyoruz. İstanbul'dan gelmiş hastaya. Diyoruz ki yani vücudunuzda kene var. Ne zaman oldu bu? Bugün oldu. İstanbul dışına çıktınız mı? Çıkmadık. Antalya için söylüyorum. Antalya dışına çıktınız mı? Yani sadece dışına gittiniz mi? Gitmedik. Diyoruz ki bu Kırım Kongo kanım ateşi değil. Hasta o anda rahatlıyor. Bütün şeyler geçiyor. Ama siz hastaya yani bu bilgileri çok aşırı bir şeyle yüklerseniz hasta bir saat sonra o belirtiler başlıyor. Bütün belirtileri başlıyor hastada.
0: Çok doğru.
1: Tanısını nasıl konacak onu sordunuz.
0: Evet.
1: Aslında tanısı çok kolay. Biz bunu bir kere kan sayımı alarak, kan sayımında o bahsettiğim ak yuvarlar, kan pulcukları vesaire bunlara bakarak, bunlar tabii çok teknik bilgi olduğu için çok üzerine durmayacağım. Bunlarla bir ön tanı koyuyoruz. Kesin tanı bununla konur mu? Hayır, bununla konmaz. Kesin tanı virüsün RNA'sını, yani virüsün ne diyelim genlerini göstererek, PCR dediğimiz tanı yöntemi, polimerize zincir reaksiyonu. Bu birçok hastanın tanısında kullanılır. HIV'in, AIDS'in tanısında kullanılır. Hepatit B'nin tanısında kullanılır. Hepatit C'de birçok hastalıkta kullanılabilir. Bu çok hızlı bir şeydir. Her hastanede yok, her yerde yapılmaz. Ama hastalardan kan alınır ve referans laboratuvarlara gönderilir. Böylece Kırım Kongo hemorajik ateşi olup olmadığı çok kolay ortaya çıkar. Zaten bakanlığın bununla ilgili bir portali var.
0: Evet.
1: Kırım Kongo kanama ateşi şüphesiyle hasta geldiğinde hastanın kanını alıyoruz. Bakanlığın müdürlüklerine, yani sağlık müdürlüklerine gönderiyoruz. Bunun çalışılır bakanlığın akredite ettiği, bakanlığa ait olan referans laboratuvarlar var. Bakanlık orada çalışıyor. Hastanın verilerini internet ortamında giriyoruz. Hekim, her hekim bir şifresi olur. O şifreyle bu bilgiler girilir. Mahremdir. Başka kimse göremez. Sonra onlar çalışır ve sonuç yine o internet üzerinden, portal üzerinden hekimin şifresiyle görülebilir hale gelir. Yani bakan bununla ilgili uzun yıllardır, tabii Kırım Kongo ateşi 2002'de başladığına göre 23 sene olmuş. Çok mesafe kat ettik hem tedaviyle ilgili. Dünyada en iyi yerlerden biriyiz. Yani Kırım Kongo ateşi, ben mesela bizim hastaneye yatanan %5'i de ölüm görülüyor diye söyledim ama başka ülkelerde bu oranlar daha yüksek. Biz bu konuda çok iyiyiz. Birçok olduğu gibi bu konuda da Türkiye hakikaten çok iyi noktada.
0: Evet, ve ilk kuluçka dönemi bizim için önemli dediniz o dönem seyrinde. Ölüm riski var mı diye soracaktım ama siz zaten ifade ettiniz.
1: Şöyle, ben bunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Bir kere her kene Kırım Kongo kanamalı ateşini bulaştırmaz. Türkiye'de
0: türleri 50, mi vardır?
1: Evet, 50-60 tane sanıyorum, 56-57 tane Türkiye'de kene türü var. Dünyada daha fazla tabii. Bu kene türleri içinde bulaştıran Hyalomma marginatum dediğimiz bir kene türü. Hyalomma marginatum. Hemen aklıma geldi, söyleyeyim. Şimdi mesela bu köpeklerde keneler oluyor, sokak köpeklerinde. Onlardaki kene Hyalomma marginatum değil, başka bir kene. Dolayısıyla köpekteki kenelerde insanlara bulaşması söz konusu
0: risk değil.
1: Değil.
0: Peki bir insandan bir başka bir kişiye geçebilir mi? Ya da büyükbaş hayvanda olan kene bir insana geçebilir mi?
1: Büyükbaş hayvandan kenenin, kene değil de virüs kastettiniz herhalde.
0: Eyvallah.
1: Virüsün bulaşması biraz önce bahsettiğim gibi ancak kan temasıyla olur. Yani evet. Hayvanın kesilmesi esnasında veya etlere çıplak elle dokunulması, kesim esnasında, bir daha vurguluyorum.
0: Evet. Eve gelen etlerde
1: radyoyu yeni açanlar için evdeki etlerde problem yok. Bu bir. İnsandan insana bulaşır mı? Aynı şekilde. İnsandan insana dokunmakla, nefes almakla, şununla, bunu aynı ortamda bulunmakla bulaşmaz. Nasıl bulaşır? İnsandan insana kanla bulaşır. Peki insandan insana kanla bulaşması ne demek? İşte bu sağlık personeli için böyle bir risk var. Böyle kaybettiğimiz sağlık personellerimiz de var. Hekimlerimiz var, hemşirelerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm tabii ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalara da acil şifalar diliyorum. Kan temasıyla geçiyor. Yani enjektör batma, iğne batmasıyla geçiyor. Üstelik orada bulaşma riski kene sokmasına göre daha yüksek, daha ağır seyrediyor ve ölüm oranı orada daha yüksek o hastalarda. Yani sağlık personelinde ölüm oranı daha yüksek. Neden böyle? Çok büyük ihtimalle şuna bağlı. yoğun bir virüs geçişi oluyor. Çünkü hastanın kanı doğrudan doğruya başka bir insana bulaştığı için ya enjektör ya da bisturi ile yaralanmaya bağlı. Yani hastaya sağlık bakımı verirken bir yaralanma olursa o personelde, hatta orada ben mesela demin size 10 gün diye söylemiştim. Evet. Kuluçka dönemi 9 gündü. 10 günden sonra bir daha görülmez demiştim. Orada daha uzun. Yani 13 güne kadar uzayabiliyor.
0: Süresi değişebiliyor.
1: Onun için biz mesela böyle bir iğne batması durumunda personeli, hani normal vatandaşı, yani kene sokmasıyla, kene ısırmasıyla bulaştığını düşündüğümüz vatandaşı 10 gün gözlerken onu 2 hafta gözlüyoruz. Çünkü daha geç de ortaya çıkabiliyor.
0: Biraz önce bahsettiniz değerli hocam, ama biraz daha açmanızı rica edeceğim. Kene vücuda tutunduğunda müdahale ederken özellikle dikkat etmemiz gereken husus ne? Hangi aşamadan başlamak gerekiyor?
1: Şimdi kene ile ilgili bizim söylediğimiz şey şudur. Keneyi ilk gördüğünüz anda çıkartın mümkünse. Yani İlla hastaneye gideceğin diye bir şey yok. Ama şudur. Ya mesela geldiniz, eve geldiniz, fark ettiniz. Çok yakınınızda bir sağlık kuruluşu var. Bunda bir sakınca yok. Yani 5 dakika 10 dakika sonra gidip orada çıkartılmanızın bir sakınca yok. Ama siz dağdasınız. Şehire inme imkanınız yok. Ertesi gün ineceksiniz belki. Kamp bölgesindesiniz mesela. Orada ertesi gün beklemeyin. Orada hemen çıkartın. Çünkü kenenin kan emme süresi uzadıkça hastalığı bulaştırma riski artıyor. Bundan dolayı mümkün mertebe ilk planda çıkartmamız gerekiyor. Nasıl çıkaracağız? Vücuda en yakın kısmından, cilde en yakın kısmından tutup hafif sağa sola oynatarak çıkartacağız. Ve bu esnada kesinlikle eldivensiz dokunmayacağız. Keneyi patlatmayacağız. Keneyi çıkarttıktan sonra alkolle temizleyebilirsiniz. Ama kene vücuttayken alkol basmayacaksınız. Alkol basarsanız kene kolay çıkar, ama buna sakın inanmayın, çünkü kene kusar.
0: O zaman da cilde temas
1: çok fazla
0: için risk artar.
1: Çok fazla miktarda virüsü bulaştırır.
0: Yani yanlış çıkarma yöntemi de riski artırabilir.
1: Evet.
0: Evet. Ki hocam, keneden ya da bu hastalıktan korunmak mümkün mü? Bireysel olarak kişiler neler yapabilir, nelere dikkat etmelidir?
1: Tabii birçok hastalıkta olduğu gibi bunda da korunmak mümkün. Mümkün mertebe risk alanına gitmeyin. Şimdi bunu söyleyince tabii, yani nasıl adamcağız? İşte hayvancılık yapıyor, nasıl gitmeyecek yani? O gidecek. Ama mecbur değilsiniz gitmeyin. Onlar gitsinler. Gidenler neye dikkat etsin? Bir kere riskli bölgelerde kollar uzun olmalı. Mesela o pantolonlar uzun olmalı. Yani şort dediğimiz şeylerle, o tip veya kısa paçalı pantolonlarla, kısa pantolonlarla o bölgede dolaşıyor. Yani cildin açıda olmaması gerekiyor. İşin özeti o.
0: Kenenin vücuda ulaşma yollarını kapatmak gerekiyor. En mümkün mertebe.
1: Bunun için bir kere pantolon uzun paçalı olmalı, bu bir.
0: Belki lastikli paçalı.
1: İkincisi çoraplar pantolon üzerine konulmalı. Yani pantolon çorabın içine sokulmalı ki kene giremesin.
0: Evet.
1: Üçüncüsü, kene kahverengiye yakın bir renkte olduğu için açık renk elbise giyilmeli. Yani keneyi fark etmek için. Üzerinize kene geldiğinde sizin veya yanınızdakilerin görmesi için mümkün olduğu kadar açık renk elbise. Üç tane ana şey söylemiş olduk. Bir, uzun kollu, uzun paçalı olacak kıyafetlerimiz. İki, çoraplar, pantolon çorapların içine sokulacak. Üç, açık renk giyineceğiz. En önemli koruma bu.
0: Evet. Peki bu hastalıktan şüphelenen biri hangi hekime başvurmalı? Hangi alanda irtibat kurmalı?
1: Herhangi bir hekime gidebilir, acillere başvurabilir, aile hekimine başvurabilir. Çünkü uzun yıllardır bununla ilgili dokümanları var. Bütün hekimlere, bütün acillere dağıttığı, bütün hastanelere dağıttığı. Algoritma, yani kene tutunmalı hasta geldiğinde ne yapması gerekiyor hekimin, bunu gösteren basit şemalar var. Ve bu İstanbul'da da böyle, Ankara'da da böyle, Hakkari'nin işte en ucak köşesinde böyle. Yani bakanlık bunu standartize etmiş. Bütün hekimleri eğitmiş ve eğitmekte kalmış, bununla ilgili broşürler göndermiş. Ama sık sık da özellikle bu hastalığın görüldüğü bölgelerde veya bu hastalık görülmese bile bu hastalıkların gelebileceği bölgede, mesela İstanbul. İstanbul'da görülmüyor ama İstanbul'da çok sayıda hasta gelebilir.
0: Dışarıdan geliyor.
1: Bundan dolayı bu algoritmalar bütün hastanelerde var. O zaman herhangi hekime, yani biz mezun olduğumuz zaman fakülteyi, 6 yıllık fakülteyi bitirdiğimizde bize pratisyen hekim diyorlar. O pratisyen hekimler bu konuları çok iyi bilirler. Aile hekimlerimiz çok iyi bilirler. Onların her birisinde bu algoritmalar var. Ona göre davranıyor. Yani bir enfeksiyon hastalık profesörüne gitmeleri gerekmiyor.
0: Evet. Peki tanı konulmuş bir hastaya süreç nasıl işliyor? Tedavi sürecinde neler var hocam?
1: Şimdi tedaviye gelince işler değişiyor. Niye değişiyor? Pratisyen hekim veya Konuyla ilgili tecrübesi olmayan bir hekim bu hastayı tedavi edemez. Her hastanede de tedavi edilemez. İşte onlar da o algoritmalarda
0: belirtiliyor.
1: Ya yani mesela diyor ki o algoritmada, kılavuzda diyelim, rehberde, hekime yönelik olarak bunlar söyleniyor. İşte hasta 65 yaşın üzerinde ise bu, ve kırım konuk ateşi var ise bunu bir üst merkeze sevk et ve yatır. Efendim bilinç bulanıklığı varsa yatır. Efendim kan değeri şunun altındaysa gibi bir takım bilgiler var. Vatandaşın kendisi yapacağı bir şey yok. Bir şey yapması gerekmiyor. Ama hastalar bu konuda iyi eğitilmiş durumda. Evet. Hiç paniğe gerek yok.
0: Yani tedavi sürecinde bir ileri aşamadaysa hastaneye yatılıyor.
1: Evet. Tedavi sürecinde ne yapılıyor? Aslında bu hastanın tedavisi yok. Bir zamanlar bununla ilgili bir ilaç çıkmış idi. Fakat sonra bu ilacın faydalı olup olmadığına dair çelişkili yayınlar çıkmaya başladı. Dolayısıyla bugünkü standart bilgilerimize göre Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığının tedavisi, etkin ilacı yok. Tedavisi yok demeyeyim, ona etkili bir ilaç yok. Tedaviden bahsedeceğim çünkü. Aşısı da yok.
0: Ben de onu sormak
1: aşı geliştirme çalışmaları var ve bizim ülkemizde bu son yıllarda çok yoğunluk verildi buna. Bakanlık, Sağlık Bakanlığı buna önem veriyor. Bizde çünkü vakalar sık görüldüğü için. Ama henüz geliştirilmiş bir aşı yok. İlaç yok dediğim şey şu, yani bu virüse etki eden bir ilaç yok. Ama tedavide biz ne yapıyoruz? Virüsün bozduğu yerleri tedavi etmeye çalışıyoruz. Virüs ne yapıyor? Kanamaya yol açıyor. İşte biz de o kanamayı tedavi etmeye çalışıyoruz. Yani virüsün kendisini değil, vücutta oluşturduğu hastalığı tedavi etmeye. Biz buna destek tedavi istiyoruz tıpta. Replasman ve destek tedavi istiyoruz. O yapılıyor. İşte kan gerekiyorsa kan veriliyor. Plazma gerekiyorsa plazma veriliyor. Hastanın diyaliz alınması gerekiyorsa diyaliz alınıyor. Oksijen verilmesi gerekiyorsa oksijen veriliyor vesaire. Ama bunlar bu konuda tecrübe sahibi olmuş hastanelerde yapılıyor. Yani her hastane bu hastaları yatırmıyoruz. Oralara sevk ediyoruz.
0: Erken teşhis bu açıdan önemli.
1: Çok önemli. Neden önemli? Çünkü vücut yıpranmadan vücuda ne kadar erken destek sağlarsanız sağ kalım şansı o kadar artar. Ama siz son aşamaya kadar gelse vücut zaten yorulmuş, yıpranmış oluyor. Verdiğiniz tedavilerde kısmi fayda sağlamış.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
0: Kanamalı hastalık demiştiniz ve bir önceki bölümde de ifade etmiştiniz hangi bölgelerin kanadığı. O kanamayla diğer bölgelere de mi yayılması artıyor virüsün?
1: Şimdi sizin hani diş eti kanaması diye söyledim. Evet. O diş eti kanaması dediğimiz şey sadece orada gördüğünüz kan değil. Vücudun bizim mukoza dediğimiz yapılar var. Mukoza nedir? Şimdi vücudumuzun dış yapısını kaplayan yapı deri.
0: Eyvah.
1: Ama iç boşluklarımızı kaplayan deriye de biz mukoza diyoruz. Mesela ağız içindeki o ağız yüzeyi, mukoza dediğimiz şey o. Oralardan ve iç organlardaki mukozalardan vücudun her yerinden kanıyor. Siz diş etini sadece gördüğünüz yer. Hastanın sırtına baktığınız zaman, kollarına baktığınız zaman, özellikle kollarda morluklar görürsünüz. Onlar kanamaya bağlı şeylerdir.
0: Deri altında. Morluklar.
1: Deri altında kanamalar olur. Kırım Kongo ateşinde, bir kere şunu tekrar söylüyorum. Hastaların önemli bir kısmı hastalandığının farkına varmaz. Hastanın farkına varanlar da bunu bir grip benzeri bir tablo zanneder ve hastaneye gelmezler. Onlar kendiliklerinden iyileşir giderler. Hastaneye gelenlerin %5'i ölüyor. Yatırılanların %5'i ölüyor. Burada ölümün de iki tane sebebi var. Bir sebebi kanamalar. İkinci sebebi organ yetmezlikleri. Organ yetmezlikleri niye oluyor? Bu hastalıkta da sitokin fırtınası oluyor. İşte o sitokin fırtınası kalp yetmezliğine, akciğerde solunum yetmezliğine, böbrek yetmezliğine, beyinde bilinç bulanmasına vesaire yol açıyor. Biz buna çoklu organ yetmezliği diyoruz. Yani iki sebepten dolayı ölüyor. Ya kanamalardan dolayı ölüyor ya da çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüyor. Biz de ne yapıyoruz? İşte o yetmezlik ortaya çıkan organlarda o yetmezliğe destek olmaya çalışıyoruz. Ve siz bu desteğe ne kadar erken başlarsanız hastanın sağ kalım şansı, ihtimali o kadar artar. Bundan dolayı erken teşhis önemli.
0: Kene vücuttan çıkartıldıktan sonra da bu belirtiler devam edebilir mi?
1: Tabii zaten söyledim ya, kene vücuttan çıkartıldıktan sonra ilk 10 gün içinde bunlar ortaya çıkabilir.
0: Kalma süresine bağlı olarak mı vücutta fazla?
1: Kalma ne kadar uzun süre, tabii şimdi vatandaş geliyor, hasta bize geliyor, kene tutundu diye. Ne zaman tutundu? Hasta aslında onu bilmiyor ki. Hasta o gün fark etti. Ama belki 3 gün önce tutulmuştu.
0: Bu süreç içerisinde kene vücutta mı değil mi?
1: Bilmiyoruz ki.
0: Kendiliğinden gitmiş olabilir mi? Kendiliğinden çıkar mı kene vücuttan?
1: Kene tabii en mesibetince vücuttan çıkar ama bize geldiğine göre kene var. Kene ile geldi. Ama o kene bugün mü tutundu, dün mü tutundu, 2 gün önce mi tutundu bilmiyoruz. Hasta da bilmiyor. Hasta o gün tutunduğunu zannediyor. Çünkü o gün gördü.
0: Eyvah.
1: Niye bilmiyor hasta? İlk başta konuştuk. Uyuşturuyor.
0: Evet.
1: Anestezi yapıyor. Dolayısıyla hasta vücudundan ne zaman girdiğini bilemez. Onun için biz kendini çıkardığımız günü

0: Nefesi daralıyor, böbek yetmezliği başlıyor. Yani sanal olarak psikolojisinde. Buna gerek yok. Çünkü kenar tutulmalarının çoğu İstanbul'dakilerin pratikte tamamı ya da o bahsettiğimiz sahil şehrindeki bölgelerin tamamına yakını. Bu hastalığı bulaştırmayacak. Bulaştıranlar nerede? İşte Sivas, Tokat, Erzurum, Erzincan gibi bölgelerimizde. Buralarda da bulaşanların çoğu zaten hastalığı geçirdiğinin farkında olmadan iyileşip gidiyor. Biz tanı koyduklarımızı yani hastaneye yatırdıklarımız için de %5 yani görece olarak düşündüğünüzde aslında ölüm oranı çok düşüktür. Tabii bu medyatik bir şey olduğu için, olay olduğu için tabii bir kişinin ölmesi az bir şey değil. Bir kişi için ölüm gerçekleştiğinde o kişi için artık %100'dür o risk. Bunu küçümsem anlamında söylemedim. Ama şunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Bir kere paniğin hiçbir faydası yok. Çoğu vakalarda sadece bu hastalıkta değil birçok hastalıkta ve hayattaki birçok olayda insanlar gereksiz panik yaparlar. İnsan doğasıdır bu. O zaman biz sağlık personeline düşen nedir? İnsanlardaki bir kere bu panik halini bir ortadan kaldırmamız gerekiyor.
1: Biz toplum olarak buna meyyaliz zaten.
0: Meyyaliz. Doğu toplumu, Akdeniz toplumu böyledir. İkincisi hasta ihmal etmeyecek, hekim de ihmal etmeyecek, sağlık personeli de ihmal etmeyecek. Ne yapacak? O bakanlığın gönderdiği rehberler var. O rehberlere göre hareket edecek. Oradaki kriterlere uymuyorsa hastaya diyecek, yani hastalık belirtilerine uymuyorsa hastaya diyecek ki sizde bir şey yok, kan değerlerinizi de kontrol ettik. Siz şimdi gidin, 10 gün içinde bir şey olsa yani belirti olsa hemen gelin. Nedir o belirti? Ateş, halsizlik, vücudun herhangi birinde kanama, kusma, bulantı vesaire. Eklem ağrıları, kas ağrıları. Bunlar olsa hemen gelin. Olmasa gelmeyin. 10 gün sonra gelir mi? Gelmeyin. Yine gelmeyin. 10 gün sonra da gelmenize gerek yok. Çünkü artık geçti. Ama ya ben çok evhamlıyım, çok paniğim. Bir kere daha kontrol etmek istiyorum. Tamam gel. Yani 10 gün sonra görüşelim. Bir kan sayımına daha bakalım. Sadece hastanın içini rahatlatmak için aslında bir şey yok. Bir gereği yok. Tıbben bir gereklilik değil. Ama bazı insanlar tabii panik olabiliyorlar. Onlar da bunu yapıyoruz. Başka neler yapılabilir? Bununla ilgili broşürler var. Broşürler ve rehberler halk için yani normal vatandaş için ve sağlık personeli için iki ayrı şekilde düzenlenmiş. Sağlık personeli için düzenlenenler hekimler, hemşireler onu alıp sağlık personeli onu alıp ona göre hareket ediyorlar. Diğeri de vatandaş için öneriler de bulunuyor. Yani Kırım Kongo ateşi nasıl bir hastalıktır? Nasıl bulaşır? Önlemler nelerdir? İşte orada mesela resimli olarak çok güzel yazmışlar. Kendiler nerede bulunur? Kulak arkasını göstermiş. Vücudun kendini tutunduğu yerleri gösteren hangi illerde daha çok var? Bunlar web sitesinden takip edilebilir. Başka ne yapılabilir? Yerel yönetimlerde bununla ilgili broşür dağıtabilirler ve sağlık müdürlükleriyle işbirliği yaparak konferanslar, seminerler düzenleyebilirler. Belediyelerin şeyleri var. Konferans salonları var, kompleksleri var. O komplekslerde insanlar nasıl işte konserimiz var, tiyatromuz var, tiyatro etkinliğimiz var diye çağırıyorlar. Orada sağlık etkinliği de yapabilirler.
1: Evet.
0: Ve böylece hem belediye hizmeti olarak vatandaş nezdinde bir memnuniyet sahibi olurlar. Hem de insanlarımızın paniğini ortadan kaldırmış olurlar. Bir taraftan da bu belirtileri insanlarımız öğrenirse hastalığın da erken teşhisinde katkı sağlamış olurlar.
1: Kesinlikle. Hocam belirttiniz ama son olarak da dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Özellikle yaz aylarında nelere dikkat etsinler? Bir kez daha vurgularsanız sevinirim.
0: Şuna dikkat edelim. Bir kere Kırım Kongo kanamalı ateşinin yaygın olduğu bölgelerde o bahsettiğimiz Mera bölgelerine mecbur değilsek gitmeyelim. Ama gitmek zorundaysak çok basit üç tane şey. Beyaz renkli, açık renkli elbise, uzun kollu pantolon, gömlek vesaire elbiseler ve pantolonların çorapların içine sokulması. O bölgeden akşam eve gelince de mutlaka mutlaka duş alınması ve vücudun özellikle koltuk altlarının, kulak arkalarının, kasıkların, kalçaların,
1: Çocuğun her
0: genital bölgelerin.
1: yüzeyinin.
0: Şöyle vücudunuzu kontrol edin deyince insanlar genellikle vücutların görünür yerlerine bakıyorlar.
1: Çok doğru.
0: Ama bu da kulak arkasını saklı. Onun için bu bölgeleri özellikle vurguluyorum. Koltuk altı çok önemli, kulak arkası çok önemli. Farkına varmazsınız. Kasıklar önemli, diz arka bölgesi. O bölgelere özellikle bakmak gerekiyor.
1: Evet. Göçmen kuşlarla geliyor dediniz hocam. Sadece yaz aylarında görünen bir hastalık mıdır bu hastalık?
0: Şundan dolayı yazın gözüküyor. Bu kediler kış mevsiminde çoğalmıyorlar. Çoğalmaları için belli bir sıcaklık gerekiyor. Uyuşuyorlar. Ve başka biyolojik şeyler de var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla kış mevsiminde böyle bir şey beklemiyoruz. İstanbul'da beklemiyoruz zaten
1: evet.
0: Ama Tokat'ta, Erzincan'da, Erzurum'da, oralarda kış mevsiminde oralarda da beklemiyoruz. havaların ısınması gerekiyor.
1: Evet. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için tekrar çok çok teşekkür ederim değerli hocam. Dinleyicilerimiz

0: Adını size bir kez daha ağırlamaktan mutluluk duyduk. Sağ olun, var olun.
1: Ben çok teşekkür ederim. Şimdi biz hekimlerin bir hastalığı var. Biz tabii eğitimimizi Latince gördüğümüz için, yani Latince terimleri gördüğümüz için ve kitaplarda hep böyle Latince terimlerden bahsedildiği için, kendi aramızda hep böyle Latince terimler kullandığımız için, zaman zaman halkın da, yani hekim olmayan sağlık personeli dışındaki insanlar da bunları çok anlayacağını düşünürüz. Umarım böyle çok tıbbi terim çıkmamıştır ağzımdan. Halk dilini anlatmaya çalıştım.
0: Açıklayıcı oldu, verimli oldu hocam.
1: Ben bütün hastalıklardan uzak, sıhhat ve afiyet içinde sağlıklı bir ömür diliyorum.
0: Amin, Allah razı olsun. Ağzınıza, ayağınıza sağlık değerli hocam. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda Profesör Doktor Sayın Bahri Teker hocamızı ağırladık. Kene vakalarını ve Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığını konuştuk. Sağlığımız için dikkatli olmak, bilinçli hareket etmek elbette ki çok önemli. Programımızın tekrarını dinlemek isteyen dinleyicilerimiz de Akra Medya'dan takip edebilirler. Tekrar birlikte olmak dileğiyle, güzel, sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
1: O müttakiler, sabreden, dürüst olan, huşu içinde ibadet eden, infak eden ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir.
0: وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
1: O müttakiler büyük bir kötülük yaptıklarında veya küçük günah işleyerek kendilerine haksızlık ettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler.
0: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.
1: Habibim, Allah'ın verdiği rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Sert, katı kalpli olsaydın kesinlikle çevrenden dağılıp giderlerdi. Hadi onları affet, onlar için bağışlanma dile ve mühim işlerde onlarla istişare et. Karar verdiğinde de Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever.
0: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Ey Peygamber!

0: Müminler için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا.
0: Bilin ki kim büyük günah niteliğinde bir kötülük yapar veya küçük günah işleyerek kendisine haksızlık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olarak bulur.
1: أَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: Allah'a yaraşmayan nitelemelerde bulunanlar hala Allah'a tövbe edip ondan bağışlanma dilemeyecekler mi? Oysa Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.
0: Habibim, şirk koşanlar helak edilmeyi çoktan hak etse de sen onların arasındayken Allah onlara azap edecek değildir. Evet, içlerinden hala tövbe edip bağışlanmayı dileyenler çıkıyorken Allah onlara azap edecek değildir.
1: İstagfir lehum ev la testagfir lehum in testagfir lehum 70 merreten felen yagfirallahu lehum zalika biennehum keferu billahi ve rasulih vallahu la yehdil kavmel fasikin.
0: Habibim, sen münafıklar için ister af dile ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen bile Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Allah da hiçbir kural tanımayan böylesi fasık topluluğu doğru yola iletmez.
1: وَاَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِكُ الَّذ۪ي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَب۪يرٍ.
0: Bir de kitabın ayetleri Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin diye açıklanmıştır. Böyle yaparsanız belirlenmiş bir süre olan ölüme kadar Rabbiniz sizi güzelce rızıklandırır ve her erdemli kişiye kendi lütfundan verir. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
1: وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ.
0: Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim çok merhamet edendir, çok sevendir.
1: اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.
0: Yoksa siz bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى اَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Topluca yapılacak bir iş üzere peygamberle beraber olduklarında ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Habibim, senden izin isteyenler Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu sebeple onlar bir durumlarından ötürü senden izin istediklerinde dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ.
0: Davud dedi ki, kuşkusuz o, senin tek baş malını kendi mallarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiş. Zaten ortaklardan birçoğu mutlaka birbirinin hakkına girer. Ancak iman edip salih amel işleyenler başkasının hakkına girmez. Onlar da ne kadar az. Nihayet Davud kendisini sınadığımızı anladı da hemen Rabbinden bağışlanmayı istedi ve öne eğilerek saygı gösterip Allah'a yöneldi.
1: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
0: Öte yandan arşı taşıyan melekler ve onun etrafındakiler hamd ederek Rablerini tesbih eder. Ona iman eder ve iman eden kimseler için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatır. O halde tövbe edip senin yoluna girenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru.
1: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.
0: O halde Habibim sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanmayı iste ve akşam sabah hamd ederek Rabbini tesbih et.
1: Fa'lem ennehu la ilahe illallah ve estağfir li zenbike ve lil mu'minin vel mu'minat. Vallahu ya'lemu mutakallabakum ve mathvakum.
0: Habibim, Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Hem günahından ötürü kendin için hem de günahlarından ötürü mümin erkeklerle mümin kadınlar için bağışlanma dile. Dolaşıp duracağınız yeri de varıp yerleşeceğiniz yeri de Allah bilir.
1: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
0: Geride bırakılan bedeviler sana, mallarımız ve çoluk çocuğumuz bizi size katılmaktan alıkoydu. Bizim için de bağışlanma dile diyecekler. Dilleriyle kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar. Onlara de ki, eğer Allah sizin için bir zarar dilemişse veya sizin için bir fayda dilemişse ona karşı sizi kim koruyabilir ki? Hayır hayır, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
1: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
0: Müttakiler ibadet etmek için geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi.
1: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
0: İlk olan evvel, son olan ahir, aşikar olan zahir ve gizli olan batın odur. O her şeyi bilendir.
1: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدَا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

0: Şüphesiz İbrahim ve beraberindeki kimseler de şirk içindeki kavminize karşı kesin tavır almanız gerektiğine dair sizin için güzel örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden de kendilerine kulluk ettiğiniz Allah'tan başka şeylerden de uzak kimseleriz. Sizi yok saydık. Sizinle bizim aramızda, siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebediyen düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlanma dileyeceğim. Yine de Allah'ın senin için takdir ettiği şeye engel olamam demesi örnek olmasın. Çünkü bu babasının Allah düşmanı olduğunu anlamadan önceydi. Ey Rabbimiz! Biz sadece sana güvenip dayandık. Sadece sana yöneldik. Dönüşümüz de sadece sanadır.
1: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك

0: Ey peygamber! Mümin kadınlar hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, gayrimeşru çocuk edinip bunu kocalarına nispet etmek suretiyle elleri ve ayakları arasına uydurdukları bir bühtan koyup getirmemek, herhangi bir hayırlı işte sana isyan etmemek üzere biat etmeye gelirlerse biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
0: Onlara hadi gelin de Allah Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiğinde alay edip başlarını çevirirler. Sen de onların büyüklük taslayarak başka yöne saptıklarını görürsün. Habibim, onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları asla bağışlamayacak. Çünkü Allah yoldan çıkanların oluşturduğu topluluğu doğru yola iletmez.
1: اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: Habibim, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kılıyorsun. Beraberindekilerden bir topluluk da aynısını yapıyor. Gece ve gündüzün ölçüsünü Allah takdir etmektedir. Sizin geceyi asla doğru hesap edemeyeceğinizi bilmiş ve tövbelerinizi kabul etmiştir. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah biliyor ki içinizde hastalar olacak. Kimileri Allah'ın lütfundan bir şeyler elde etmek üzere yeryüzünde yol tepip duracak. Kimileri de Allah yolunda savaşacak. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namaz kılın, zekat verin ve Allah'a güzel borç verin. Kendiniz için önceden hayır olarak ne hazırlarsanız, Allah katında onu daha hayırlı ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

0: بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Habibim, Allah'ın desteği ve O'nun nasip ettiği fetih geldiğinde, insanları bölük bölük Allah'ın dinine girerken gördüğünde, Rabbini hamd ederek tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile. Çünkü O daima tövbeleri kabul edendir.

ihtiyaçlarımı gören ve beni barındıran, yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana ikram edip ikramını bol kılan, veren ve verdiğini bol kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzerine Allah'a hamdolsun. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi ve her şeyin ilahı, ateşten sana sığınırım.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyen, bu haftada yeni bir konu
2: merak ediyorum.
0: Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor. Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor, başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir Gençler Merak Ediyor programına da hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Hamza Yuşa Deli Poyraz. Bugün Suden Pamir hanımefendi bizlerle, kendisiyle ses mühendisliği üzerine konuşacağız. Suden Hanım hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
3: Çok teşekkür ederim. Allah'a şükür iyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz, sağ olun. Öyleyse çok bekletmeden ilk sorumuzla başlayalım. Suden Hanım, ses mühendisliği nedir? Ne zaman ortaya çıkmıştır?
3: Duyguları teknik ortama aktarabilmek için cihazların lisanıyla artistin lisanını birbirine uyumlandırabilen kişiler gerektiği için ses mühendisliği diye bir meslek ortaya çıktı. Aşağı yukarı 1970'li yıllarda Avustralya'da ilk kez ses mühendisliği diye bir eğitim başlatıldı. Yani normalde ilk etapta artistlerin sanki başvurması gerekirmiş, onların okuması gerekirmiş veya kendilerini ifade edebilmek için onları eğitmek gerekirmiş gibi bakılsa da konuya, daha sonra bunun başka bir uzmanlık olduğu, teknik yaklaşımın artistin dünyasını zedelediği anlaşıldığı için ses mühendisleri oluşmaya başladı. Yani artistten başka bir üçüncü kişi sesle alakalı teknik verileri okuyup artistin ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.
1: Bu bir sanatçı olarak mı tanımlamak daha doğru, yoksa mühendisliğe, tekniğe daha dayalı bir şey mi? İlla ayırmak zorunda değiliz ama.
3: Yani bu ilk başları, yani eğitimini ben söyledim, 70'li yıllarda başladı ve ilk müzisyenlerin en büyük ızdırabı olduğu için ilk müzisyenler havalı bunun eğitimine koştular, ama normalde eğitim başlamadan önce de stüdyo dediğimiz ortamlar artık ta taş plaklara kayıttan bu yana, hatta daha önce karbonla kayıtlardan bu yana teknik geliştiriciler mevcuttu. Bunlar daha çok elektrik elektronik mühendisleriydi. Daha sonra uzay bilimcilerin yapmış olduğu çipler vesaire kullanarak teknolojiyle birleştirildi. Dolayısıyla çok elektronik odaklı bir meslekti başlarda ve hem elektroniği yapan, hem cihazları oluşturan, hem cihazların kişiliğini bilen, karakterini bilen insanlar müzisyenlerin isteklerini yerine getirmeye çalışıyordu başlarda. Yani mikser, kayıt ortamı olarak bakarsak konuya böyle. Daha da geçmişe gitmek gerekecekse, bu sefer bir önceki kuşakta da amfilerle başlamış bir seyahat. Gene elektrik elektronik üzerine. Yani elektrik elektronik mühendislerinin amfiler geliştirmesi, amfilerin karakterini bilmesi, karakterini müzisyenlerin isteklerine doğru geliştirmeye başlaması, hep bunlar bizim tohumlarımızı atan, mevzuyu başlatan hareketler olarak tarihe geçti. Ama ilk eğitim olarak 1970 yılında, 70'lerde Avustralya'da başlatıldı eğitim olarak.
1: Günümüzde bu mimarilerdeki ses planlamalarında teknolojik aletler kullanılıyor. Geçmişte bu işlemler, planlar nasıl yapılıyordu? Adı konmamıştı belki ama yine bu işlerle uğraşan insanlar vardı.
3: Yani işte bunu Mimar Sinan'a gitmek lazım bizim coğrafyamız için. Ama daha gerilere de gitmek gerekirse Yunan, antik Yunan'a gitmek lazım. İlk Vitruvius diye bir mimar, mimarlık adına 10 kitapta birleştirmiş bilgilerini. Orada mesela şöyle bir tanım var, çok enteresandır. Latince yazılmış kitap ama bazı terimler çevrilemeyerek öylece bırakılmış çünkü anlaşılamamış. Diyor ki, mimar diyor, mimari mekanlarınızı sesin gitmek istediği yere kurun diyor. Yani sesin gitmek istediği yer diye bir terim kullanıyor. Çok enteresan. Nedir sesin gitmek istediği yer? İnsan çıldırıyor, böyle bir terim ne demek, nasıl olabilir? Bunun üzerine ben de zaten Mimar Sinan'la da çalışıyor, araştırıyor olduğum için konularını. Ben de araştırmaya başladım. Sesin gitmek istediği yer ne olabilir? Bir gün Şirince'de, Kuşadası'na yakın, Selçuk'a yakın Şirince diye bir kasaba var biliyorsunuz. Ya da köy. Orada bir gezi rehberiyle karşılaştım. İşte Mimar Sinan'dan sohbet ederken dedi ki, Bergama'da dedi bir antik tiyatro var dedi. Sesin gitmek istediği yere kurulmuş. Ne diyorsun dedim ya, beni de hemen oraya götürmen lazım. Gidip baktım. Yani öyle zannediliyor ki orada mesela hani insanlar yangından kaçsın diye dağa delikler delinmiş zannediliyor. Halbuki hiçbir alakası yok. Dağın altından ta sahnenin olduğu yere kadar boru şeklinde ağzı aşağıda geniş yukarıda dar delikler delinmiş. O deliklerden gelen rüzgar hemen önünde oturan müzisyenlerin sesini tiyatroda üst sıralara kadar taşıyor. Dolayısıyla rüzgarı ve doğa akımlarını kullanmışlar daha önceleri sesin gitmek istediği yere gitsin diye. Ha, ama bunu neyle desteklemişler? Mesela orada bütün oturulacak yerler kireç taşı. Kireç taşı da bizim anlaşılırlığı ifade eden tiz frekanslarımızı güçlendiren bir taş. Müzisyenin sesini taşın karakteriyle birleştirerek sesi en sondaki dinleyiciye kadar ulaştırabilen bir yöntem kurmuşlar. Bu benim de çok ilgimi çekti. Ondan sonra ben de mimari yapılarda kullanırken hava akımlarını vesaire kullanmaya başladım. Çok enteresan bir teknikti benim için. Böyle başlamış ama şeyle devam edeceğim. Yani malzeme bilgisiyle birleştirilerek mimari harmanlanarak 1800'lere kadar gelmiş. Neden 1800'lere kadar gelmiş? Çünkü mimaride sesin önemi elektriğin bulunuşuna kadar. Elektrik bulunduktan sonra biz malzemeden vazgeçip böyle işte sesi bir yere doğru göndermekten de vazgeçip amfiler, hoparlörler ve mikrofonlarla duyurabilme sistemine geçtiğimiz an itibaren o da işte mimaride başka bir dal olarak kalmış ve hatta unutulmuş. Yani şimdi mesela dönüp bakıyorsunuz, niye eski yapılarda bu kadar ses yansıyarak yoluna devam ediyor?

0: Niye bu kadar saniye, dakika ayakta kalıyor? Çünkü o zaman amfihoparlör yok ki sesi bir yerden bir yere ulaştırmak zorunda adam. Onu yok etmemeye çalışıyor. Ama günümüz terse işliyor.
1: Siz ne zaman nasıl karar verdiniz? Ses mühendisi olmaya
0: Ben
1: yani.
0: aşağı yukarı ortaokul zamanıma denk geliyor. 15 sene kadar sahne üzerinde kaldım. Müzik yapıyordum. Ve hep dikkatimi çekti. Yani niye benim sesim benim duyduğum gibi kaydedilemiyor diye. Bir sürü şey denedik. O zamanlar tabii Michael Jackson çok gözde. Michael Jackson'a da denenmiş bir sürü tekniği denedik. Bir sürü başaramayınca ben de yurt dışına gidip eğitimini alayım bari bu işi nasıl oluyormuş diye merak ederek gittim. Kendi müzisyen olduğum için. Ama ondan sonra bunu bir ateş, bir kıvılcım, bir mum gibi yakmak gerektiğini ve yaymak gerektiğini düşünüp eğitim kısmına geçtim ve kendi okulumu açtım bu alanda. Ama daha öncesinde de bir takım bazı üniversitelerde bölüm olarak da başlattım. Kürsüm de var, hocalık da yaptım bir takım üniversitelerde.
1: Ve ülkemizde bir sürü muazzam mimari yapıtların ses düzenlemesinde büyük rolünüz varmış. Bunlar hangileri ve bunlarda rol almak nasıl bir duyguydu?
0: Yani ben öncelikle Mimar Sinan'ın izlerini takip etmekten çok hoşlanıyorum. Dolayısıyla bir takım Selahattin Camilerin hem akustik hem elektroakustik düzenlemelerini üstlendim. Çok şaka gibi tabii Mimar Sinan'ın bu alandaki bilgisi. Yani şaka gibi dediğim çok ulaşılamayacak gibi gözüküyor. Çok üstün bir bilgiye ve düşünce yapısına sahip Sinan. Yani adının başında mimar niye var o bile enteresan. Çünkü mimardan çok fazla şey o adam. Başına mimar diyerek küçümsemiş duruma gelmişiz. Selahattin camilerini incelemeye çok kendimi adadım. İşte Süleymaniye şu anda Selimiye'yi yapıyorum. Ama konferans salonu, müze, başkaca da birçok yapı yaptım. Akustik olarak tasarladım. İşte aslında bizim şöyle bir etkimiz var. Ses duyduğumuz ve bize söylenenden daha başka bir sürü şey. Mesela hiç görmeseniz size doğru gelen insanları duyuyor olduğunuz gürültülerden veya yansımalardan işte hangi mesafede olduğunu bilirsiniz, kaç kişi olduğunu bilirsiniz, hangi niyetle geliyor olduğunu bilirsiniz, ne yönden geliyor olduğunu bilirsiniz, nereye kaçmanız gerektiğini anlatır veya kaçmamanız gerekip nasıl bir önlem almanız veya nasıl bir karşılama yapmanız gerektiğini anlatır. Ses çok şeydir. Ses aynı zamanda zamandır. Mesela Sinan'dan öğrendiğim bir başka bilgi de budur. Bir mekana girdiğinizde ses duvarlara çarpıp size geri yansır. Bunlar aslında size hep zaman olarak da enformasyon getirir. Siz o zaman neredesiniz, nasıl bir yapının içindesiniz, günün hangi saati, bir sürü veri taşır ses size. Ama mesela doğaya çıkın, yansımaları durdurun. O zaman zaman da beraber durur.
1: Vay canına.
0: Ve zamanın geçtiğini bile fark etmeniz güçleşir. Biz aslında hiç fark etmeden takip ede geldiğimiz diğer gürültü ve seslerden bir yandan da yoruluyoruz. Çünkü bize bir sürü mesaj veriyor. Yani beynimiz sürekli etraftan gelen sesler ve manalarıyla alakalı yorgun. Yıllar önce söylemiştim bir röportajımda. Sonra baktım başkaları da tekrar ediyor. Yani gözün kapağı var, kapatırsın görmezsin istemediğin bir şey. Ama kulak öyle değildir.
1: Hiç
0: Sürekli
1: böyle düşünmedim.
0: enformasyonu size ulaştırır.
1: Bu hayatınızın her alanında ses olduğu için duyduğunuz her şeye bu sefer hassasiyet gösteriyorsunuzdur herhalde.
0: Elbette yani onun için ben mesela müzisyen olarak başladığım bu seyahatte şimdi bana postacının hafta sonu yürüyüşü gibi oluyor. Yani artık bir süre sonra kötü bir şey dinlemek istemiyorsunuz. Yani ses kalitesi olarak söylüyorum. Veya kendiniz müzik yapmak istemiyorsunuz. Başka şeyler ilgimi çekmeye başladı benim. Başka şeyleri takip ediyorum. İşte mesela duyamayan insanlara başka yollardan duyurabilir miyim? Var olan bir sesi görünmeyen şekilde yok edebilir miyim gibi.
1: Şey çok ilginç ya, mesela işte bir insan görsel olarak da işi oysa eğer fazla hassasiyet kazanınca bu sefer etrafta gördüğü bütün posterler, pankartlar vesaire hepsi gözüne takılmaya başlıyor ve bir yerden sonra o kadar eleştirel bakmaya başlayınca rahatsız edici bir noktaya da getirebiliyor. Şimdi sizin o kulağı kapatamıyorsunuz göz gibi düşüncesi, hani insanın neye baktığını aşağı yukarı seçebilirsiniz.

0: biliyorsun ama ses kulağına sürekli metroda yürürken duyduğun şeylerden kafeye gittiğinde oturduğunda sürekli maruz kalmak zorundasınız. Rahatsız edici bir noktaya götürüyor mu sürekli böyle o eleştirel şeyin açık
1: Tabii
0: olması?
1: yani artı bir zaafı daha var mevzunun. Mesela göz yalnızca baktığını görür, arkasındakini görmez. Ama kulak 360 derece her taraftan gelen sesleri alır ve katman katmandır. Bir ses, onun arkasındaki bir başka ses, onun arkasındaki bir başka ses. Yani görüntü katı bir şey. Solid yani arkasını göremezsiniz ama ses öyle değil. Ses katmanlar şeklinde size doğru mutlaka yol olur.
0: Bu terimi çok fazla kullanıyoruz. Onu bir açıklamanızı istiyorum. Akustik ne demek hocam?
1: İşte bu çok demin söylediğim ayrımın eşiğine getiriyor bizi akustik. Aslında benim ses özelliklerimi bozmadan koruyabilen mekanı tanımlamak için söylenmiş akustik. Örneğin 20 Hz'den 20.000 Hz'e kadar yani saniyede bir silsileden 20 silsile yapan sinyale kadar, frekansa kadar bir sürü frekans mevcut. Ben bunların belli bir kısmını kullanıyorum ve belli güçlerde kullanıyorum. Ama girdiğim mekan en boy yükseklik hacim olarak hep birbirini tekerrür eden rakamlardan meydana geliyorsa, yani işte kare, dikdörtgen vesaire şu anda hep içinde yaşadığımız alanlar. Dolayısıyla benim bütün bu frekans skalamanın içerisinden 4-5 tanesini daha fazla güçlendirerek benim yapımı ve manamı bozuyor. Yani mesela konuşurken de ben hep ağlamakla örnek veriyorum basit olduğu için ama sinirlenseniz de veya sevgi dolu konuşsanız da konuşmayı bilmeyen bir çocuk da anlıyor. Bir hayvan da anlıyor. Demek ki aynı kelimeleri bile söylesen söyleyişinde ve frekanslarda bir değişiklik var. Şimdi sen böyle bir imada bulunmadığın halde içine girdiğin ortam bunu bu manada senin adına değiştiriyorsa ona
0: Anladım.
1: akustiği kötü deniyor. Ama en küçükten en büyüğe bütün frekansları eşdeğer bir şekilde güçlendirerek bana yalnızca yardımcı oluyor ve sesimi büyütmeye yani insanlara ulaştırmaya yardım ediyorsa ben az bir enerjiyle ruhumu aynen ulaştırabiliyorsam dinleyiciye oraya da iyi akustik veya akustik mekan deniyor.
0: Ses tasarımı deyince benim aklıma bir sürü farklı iş geliyor. Bir filmdeki sesleri düzenleyen kişiyle bir şarkının ses tasarımını yapan kişi aynı mı? Farklı meslek grupları mı?
1: İkisinin de hareket mekanizması aynı. Bir hedef var. Yani alıcı veya dinleyici. O alıcıyı tanımlayıp ben bu ürünü bu alıcıya nasıl ulaştırırım veya nasıl satarım? Aslında veri yolu aynı. Yani hedefi tanımlamakla alakalı. Tabii ki tecrübe, ustalık gelişiyor ve daha az vaktinizi alır. Şimdi mesela oyun tasarımcısının oyunu tasarlaması, müzikteki bir sound'u tasarlamasından ama kullanılan cihazlar ve kullanım şekilleri çok benzer.
0: Anladım. Peki ses mühendisleri hangi alanlarda çalışır?
1: Evet, böyle bir şey bekliyordum. Yani o kadar geniş ki şu an alanımız artık. Yani işitme kaybı ve işitme kaybı için üretilecek ürünler veya üretilmiş bir ürünü işitme kaybı yaşayan insanı adapte edebilmek de bizi ilgilendiren bir konu. Size uçlardan örnek
0: Vay
1: vereceğim.
0: canına.
1: İşte bir araba satabilmek için araba tasarlarken de ses mühendisinin önemi çok büyük. İşte sileceği açtığımda nasıl bir ses çıksın? Bütün bunlar ufak tefek alıcıyı tavlayan unsurlar mesela evet ben hani markayı söylemek istemiyorum bir araba aldım kendim ama çok beğendiğim başka bir araba vardı onun ofisinde beklediler bana kapısını kapattığım zaman mesela benimki çıkırt diyor o beğendiğim arabayı kapattığım zaman burun diyor
0: Çok ilginç
1: şimdi bu
0: ya.
1: yani o zaman vermiş olduğunuz paraya bakıp hak etmediğini düşünüyorsunuz almış olduğunuz arabanın bu parayı filan. Öyle
0: Çok
1: çok
0: iyi.
1: ufak tefek nüanslar var. Ama daha klasik çalışma alanlarımız bizim. Konser sistemlerini yönetiyoruz. Kaydı yönetiyoruz. Bu son zamanlarda işte internetin çoğalmasıyla internet üzerindeki ortamları müzik yayınlayan merkezleri yönetiyoruz. Aslında temel alanlarımız böyle çok dar gibi gözüküyor ama sizin de söylediğiniz gibi oyun sesi tasarlıyoruz, araba sesi tasarlıyoruz. Ben mesela bir dükkanda hoparlör yerleşimini tasarlıyorum ki içeriye giren insan bir hayal dünyasına girip o ürünleri satın almak istesin.
0: Anladım. Peki ses tasarımcısı ve mühendisi diye böyle bir ayrım var mı?
1: Ya ses tasarımcısı uzmanlığı ama yani onun ana mesleği, ana dalı ses mühendisliği.
0: Peki bu işte filmlerde foley sesleri, yani işte kapının açılmasından en ufak sese kadar bunları hazırlayan insanlara da ses mühendisi mi deniyor?
1: Tabii
0: Denebilir
1: hepimiz
0: mi?
1: ses mühendisiyiz. Ama işte foley
0: O konuda
1: uzmanı veya
0: uzmanlığı olmuş.
1: Evet, uzmanlığı olmuş oluyor. Yani ses tasarımının da sizin söylediğiniz gibi kendi içinde parçaları var. Yani gerçek bir sesi başka bir sesmiş gibi kaydedip başkalaştıran, gerçekte var olan, kaydedilir, mikrofonla kaydedilmiş bir sesi kesip biçip başkalaştıran kişi foley uzmanı, foleyci veya. Ama hiç ortada ses yokken oturup bilgisayarı başında nokta teorisinden bir ses üreten kişi de ses tasarımcısı. Veya boş veriyorum bunların hepsini tasarlamayı. Bir takım efektlerle gördüğünüz görüntüye mana katan adam da ses tasarımcısı. Bir dizi geliyor. O diziye karakterini bir yandan onun efektlerini döşeyen insan veriyor. Çünkü diyorum ya ses aynı zamanda zamandır. Bir tanesi daha sükun, uzunlu veya ağır gelişen bir tempo yakalarken koyduğu efektlerle bir tanesi zamanı hızlandırabiliyor.
0: Anladım. Bir ses mühendisinde hangi özellikler bulunmalıdır peki? Kişinin doğuştan ses algısının kuvvetli olması ne kadar önemli?
1: Aslında farkındalık. Yani ne kadarını fiziksel olarak mükemmel kulak duyuyor, ne kadarını beyin ayrıştırıyor. Bunun ayrımı daha net konamamış vaziyette. Fiziksel olarak işte kulak açısı doğru açıda, işte kulak zarı yeterli büyüklükte ya da gerçek büyüklükte, olması gereken büyüklükte veya kütlesi ona göre ağır vesaire de mükemmel olabiliyor. Ama bakıyorsunuz fiziksel olarak hiçbir uygunluğu olmadığı halde beyinde ayrıştırabilme ve fark edebilme yeteneği yüksek bir insan da iyi ses mühendisi olabiliyor. Fakat şuna alışık değil bizim toplumumuz. Ses mühendisliği bir problem çözme mesleğidir. Yani problem çözmeye yatkın olmayan ses mühendisleri de çoğunluktadır maalesef. Çünkü bir yandan da ses mühendisi olan insanların tembellik eğilimi olduğunu görüyoruz. Mesela hiçbir ses mühendisi saat 11'den önce çalışmaya başlamaz yani. Başlayamaz. Çünkü işte sahne, müzik, kayıt tamamı zaten gece yürütülen işler olduğu için bu insanların gündüz erken hayata katılma mahsuru da vardır. Katılamama eğilimi vardır ya da. Bir ses mühendisini sabah kolay bulamazsınız pozisyonunda. Bünye de ona göre müzikle tetiklenmiş olduğu için geç uyanan bünyeler oluyor zaman içerisinde. Problem çözme mesleğidir. Bakın nerede başlıyor biliyor musunuz ses mühendisliği? Bu çok enteresan. Tabii ben aynı zamanda okulumda olduğu için bu kadar fazla bilgiye sahibim. Yani öğrencilerin %80'ini analizlerseniz hep aileden problemli öğrencilerdir. İşte anne baba tartışması, aile içi tartışmalar. Çocuk hep çözmek zorunda kalan kişidir. Hep farkındalığı olup aslında bunu babam niye söylüyor? Bunu ablam bana niye söyledi? Teyzem halam ne ima etmek istiyor diye çözerek küçüklükte başlıyor aslında böyle bir yetenek. O farkındalığı tetikliyor.
0: Harika. Peki başarılı bir ses mühendisi olmak isteyen biri kendini nasıl geliştirmeli?
1: Şimdi bizim çok önemli bir eksiğimiz var. Dünyada da bu bir eksik. Dolayısıyla ülkemize de çok sirayet etmedi ama psiko algı. Yani duyduğumuz ses dediğiniz şeyin %90'ı ne algıladığınızdır ya da nasıl yorumladığınızdır. Biz hayal satıyoruz. Odak onu üreten kişi değil aslında. Onu satmak istediğiniz hedef. Hedef mekanizmasını çok iyi tanımak için insanı ve insanın zaaflarını Çok iyi tanımak zorundayız.
0: Anladım.
1: Kimde var biliyor musunuz? Buna empati de diyebilirsiniz.

0: Okulunu okumak şart mı bu mesleği yapmak için?
1: Tabii ki şart. Çünkü bizim çok enteresan mesleğimiz. Birincisi, iki tane kuralı var. Birincisi, kurallar yoktur, genel çizgiler vardır. İkincisi, birinci şık daima doğrudur der. Yani kesin bu olmaz dediğiniz bir şey bile bir başka pozisyonda o kadar olur ki. Şeyi çok iyi hatırlıyorum. Ben hep gittiğim işlere öğrencilerimi götüre gelmişimdir. Bir buzuki kaydedeceğiz. Öğrencime de dedim ki mikrofonu da sen seç, yerleşimi de sen yap. Öyle bir yerleştirdi ki adamın parmağının tam karşısına mikrofon koydu. Yani çalacak ya elinin önüne. Dur dedim, ben sesim çıkarmayayım da kendi gelip baksın. Mikrofonları bir açtım. Aa, gerçekten duyduğum şey doğru bir buzuki sesi. Yani o dikkatsizce, çünkü adam elini hareket ettiremez, oraya yerleştirmemesi lazım veya mikrofon kendi algısını yapamaz çünkü önünde el var gibi dursa da, aslında anladım ki buzuki de parmaklardan gelen hareketler, pıtırtılar çok önemliymiş. Ama kitabi bakarsanız hiçbir kitap size kaldır evet buraya koy mikrofonu demez.
0: Anladım. Peki dünyada bu işler nasıl yapılıyor? Takip ettiğiniz ses tasarımcıları var mı? Kimler bu insanlar?
1: Ben tabii müzik dünyasından bazı ses tasarımcılarını takip ediyorum. Fakat dünyada da eğitim üzerine yapılıyor. Şimdi dünya şöyle enteresan bir noktaya gitti 2009 yılından bu yana. Dediğim gibi önce artistler ses mühendisi olmaya meyletti. Sonra ses mühendisliği diye ayrıca bir grup doğdu. Çünkü teknik bilgi artisti öldürüyordu. Sonra ekonominin kötüleşmesi sebebiyle iş hacminin daralması ve çok fonksiyonel, yani çok bilgiye sahip adam ihtiyacı 2009 yılından sonra artistin kendi ses mühendisliğini yapıp kendi prodüksiyonlarını çıkartması gerektiğine işaret etti. Şu anda 3 veriyi, 3 bilgiyi bir vücutta buluşturan eğitimler vermek zorunda kalıyoruz biz. Dolayısıyla artistler aynı zamanda ses mühendisi artık. Kendini prodükte edebilen artist diye bir terim oturdu. Ve önce ses mühendisliği, sonra üretim ve prodüksiyon öğrenerek veya onu pazarlamayı da öğrenerek artık eş bünyede, bir bünyede buluşturuluyor bilgi.
0: Suden Hanım, Mimar Sinan'a geri dönmek istiyorum. İstanbul ve cami deyince aklımıza ilk Mimar Sinan geliyor. Mimar Sinan'la ilgili bir çalışmanız var diye biliyoruz. Daha önce yine Akra'daki bir programınızda da bahsetmişsiniz. Ondan biraz bahseder misiniz?
1: Yani çok Mimar Sinan'la alakalı birçok çalışmam var. Size çeşitli örnekler verebilirim. Hı hı. Mesela şu ses ve zamanla alakalı söylediğim şeyi hemen kısaca anlatayım. Dolapdere'de Piyalepaşa Camii var. Arkasında da Piyalepaşa'nın yatırı mevcut. Ve gördüğünüz zaman avlusunda ayak sesleriniz çarpar, size geri gelir caminin avlusunda. Ben de böyle o zamanlar daha Mimar Sinan'ı araştırmamışken çok zamanla alakalı problemi olan birisiyim. Hep bir yere geç kaldığımdan endişe ederim. Erken gidip beklemekten hoşlanmam. Böyle sürekli bir huzursuz yaşantım var. Birisi bana dedi ki ya gel Piyalepaşa'da ne dilesen oluyor. Seni bir götüreyim. Abi gittim. Oturuyorum. Sanki öldüm mü yaşadım mı belli değil. Sanki Allah'ın huzuruna çıkmış gibi hissediyorum kendimi. Muazzam bir huzur hissediyorum. Dedim ki niye ben burada huzurlu hissediyorum? Sonra farkındalığımı çalıştırarak aynı camiye gitmeye devam ettim. Öyle ki avluda yürüdüğünüz zaman ayak sesini size çarpıp çarpıp geri geliyor. Ama tam yatırların olduğu köşeyi döndükten sonra Mimar Sinan ayak seslerini alıp kafanızın üstündeki mimariyle toplayıp dışarıya atıp size geri dönmesini engellemiş.
0: Vay.
1: Şimdi yürüyerek, sesleri duyarak geliyor olduğunuz için bir yerden sonra, özellikle de tam yatıra döndükten sonra ayak seslerini birdenbire yok oluşu, hemen farkına varmasanız bile sizde sanki Rabbinin huzuruna çıkmışsın hissi yaratıyor. Yani psikoalgıyı muazzam kullanmış bir mimar Mimar Sinan.
0: Vay canına.
1: Evet. Yapılarını incelerseniz her yapısında mutlaka bir sesle alakalı fikri olduğunu görürsünüz Sinan'ın. Muazzam kullanmıştır sesi beraberinde.

0: Suden Hanım, son sorumu da şu şekilde yöneltmek istiyorum. Mesleğe yeni başlayan insanlara tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Veya başlamak isteyenlere.
1: Öncelikle şuna uyumlanmak lazım. Dediğim gibi ses mühendisliği bir sorun çözme mesleğidir. Psikolojiyle birebir ve yan yana yürür. Ve en önemli unsuru da psikoalgıdır. Yani empati yeteneğidir. Empatiyle beraber, empati zaten farkındalığı da kendi içerisinde getiriyor. Matematik ve fiziktir. Ben işte düğmelere basacağım, ışıklar yanacak. Oturduğum yerden ey mikrofonu, ey çalışır diyeceğim. Bu işten kolay para kazanacağım zannedilmesin. Çok ağır koşullarda, uykusuz, en imkansızın içinden bir şey çıkartmanız gerekir ve kimse görmez. Mesela ben heykel yapsam, bunu yaptım kardeşim derim, masanın ortasına koyarım, aha işte heykelim derim.
0: Bazen...
1: Ancak bozulduğu zaman akıllarına gelir.
0: Aynen
1: ya
0: öyle.
1: Ya bir dakika kötü gidiyor sesler, düzeni bulalım diye düşünülür. Dolayısıyla kendini bir defa bir sorun çözücü mesleğe hazırlaması lazım insanın. Ve çok fazla psikoloji çalışması lazım. Psikolojiyle beraber fizyoloji çalışması lazım.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun cevaplarınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Bir daha görmek isteriz inşallah sizi programımızda.
1: İnşallah. Tabii ne zaman ihtiyacınız olursa.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz.
1: İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Sevgili dinleyenler, Bir Gençler Merak Ediyor programının daha sonuna geldik. Konuklarımıza iletmemizi istediğiniz soruları ya da işlememizi istediğiniz konuları bizlere Akre Medya sosyal medya hesaplarından ve aynı zamanda 0501 630 30 30 numaralı Akre WhatsApp hattından ulaştırabilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Gençler merak ettiklerini sordular, cevaplarını aldılar. Sen de neyi merak ediyorsan Akra mobil hattımıza yazabilirsin. 0501 630 30 30.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
4: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

Selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlayalım. Bugün de izini takip ederek hayat hikayemizde rehberlik etmek üzere kıssasını takip edeceğimiz isim Hazreti Yakup, Kur'an'daki kıssasını inşallah edebiyata yansıyan yüzüyle gözden geçirmeye gayret edeceğiz. Efendim Kur'an-ı Kerim'de Yakup, Hazreti Yakup'tan hem bu isimde hem de İsrail diye bahsedilmekte. Yakup adı 10 surede 16 defa geçiyormuş. İsrail adı da tek başına 2 kez geçiyor. Beni İsrail şeklinde de 41 yerde geçiyormuş. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde geçiren bilgilere göre. Bazı rivayetlere göre Yakup adı kendisine Allah'ın emirlerini ve yasaklarını kitaptan takip ederek uygulaması veya zürriyetinin onu takip etmesi yahut doğum esnasında kardeşinin topuğunu tutması sebebiyle verilmiş. Ancak İslami kaynaklara göre de Yakup Arapça asıllı bir kelime değil. Kur'an'da diğer peygamberler gibi Yakup'a da vahiy geldiği ve onun nebi olduğu bildirilmekte. Dedesi İbrahim ve babası İshak gibi Yakup da güçlü bir iradeye, keskin bir zekaya sahip. Kendisi ve zürriyeti

seçkin ve hayırlı insanlar. Onlar dürüst ve erdemli, muhsin, salih ve muhlis kullar. Evet, Hazreti Yakup, Müslüman milletlerin kültür ve edebiyatında, halk inanışlarında adı çokça geçen ve hayatına dair bilgi verilen peygamberlerden birisi. Kısası Enbiya, bizim izi takip ederek kendimize hududu hatırlatmak için okuduğumuz eserler arasında, öyle değil mi? Şimdiye kadar farklı farklı peygamberlerin kıssalarını edebiyata yansıyan yüzüyle gözden geçirmeye çalışıyorduk. Sırada Hazreti Yakup vardı. Hazreti Yakup da sadece Türk edebiyatında veya Türk kültüründe değil, bütün Müslüman milletlerin kültür ve edebiyatında, halk inanışlarında gerçekten adı çokça geçen, hayatına dair bilgi paylaşımlarında bulunan peygamberlerden birisi. Duasının bereketinden, sesinin üç konak mesafeden duyulacak kadar gür olmasından, attığı okun çok uzaklara gitmesinden, duasıyla dağları yerinden oynatmasından, hepimizin çok iyi bildiği oğulcuğu Yusuf'la ilgili kıssasından, değil mi? Yusuf hakkında kurtlarla konuşmasından, başka çok uzak mesafeden oğulcuğunun kokusunu alması gibi mucizelerden edebi eserlerde bahsediliyor veyahut mecazlara konu ediliyor. Edebiyatta daha çok etkili duasıyla anılır deniyor. Hazreti Yakup'la ilgili bilgiler Kur'an'da Yusuf suresinde yer alıyor. Kısası Enbiya kitaplarında, Yusuf'a Züleyha mesnevilerinde, hilyelerde, siyer ve mevlitlerde, miraciyelerde, Envarül Aşıkîn ve Marifetname gibi eserlerde Hazreti Yakup daha çok Hazreti Yusuf'la birlikte zikrediliyor. Tasavvuf edebiyatında Yakup'la ilgili konular çeşitli yönlerden ele alınıyor ve bu alanda zengin bir birikim meydana gelmiş. Yusuf'a Züleyha mesnevisinde Hazreti Yakup'un babasından dua alması, peygamber olması, evlenmesi ve 12 oğlu anlatılıyor. Bu eserlerde genellikle Hazreti Yusuf tanıtıldıktan sonra Hazreti Yakup'tan bahsediliyor. Evet, bütün dünya edebiyatlarında aslında hani İslam kültürü, Hristiyani kültür, Musevi kültür, Hazreti Yakup etkin bir şekilde kendisini gösteriyor ve hissettiriyor. Gerçek hikayesiyle veyahut gerçeklerden yola çıkarak yansıması olan mecazlarla mutlaka yer alıyor. Beytül Hazen ifadesi de bizim edebiyatımızda, İslami edebiyatta çok ciddi manada, özellikle divan edebiyatında kendisine yer bulmuş bir mecaz. Beytül Hazen, Yakup peygamberin en sevdiği oğlu Yusuf'u kaybetmesi üzerine üzüntü ve acı çekin içinde çekildiği evi. Kendisini anlayan yok. Özellikle diğer oğullarının kendisine ve kardeşleri Yusuf'a ihanetleri ona çok ağır geliyor. Bu davranışı kabullenemiyor. Belki isyana düşüyor ama elinden hiçbir şey gelmiyor. Sabretmekten başka çaresi yok. Adeta dünyaya küserek tüm üzüntülerini paylaştığı evine kapanıyor. Sabır ve devrin bir tevekkülle Allah'a sığınıyor. En güzel çözümün onda olduğunu düşünüyor. İşte Yakup peygamberin yaşamı bu yönüyle klasik şiirimize Beytül Hazen, Beyti Ahzan, Kulbeyi Ahzan şeklinde isimlendirilen evi, hani kapandığı evi şairler tarafından mutlaka şiirlerine içine kapanmak, kendine dönmek, kendini tanımak, tevekkül ifade edilmek istendiği vakit mecazi anlamda kullanılan bir kalıp halinde yer alıyor. Hazreti Yakup, Hazreti İbrahim'in torunu, İshak peygamberin oğlu, dayısının kızıyla evleniyor ve bunlardan iki oğlu oluyor. Aynı anadan doğan Yusuf ile Bünyamin'in

diğerlerinden daha çok seviyor. Yakup babasının ölümünden sonra Kenan ilinde kalarak babasının yerini alıyor ve Hazreti Yakub'a da Allah tarafından peygamberlik veriliyor.

0: Hepimizin hatırladığı Yusuf'u kıskanan ve diğer oğulların onu kuyuya atmalarından sonra duyduğu üzüntü ve hasret sonucunda Beytül Ahzan, yani Hüzünler Evi denilen kulübesinde yıllarca ağlıyor, ağlamaktan gözleri kör oluyor. Halk edebiyatında da Hazreti Yakup'un hikayesi mecazlarla, gerçeklerle oldukça fazla yer buluyor. Yıllar sonra oğlu Yusuf'un yaşadığını gönderdiği gömlekten anlıyor. Hazreti Yakup'un gözleri açılıyor ve kısa bir zaman sonra da oğluna kavuşuyor. Yakup peygamberin lakabı İsrail, onun soyundan gelenler de Beni İsrail diye anılıyor. Kur'an-ı Kerim'de demiştik işte 15 ayette ve Yusuf suresinde bu olay Hazreti Yakup'la ilgili bilgi veriyor.
1: Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Hani bir zaman Yusuf babasına, "Babacığım, inan ki ben rüyamda 11 yıldızla güneş ve ayı gördüm. Hem de onlar bana secde ediyorlardı," demişti. Babası Yakup dedi ki, "Ey yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar, şeytana uyup sana kötülük ederler. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır."

0: hepimizin kulağında yansıması olan Yusuf'u kaybettim Kenan ilinde, Yunus Emre'nin o güzel ilahisinde Hazreti Yakub'un sesini duymuş gibi oluruz ve o acıya ortaklık ederiz. O izi takip ederek baba oğul arasındaki o tevekkülün tesis edilme hikayesine şahitlik ederiz, öyle değil mi? Evet, divan edebiyatı, halk edebiyatı arasındaki o ortak, müşterek kavramlardan, hikayelerden, kıssalardan birisi de Hazreti Yakub'un hikayesidir efendim. Bir sonraki bölümde inşallah Hazreti Yakub'un hikayesini yine divan şiiri üzerinden okumaya devam edeceğiz.
1: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları, Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

0: hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: ma yemne'uki en tesma'i ma usiki bihi en tekuli iza asbahti ve emseyti ya hayyu ya kayyum bi rahmetike estagîs aslih li şe'ni küllehu ve la tekilni ila nefsi tarfete ayn sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Muhterem kardeşlerim, bu İlk hadis-i şerif Enes İbn-i Malik tarafından rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir. Bu sözleri Peygamber Efendimiz sevgili ve asil kızı Fatıma-tü Zehra'ya hitaben irat buyurmuş. Hazreti Fatıma'ya söylemiş bu sözleri. Bir dua tavsiye ediyor. Sabaha çıktığı zaman, akşama erdiği zaman söylemesi gereken bir dua tavsiye ediyor. Kendi kızına, öz kızına. Cennet hatunlarının efendisi olan Hazreti Fatıma'ya, Allah şefaatine nail etsin. Sorarak ifadeye girmiş. Ma yemne'uki en tesma'i ma usiki bihi. Benim sana tavsiye ettiğim şeyi duyup dinleyip yerine getirmekten, onu ifa etmekten seni ne men ediyor ey kızım? Ne mani var? Şu benim söylediğim, duyduğun tavsiyemin yerine getirilmesine ne mani var? En tekuli izâ asbahti ve izâ emseyti. Sabaha çıktığın zaman ve akşama erdiğin zaman böyle biraz sonra söyleyeceğim duayı söylemekten seni ne men ediyor? Nedir o dua? Ya hayyu ya kayyum. Ey hay olan, kayyum olan Allah. Bi rahmetike estegîz. Senin rahmetin ile senden yardım dilerim. Rahmetini öne sürerek senden yardım dilerim. Aslih li şe'ni. Benim işimi sen islah eyle. Küllehu. Her işimi islah eyle. Ve la tekilni ila nefsi tarfete aynim. Bir göz yumup açma vakti kadar bile beni kendi nefsime terk eyleme. Kendi başıma bırakma. Böyle dua etmesini Peygamber Efendimiz sevgili kızına, çok sevdiği kızına tavsiye etti. Şimdi ifade tarzından senin şu duyduğun tavsiyeleri yerine getirmene ne mani var diye girişmesinden bizim Türkçemizde nasıl söyleriz bunu? Yani bunu muhakkak yap demek istiyor Peygamber Efendimiz. Bir şey mani olmasın. Ne mani olabilir ki bu kadar güzel, bu kadar kıymetli bir duayı? Ne mani olabilir? Mutlaka yap bunu. Hiçbir şey mani olmasın da sabahleyin ve akşamleyin bu duaları yap diye tavsiye etmiş oluyor. Çok güzel. Madem ki Peygamber Efendimiz kendi kızına tavsiye eylemiş, çok güzel şey tavsiye etmiştir. O halde biz de sabah akşam bu duayı yazalım ve bu dua ile başlayalım. Bir kere duanın Arapçasını okuyayım. Yazmak isteyenler yazsınlar. Peygamber Efendimiz'in kızına tavsiyesi. Kıymetli bir dua. Ya hayyu ya kayyum. Bi rahmetike estegîsü. Aslih li şe'ni küllehu. Ve la tekilni ila nefsi tarfete ayn. Bu kadar. Kısa. Ya hayyu ya kayyum. Bi rahmetike estegîsü. Aslih li şe'ni küllehu. Ve la tekilni ila nefsi tarfete ayn. Şimdi biraz izahına geçelim. Önce hitap ile başlıyor dua. Ya hay. Hay ne demek? Hayat sahibi demek. Allah-u Teala Hazretleri haydır. Esmasından birisi, sıfatlarından birisi Allah-u Teala Hazretlerinin hay olmasıdır. Hayat sıfatına sahiptir. Yani Allah-u Teala Hazretleri hayat sahibi, ezeli ebedi hayat sahibi, daimi hayat sahibi ve canlı ne yapar? Etrafındaki hadiseleri görür, takip eder, onların karşısında tedbir alır. Yani mesela misal ile anlatabileceğim galiba. Elektrik teli bağlarsan

kutupları bağlarsan yapacağı şey belli. Yani kaidesi var bu işin. O kaideye uygun olarak o elektrik bir vazife görür. Elektrik sobasıysa ışık verir, lambaysa yakar. Bellidir. Düğmeye bastığın zaman öyle olur. Bu mekanik bir şey. Efendim suyu ısıtırsan buz halindeyken su olur. Daha fazla ısıtırsan buhar olur, havaya uçar. Yukarıya uçmuşken soğutursan damlalar haline gelip aşağı dökülür. Biraz daha soğutursan efendim kar olur. Aşağıda soğutursan buz olur. Yani bu ram oluyor. Yani karşısındakinin emrine ram oluyor ve efendim bir şeyi yok işte. Ne yaparsan öyle. Ölü gibi yani. O tarafa çevirirsen bu tarafa çevriliyor. Bu tarafa çevirirsen öyle. Allah-u Teala Hazretleri böyle değil. Allah-u Teala Hazretleri hay. Diri, daimi, ezeli, ebedi hayat sahibi, idrak sahibi, tasarruf sahibi, kainatın maliki sahibi. Çok batıl yolda giden insanlar var. Birdir ol, birliğine şek yoktur. Gerçi yanlış söyleyenler çoktur. Çok yanlış söyleyen insan. Allah'ı bilmeyen, Allah'ı tanımayan, Allah hakkında Celle Celaluhu. Çok yalan yanlış kanaatlere sahip olan insanlar var. Nice yalan yanlış laflar ortalarda dönüyor, dolaşıyor. Allah-u Teala Hazretleri hayır. Dua ediyorsun, duana icabet ediyor. Günah işliyorsun, cezalandırıyor. Efendim zalimi kahrediyor. Mazlumu kurtarıyor. Yani devamlı külle yevmin hüve fî şe'in. Her anda o bir şanda. Her anda bir faaliyet halinde ve her şeyi hikmetli, her şeyi güzel. Allah-u Teala Hazretlerini artık insanların başka türlü düşünmemesi lazım. Öyle değil. Yani mesela bazıları diyorlar ki, demek istiyorlar ki Allah kuvvettir. Hayır. Allah-u Teala Hazretleri kuvvet kendisinde olandır. Kuvvet ölüdür. Yani nasıl kullanırsan öyle şey yapar. Elektrik misalinde olduğu gibi. Öyle değil. Güç, kuvvet Allah-u Teala Hazretlerinin elindedir. La yüselu amma yef'alu ve hum yüselun. Kimse ona hesap sormaz. O hikmetle ne dilerse öyle işler. Hayır. Bilmiyorum, azıcık ifade edebildim mi hayır kelimesinin manasını? Tabiattır Allah-u Teala. Haşa sümme haşa estağfurullah elazim, estağfurullah elazim. Tabiat olur mu? Tabiat Allah-u Teala Hazretlerinin eseri, mahluku, yaratığı. Bak, ibret al. Bu kendi kendine olmaz. Bunu bir yapan var diye anlarsın. Yazıyı gördün mü yazanı anlıyorsun. Kokuyu gördün mü efendim tamam burada esans var, bir şişe var diyorsun. Yani eserden müessiri anlıyorsun. Kainat, tabiat onun eseri. Tabiata biz hakim olabiliyoruz, kanunlarını bulabiliyoruz, yapıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri kainatı yaratan. Kainatı yöneten, kainatın sahibi. Bizim de sahibi. Bize de bu aklı veren, bize bu şuuru veren, kainattaki diğer varlıkların içinde bizi daha yüksek kılan, bizi daha büyük meziyetlere sahip kılan, efendim dağlara, taşlara hakim kılan, dağları deldirten, efendim vadileri doldurtan, ağaç diktiren, efendim kuşları yakalayan, kaplanları kafeslere sokan bir mahlukuz biz yani. Üstün fillere sahibiz, develere sahibiz. Cüssesi bizden büyük ama Allah bize başka meziyetler vermiş. Onları ne yapıyoruz? Koca koca dağları deviriyoruz, deliyoruz, yıkıyoruz, parçalıyoruz, kullanıyoruz çeşitli şeyler. Allah işte bize bu kabiliyeti veren de Allah, bu aklı veren de Allah, bu düşünceyi veren de Allah. Hepimiz bütün kainatın sahibi. Hay ve kayyum. Ya kayyum. Kayyum el kaim bizatihi demek. Yani varlığı bizzat kendisinden bir başka desteğe muhtaç değil. Bir başka kaynağa muhtaç değil. Sen çocuğu iki elinden tutarsın. Hadi bakalım yürü aman düşmesin diye arkasından desteklersin. Sen de derse tutuverirsin tehlike olmasın filan diye. O kendi kendine kaim değil. Yürümesini beceremiyor daha. Allah-u Teala Hazretleri varlığında hiçbir şeye muhtaç değil. Her şey ona muhtaç. Her şey ona muhtaç. O hiçbir şeye muhtaç değil. Varlığı kendisinden. Bir başkasından almamış. Kaim bizatihi derler buna. Yani bir başkasına ihtiyacı yok. Her şeyi yaratan o. Her şeyin sahibi o. Onun için iki mühim sıfattır. Hay ve kayyum. Ayet-el Kürsi'de de geçiyor. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Çok çok kıymetli iki sıfattır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Bedir Harbi'nde çıkmış bahadır, mübarek, yiğit, harp etmiş. Arada bakalım ne oluyor diye Peygamber Efendimiz'in yanına geliyor. Bakıyor ki Peygamber Efendimiz secdede ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum diyor. Yine çıkarmış, yine müşriklere saldırıp efendim mücadele, savaş. Yine arada fırsat bulup dönüp gelirmiş. Bakarmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz secdede ya hayyu ya kayyum diyor. Yani ya Rabbi sen her şeyi hikmetinle yaparsın. Güç kuvvet senin elinde. Haysın, benim tazarruğumu biliyorsun. Bu müşriklerin halini görüyorsun. Bunların karşısında adedimiz az. Bu Müslümanlar haklı ama sayısı az. Sen hiçbir şeye muhtaç değilsin, güç kuvvet sende, sen bizatihi kendin kaimsin, yardım edersin diye yani böyle.

Bedir Harbi'nde hep ne zaman vardıysam Resulullah'ı ya hayyu ya kayyum der buldum diye Hazreti Ali Efendimiz rivayet eylemiş. İki kıymetli sıfat. Bunlarla başlıyoruz duaya. Sabahleyin kalktık, işimize gideceğiz, evimizden çıkacağız veyahut yatağımızdan kalktık. Ya hayyu ya kayyum diyoruz. Her şeyin sahibi olan Allahu Teala Hazretlerine o sahip olduğu sıfatı hatırlayarak hitap ediyoruz. Bir rahmet ise estağisu. Senin rahmetinle senden yardım isterim. Ne demek? Yani sen bana yardım etmeye mecbur değilsin ya Rabbi. Ben senin aciz naçiz kulunum. Senin rahmetini şefaatçi ediniyorum. Senin rahmet sıfatından lütfedersen yardım edersin. İstersen kahredersin. Çünkü kahretsen kim hesap soracak? Zaten bin bir günahım, suçum vardır. Boyumu aşmıştır hatam, suçum, günahım. Ama rahmetinden eteğine yapıştım. Rahmetinden medet umarak rahmetinle senden yardım istiyorum. Ne kadar edepli, ne kadar mütevazı. Kula ne yakışır? Mevlasının huzurunda edep ve tevazu yakışır. Kibir, büyüklük, ucub olmaz. Kibriya Allah-u Teala Hazretlerine yakışır. Hüdalık, azamet, celal, büyüklük Allah-u Teala Hazretlerine. Biz Allah'ın aciz naçiz kullarıyız. Rahmetini öne sürerek ondan yardım isteriz. Yoksa neylerse bir şey diyecek halimiz yok. Bir rahmetike, senin rahmetinle ya Rabbi, estağisu, senden gavs dilerim, yardım dilerim, medet isterim ya Rabbi. Neden? Sabah yeni bir güne başlamışız. Başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Karşımıza aslanlar, kaplanlar mı çıkacak? Zalimler, cebbarlar mı çıkacak? Halimiz ne olacak bilmiyoruz ki. Rahmetinden istiyorum. Rahmetinle bana yardım eyle. Tabii Allah-u Teala Hazretlerinin rahmetiyle yardım istemenin bir manası da, yani bana rahmetini gönder, bana rahmetinle muamele eyle. Yardım öyle olsun. Allah-u Teala Hazretleri rahmetiyle muamele ederse insan hayırların alasına yükselir. Ne hoş olur hali. Rahmetinle senden yardım dilerim ya Rabbi. Aslihli şe'ni küllehu. Benim her işimi ıslah eyle. Her şey Allah-u Teala Hazretlerinden. Ne dilerse öyle yapar. Bizim işimizi de dilerse o rast getirir. Balıkçının yanından geçiyorsun, avcının yanından geçiyorsun, rastgele diyorsun. Yani Allah yardımcı olsun diyorsun. Dilerse rast getirir. Dilerse ters götürür işi. Yani ancak ona iltica edersek, o lütfederse halimiz ıslah olur. Kendimiz ıslah etmeye kalkarız, daha berbat ederiz. Saatin dursa, açsan arkasını, orasını karıştırsan, burasını karıştırsan, orasını karıştırsan, burasını karıştırsan, götürsen saatçiye ne der? Ya sen bunu ne açtın? Ne karıştırdın bunun içine? Tornavida girer mi? Berbat etmişsin zaten. Bırak bunu, yenisini aldın. Yani biz girdik mi işin içine, berbat ederiz. O ne ilerse güzel eyler. Onun için benim işimi ya Rabbi hepsini sen ıslah eyle. Hayır eyle. Şerre beni sokma. Şerre beni sevk etme. Şerre fırsat verme. Yaptık mı yarın? Hayırı yaptım. Ben bilmiyorum hangisi hayırlı, hangisi şerli. Hayırı nasip eyle, şerden uzak eyle. Benim işlerimi sana havale ettim, sana tevekkül ettim. Sen benim vekilim ol. İnnallâhi yuhibbül mütevekkilin, değil mi? Allahu Teala Hazretleri kendisine tevekkül eden kulları sever. Tevekkülü öğreneceğiz yani. Allah'a tevekkül etmeyi öğrenmemiz lazım, sevgisini istiyor ise. Allah kimleri sever? Aç Kur'an-ı Kerim'den, bak ne kadar güzel bir cümle. İnnallâhe yuhibbül mütevekkilin. Allah kendisine tevekkül eden kulları sever. Kendisini vekil edinen kulları sever. Ya Rabbi bu işte sen benim vekilim oldun. Ne yaparsan razıyım. Benim işimi sana havale ettim. İmanın eseri. Şeytanın Allah'a tevekkül eden kullara bir tesiri olmayacağını Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Ayet-i Kerime. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. Allah'a tevekkül eden kullara, iman edip de Allah'a tevekkül eden kullara şeytan bir mazarrat veremez, bir tesir veremez. Onun için tevekkül etmeyi öğreneceğiz. Tevekkül edersin, çıkarsın yola, akşama kadar bir hayır, bir bereket şaşırır kalır. O zaman kalbinde imanın pırıl pırıl kuvvetlenir. İman dolar böyle kalbini, ışıl ışıl ışıtır. Her işimi ıslah eyle ya Rabbi. وَلَا تِكِلْنِي اِلَى نَفْسِي تَرْفَةَ اَيْنٍ. Bir göz yumup açıncaya kadar, bir kısa zaman bile, çok küçük bir zaman bile, beni kendi nefsime bırakma. Şimdi bu kendi nefsime bırakma sözü iki türlü anlaşılabilir. Bir, kendi başıma bırakma, yani yardımsız bırakma beni ya Rabbi. Beni yardımsız kendi halimde bırakıverme. Bir sürü düşman çevremde, bir sürü düşman. Etraftan kornalar çalar, kamyonlar geçer, otobüsler geçer, vızır vızır insan hani böyle bir trafiğin orta yerinde efendim nereye gideceğini şaşırır. Bir köylü kadın filan düşünün hani. Böyle bir kalabalık şehre, Eminönü meydanına vesaireye gelmiş, ne yapacağını şaşırır. Bir de bir sürü düşman olursa, elinde bir sürü silah, hepsi hücum ediyor. Efendim şeytan bir taraftan hücum eder, dünyanın zevkleri, lezzetleri bir taraftan hücum eder, din düşmanları bir başka taraftan hücum eder. Bu kadar düşman arasında orta yerde yapayalnız kendi başıma kalırsam, sen yardım etmezsen ya Rabbi, sen koruyup kollamazsan,
Sen beni bir sahili selamete çek.

0: Gitmezsem mahvolurum. Böyle bir mana olabilir. İkinci bir mana, ya Rabbi şu benim nefsim, nefis bir laf anlamaz, azmış köpek gibidir yani. Ona bağlarsa insan işini, hali haraptır. Birisi gelmiş demiş ki, hocam benim bir azgın köpeğim var, sağa sola saldırıyor, ne yapayım? O da anlamış ne demek istediğini, yani nefsinden şikayet ediyor. Şöyle yap, böyle yap diye tavsiye eylemiş. Bir de o tarafı var işin. Yani beni nefsime bırakma demek, ya benim bu nefsim edepsizim biri. Laf anlamaz, söz dinlemez, haramları ister, yapmak, haramların peşinde koşmak ister. Efendim helalleri gösteririm, bak böyle yaparsan cennetlik olursun diye söyler aklım. Nefis gelmez, yanaşmaz hat yola. Eğer ben onun eline kalırsam yandım, mahvoldum demek yani. Beni nefsime bırakmadan ikinci mana bu. Birinci mana ne? Beni kendi halime bırakma, tek başıma bırakma. İkinci mana ne? Beni şu azgın nefsin eline bırakma. Bu da benim düşmanım. Hatta a'da adüvvüke nefsükelleti beyne cembeke. Senin en büyük düşmanın şu iki yanın arasında bulunan kendi canındır, nefsindir diyor Peygamber Efendimiz. Neden? Öteki düşmanı anlarsın, tedbir alırsın, elinde silah karşında geliyorsa saklanırsın, siper alırsın, sen de silah çekersin, kaçarsın, kalenin kapısını kapatırsın filan. Ama bu nefis kendi içimizde bilmeyiz ki tutturur. İlle ben şunu istiyorum, şunu istiyorum diye, sen de onu yapacaksın diye haramlara girersin. İşte düşman. Efendim uyku istiyorum, uyku istiyorum diye tutturur, yatsı namazını kıldırmadan yatırır. Efendim uykudan kalkmak istemez, sabah namazını kıldırmadan güneşin üstüne doğmasına sebep olur. Efendim paranın cazibesine kapılırsın, rüşvet alırsın. Efendim hırsızlık yaptırtır. Hatta iki insan birbirine kızar, vay şöyle vay böyle derken yaka paşa, nefisler kabarır böyle, damarlar şişer, burundan solumaya başlar insanlar, şeker bıçağı vurur ötekisini, işte katil oldu. İşte katil oldu, bak nefis ne kadar zararlar şey yapıyor. Gidin suçlu insanlara, adliyelere, mahkemelere, hapishanelere, şeytana uyduk, nefse uyduk diyecekler yani. Onun için beni bir gözümü başıncaya kadar şu nefsin eline bırakma ya Rabbi demiş oluyor. O halde bir daha başından söyleyelim. Ey hay ve kayyum olan Mevlam, ben senin rahmetinle senden yardım dilerim. Rahmetini bana yardımcı gönder veyahut rahmetinden, fazl-ı kereminden beni yardımsız bırakma. Benim her işimi ıslah eyle, onar. Ben sana tevekkül ettim demiş oluyor. Ve beni sakın kendi nefsime bir göz yumup açıncaya kadar bile bırakma demiş oluyor. Hazreti Fatıma'ya böyle tavsiye etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim. İnsan nereden geldiğini bilemez. Allah'ın lütfuna mazhar oldu mu? Allah Allah. Bu kazanç nereden geldi? Bu müşteri nereden geldi? Bu hoşluk nereden geldi? Allah Allah, işlerim nasıl? Ve uğraşsaydım bu kadar insanı bir araya ben toplayamazdım. Bunca istediğim şeyler nasıl oluverdi? Ha ben seni görmek istiyorum. Telefon edecektim. Hoş geldin. Bak o adam gelivermiş, ötekisi şey yapıvermiş. Allah insanın yarı yardımcısı olursa o zaman her şey güzel olur. Onun için bu duayı çok şey yapalım kardeşlerim. Hatırınızda tutun, manasını düşünerek sabah ve akşam. Sabahleyin yapacaksınız, bir de akşamüstü. Neden? Sabahleyin gündüz başlıyor. Dışarı çıkacaksın, gezeceksin, dolaşacaksın akşama kadar. Akşamleyin de karanlık çöküyor. Aciz kalıyorsun, görmüyorsun. Sine sine bir düşman mı gelir? Efendim başka bir hal mi gelir? Geceler ne getirecek bilmiyoruz ki o karanlık geceler. Onun için geceliğinde böyle iltica etmek lazım.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimize komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

bedenime afiyet veren, ruhumu bana iade eden ve kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamdolsun.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

0: Allahümme gfirli verhamni vehdini ve'afini verzukni.
1: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet, afiyet ve rızık lütfeyle.
0: Allahümme inni es'eluke rahmeten min indik, tehdi biha kalbi, ve tecma'u biha emri, ve telummu biha şa'fi, ve tuslihu biha gâibi, ve terfa'u biha şahidi, ve tuzekki biha ameli, ve tulhimuni biha reşedi, ve teruddu biha ulfeti, ve ta'asimuni biha min kulli su'u. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك.
1: Allah'ım, katından öyle bir rahmet isterim ki, o rahmetle beni sadece sana yönlendir. Senden başkasına muhtaç etme. Dağınıklığımı ortadan kaldır. Kamil iman sahibi yaparak iç dünyamı güzelleştir. Salih amellerle dış dünyamı değerli kıl.

0: amelimi riya ve gösterişten uzak tutarak tertemiz eyle. Beni sana yakın kılacak yolu göster. Ülfet duyacağım şeyler nasip et. Beni her türlü kötülükten koru. Allah'ım, bana her türlü inkardan, şüpheden uzak, kesin ve sağlam bir iman ver. Dünyada ve ahirette senin ikramına kavuşmanın şerefini tadacağım bir rahmet lütfeyle. Allah'ım, beni kurtulmuş bir kişi olarak takdir etmeni, şehitler gibi ağırlamanı, bana ebedi mutluluğa kavuşan kullar gibi bir hayat lütfetmeni, düşmanlara karşı galibiyet nasip etmeni istiyorum. Allah'ım, benim için faydalı olanı yeterince göremesem de, senin rızan için yaptıklarım mükemmel olmasa da, sıkıntımı gidermeni istiyorum. Çünkü senin rahmetine muhtacım.
1: فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور.
0: Ey bütün işleri takdir eden, bütün kalplere şifa bahşeden Allah'ım! Denizleri birbirinden ayırdığın gibi, beni de iyice tutuşmuş cehennem azabından, şiddetli azaba maruz kalarak ölümü arar hale düşmekten, dilimi de kabirde münker ve nekir meleklerinin soruları karşısında sürçmekten korumanı isterim.
1: Allahümme ma kasura anhu ra'i ve lem tebluğhu niyeti ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألكه برحمتك رب العالمين.
0: Allah'ım, kullarından birine vermeyi vaat ettiğin veya vereceğin, ancak benim göremediğim, niyetimde bile olmayan, senden istemekten uzak kaldığım bir hayır ve iyilik varsa onu bana da lütfetmeni isterim. Rahmetinden onu talep ederim. Ey bütün yaratılmışların sahibi, koruyup kollayıcısı.
1: Allahümme zel hablişşedidi vel emrirreşid. Es'elukel emne yevmel va'id. Vel cennete yevmel hulud. Ma'al mukarrabine şuhud. El rükka'i sucud. الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد.
0: Ey en sağlam ip olan Kur'an'ın ve dosdoğru yol olan İslam'ın sahibi olan Allah'ım, senden kıyamet gününde beni güvende kılmanı, kendine yakın tuttuğun kimselerle, seni müşahede edenlerle, daima rükû ve secde edenlerle, verdiği sözü tutanlarla birlikte cennette ebedi hayat yaşamayı isterim. Çünkü sen merhamet sahibisin. Sana dost olanları çok seversin. Dilediğini yaparsın.
1: Allahümme ce'alna hadin muhtedin gayra dallin ve la mudillin silmen li evliyaik ve aduven li a'daik nuhibbu bi hubbike men ahabbek ve nu'adi bi adavetike men khalafek.
0: Allah'ım, bizi doğru yolu gösteren ve doğru yoldan ayrılmayan kullar eyle. Sapan ve saptıran kimseler eyleme. Sana dost olanlara dost, sana düşman olanlara düşman eyle. Seni sevenleri sen sevdiğin için biz de severiz. Sana düşman olanları sen sevmediğin için biz de sevmeyiz.
1: اللهم هذا الدعاء وعليك الاستجابة وهذا الجهد وعليك التكلان.
0: Allah'ım, elimden gelen dua ancak budur. Onu kabul etmek senin elinde. Benim gayretim ancak bu kadar. Dayanağım sensin.
1: اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في قلبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي

0: Allah'ım, benim için kabrimde nur kıl, gönlümde nur kıl, önümde nur kıl, arkamda nur kıl, sağımda nur kıl, solumda nur kıl, üstümde nur kıl, altımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, saçımda nur kıl, derimde nur kıl, etimde nur kıl, kanımda nur kıl, kemiklerimde nur kıl.
1: Allahümme a'zim li nura ve a'tini nura ve ce'al li nura.
0: Allah'ım, nurumu artır, bana nur ver ve benim için nur kıl.
1: Subhanellezî ta'attafel izze ve kâle bih. Subhanellezî lebisel mecde ve tekerreme bih. Subhanellezî la yenbeğit tesbihu illâ leh. Subhanezil fadli ve ni'am. Subhan zil mecd vel kerem. Subhan zil celal vel ikram.
0: İzzet ve yücelik sıfatıyla buyuran Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Ululuk sıfatıyla ikram eden Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Eksiklikten uzak olmak, sadece kendisine yakışan Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Lütuf ve nimet sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ululuk ve yücelik sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Büyüklük ve ikram sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel barasi vel cununi vel cüzami ve min seyyi'il esqam.
0: Allah'ım, alaca hastalığına, deliliğe, cüzzama ve her türlü kötü hastalığa yakalanmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min munkaratil ahlaki vel a'mali vel ehvâ.
0: Allah'ım, kötü huylardan, kötü amellerden ve kötü arzulardan sana sığınırım.
1: Allahümme elhimni rüşdi ve a'ithni min şerri nefsi.
0: Allah'ım, bana benim için doğru olan yolu ilham et ve beni nefsimin kötülüklerinden koru.
1: Ya mukallibel kulubi sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri dilediği duruma düşürme kudretine sahip olan Allah'ım, kalbimi dininde sabit tut, başka tarafa çevirme.
2: Hadislerle cumartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Akra Mercek.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Akra Mercek programımızda bugün zihni güçlendirmek adına kasları çalıştırmak ve egzersiz yapmanın beyin sağlığına olan faydalarını irdeleyen örneklerden söz edeceğiz. Programımız başlıyor. Egzersiz yapmak ve beyin sağlığı birbiriyle yakından bağlantılı. Çünkü beyin de kolumuzdaki ve bacağımızdaki kaslar gibi düzenli spor yapıldığı zaman güçleniyor. Spor salonunda beynimizi çalıştıracak özel bir alet olmasa da beyin de fiziksel bu faaliyetten büyük fayda sağlıyor. Kalp hızınızı artırmak beyninizi canlandırır. Vücudunuzu hareket ettirmek kilo vermek için iyi olduğu kadar hafızanız için de iyidir. Beyin düzenli egzersizde artan kan akışından ve oksijenden beslenir. Kan ve besinle beyin optimum performans için beslenir. Günlük hareketlerde yeni beyin hücrelerinin oluşmasına, sinir yollarının güçlenmesine yardımcı olur. Hafıza sporla gelişir ve fiziksel aktivite yaşlandıkça idrak gücünü korur. Son araştırmalar düzenli egzersiz yapmak ve beyin arasındaki bağlantıyı ortaya koyuyor. Her gün 30 ila 45 dakika süren kısa bir spor hafızayı koruyan pek çok faydayı tetikler. Şimdi spor yapmanın ya da egzersiz yapmanın idrak gücünü arttırmak

0: arttırdığını gösteren 5 duruma göz atalım hızlıca. Spor yapmak hipokampüsün büyüklüğünü arttırır. Beynin öğrenme ve sözlü hafızayla sorumlu bilgisine hipokampüs denilir. Spor yaptığımız zaman hipokampüsün hacmi büyür. Burada bulunan sinir hücreleri, nöronlar yoğunlaşır. Hipokampüs yaş ilerledikçe donuklaşan ilk bölge. Düzenli spor yapmak onu zinde tutar. Egzersiz yapmak aynı zamanda hafıza ve öğrenme merkezindeki aktiviteyi hızlandırır. Sadece 10 dakikalık hafif ve orta dereceli hareket bile beynin hafıza ile ilgili kısmı ve sinir hücreleri arasındaki bağlantıyı güçlendirmek için yeterli. Egzersiz yapmak beyin aktivitesini engelleyen stres hormonlarını da azaltır. Pek çok insan koşarak veya yürüyüş yaparak stresten uzaklaşmaya çalışır. Eğer siz stresliyseniz beyniniz de öyle. Ve spor yapmak zihni rahatlatmak için çok güçlü bir yol. Fiziksel aktiviteler, siz endişeli ve düşünceli olduğunuzda beyninizde biriken stres hormonlarını, özellikle kortizol ve noradrenalini azaltır. Çok fazla stres hormonu kendinizi halsiz hissetmenize ve beyin sisine neden olabilir. Bu da idrak kabiliyetini yavaşlatır, beynin gücünü azaltır. Düzenli egzersiz yaparak stresi azaltabiliriz. Egzersiz uyku kalitesini de arttırır. Sporun zihni iyi yönde etkilemesinin diğer yolu da gece daha iyi uyumayı sağlamak. Huzursuz bir uykunun ertesi günkü yaşattığı durumu muhakkak birçoğunuz fark etmişsinizdir. Sabah dinlenmiş ve yenilenmiş olarak uykudan kalkarsanız bu iyi bir uyku anlamına geliyor. İyi bir uyku zihin netliği ve hüküm yönetme kabiliyetini de geliştiriyor. Odaklanmak, doğru karar vermek ve duyguları kontrol edebilmek için iyi bir uykuya ihtiyaç var. Uyku kalitesini artırmak ve beyni güçlendirmek için de spor yapmaya başlanmalı. Egzersiz, büyüme faktörlerinin salgılanmasını tetikler. Hafıza, beynin derinliklerindeki bağlantılar ve sinir yollarıyla bağlantılı. Büyüme faktörleri, proteinleri zihninde yeni bağlantılar kurmak ve eskileri güçlendirmek için gerekli. Düzenli spor yapmak, beyinde bulunan büyüme faktörlerini çoğaltmanın en kolay yolu. Ve son not, düzenli hareket etmek beynin yaşlanmasını da geciktiriyor. Yaşlanmak beynin de yaşlanması demek değil, hayatta küçük değişiklikler yaparak hafıza korunabilir, zinde tutulabilir, ömür boyu devam eden düzenli spor alışkanlığı ilerleyen yaşlarda beynin de sağlıklı kalmasını sağlar. Gençliklerinde düzenli spor yapan kişiler üzerinde yapılan bir araştırmada bu kişilerin ilerleyen yaşlarda da hafızalarının güçlü, idrak kabiliyetlerinin de yerinde olduğu görülmüş. Çeşitli sporlar, bisiklete binme, yüzme gibi yüksek enerjili aktiviteler kalp hızını normalin üstüne çıkarır. Bunlar aerobik egzersizler olarak adlandırılır ve kanın vücutta hızlı dolanmasını sağlar. Egzersiz beyin sağlığı için de çok iyi. Hızlı tempodaki hareketler boyun ve baştaki kan akışını hızlandırır. Beynin fazlaca oksijen ve besin almasını sağlıyor. Yerine göre hafif, orta ya da hızlı tempodaki egzersizler tabii kişinin yaşına ve sağlık durumuna göre değişebilir. Hem beden sağlığı, hem ruh, hem de beyin sağlığı için oldukça faydalı olarak nitelendirilmiş. Biz de bunun önerilerini paylaştık bu bölümde. Değerli dinleyicilerimiz, bu notlarla bir programımızı daha noktalıyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın.
1: Akram Mercek.
2: Bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.
1: Akra.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

0: Ebu Cehil zalımga tözüm kılgan Muhammed.
1: Muhammed.
0: Jalakordun hak yolga özüm bırgan Muhammed.
1: Muhammed.
0: Jalganşının kaygısın umutturgan Muhammed.
1: Muhammed.
0: Zikir aytıp ruhun şınıttırgan Muhammed.

0: ve sellem.
1: Akra'da kahve molası.
2: Akra FM'den herkese merhabalar. Enişten dileklerimizle sevgi ve saygılarımızı sunarak yepyeni bir kahve molası programında daha siz değerli dinleyicilerimizle birlikteyiz efendim. Bugün programımızda çok renkli bir ismi sizlerle birlikte ağırlayacağız. Ama onun öncesinde hemen konumuzu aktaralım isterseniz. Efendim, sporun insan sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu, spor yapmadan geçirilmiş bir yaşamın çabuk çökmelere neden olduğunu hepimiz biliyoruz. Biliyoruz ama bu yoğun

0: iş temposu içerisinde, bu durağan hayat içerisinde, teknoloji bu kadar ilerlemişken, insan gücüne bu kadar az muhtaç olunurken, sporun önemini hayatlarımızda ne yazık ki unutuyoruz. İşte bunu bir kez daha sizlerle birlikte hatırlayacağız. Sporu bir hayat felsefesi haline getiren çok özel bir konuğumuz şu an stüdyoda bizlerle birlikte. Spor eğitmeni Sayın Osman Alim hocamız birlikteyiz. Osman Bey, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk. Safalar bulduk efendim.
0: Nasılsınız öncelikle?
1: Çok şükür iyiyiz. Sağlıklıyız. Elhamdülillah. Şu zor günlerde spora ara vermeden, sağlığımızı koruyarak mümkün olduğunca hayatımızı pozitif bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz.
0: Şimdi sizin spora geçiş hikayeniz gerçekten çok enteresan. Belki birçok insan için ilham kaynağı da olabilir. Öncelikle sizi kısaca bir tanıyalım Osman Hocam.
1: 1992 doğumluyum. Bütün çocukluğum Beykoz'da geçti. Sporla tanışmam aynı zamanda benim hayatımın dönüm noktası oldu. Önceden mahallede başına sürekli kazalar gelen, haylaz, yaramaz bir çocuktum. Spora başladığım zaman da hayatım birden değişti. Yani önce spora nasıl başladığımı anlatayım, sonra neden değiştiğini anlatayım. Mahalleye bir çocuk taşınıyor. Taşınmadan 6 ay önce de kürek sporuna başlıyor. Ondan sonra bizim oraya taşınıyorlar. Tabii anneler...
0: Yaşlarınız kaç bu arada?
1: Yaşlarımız 13-14.
0: Tam ergenlik çağı.
1: Evet. Aileler tanışıyor. İşte annesi benim anneme, işte benim çocuğumu da aralarına alsınlar, yabancılık çekmesin gibilerinden konuşuyor. Biz de tabii oyunlarımıza dahil ediyoruz. Mahallede oynadığımız top oyunlarına dahil ediyorduk. Sonra oyunun tam en heyecanlı yerinde çocuk, arkadaşımız, benim antrenmanım var deyip oyunu bırakıyordu. Ya biz de şey diyorduk, ya ne antrenmanı şimdi, sırası mı oyunun orta yerinde filan.
0: Bir ya de ben, çocuk olarak evet, o en adrenalini yüksek, en heyecanlı tabii, tempoda böyle bir disiplinle bırakması enteresan tabii, tabii, dikkat çekiyor.
1: O da sporun disiplinini aldığı için antrenmana gitmesi gerektiğini tabii ki biliyor. Eksiksiz bir şekilde yapması gerektiğini. Dedik ya bari ne yaptığını söyle bize. Ben dedi kürekçiyim. Şimdi yıl 2005. O zaman sosyal medya bu kadar yaygın değil. Kürek deyince aklımıza sadece sandal geliyordu. Bize biraz anlat dedik, yani bu kürek nedir, nasıldır, nasıl yapılır, nasıl başladın, biz yapabilir miyiz?
0: Bir de bir çocuk için çok fazla alışılagelmiş bir spor dalı değil mi? Evet. Hani jimnastik, atletizm, bisiklet bir derece de kürek bayağı bir kürek, sıra yani dışı.
1: Çok aykırı geldi, farklı geldi bana. O zamana kadar da, yani 13-14 yaşına kadar da benim böyle kürekle ilgili, kürek sporuyla ilgili yani bir idealim, bir hayalim, bir hedefim yoktu ya. Yani. O anda ya ben buna şöyle bakıyorum, ilahi bir müdahale olarak bakıyorum.
0: İlla bir şeyler evet, vesile olacak ya.
1: Evet, ilahi o da sizin müdahale bir vesileyle. Dedik ki ya tamam git gel filan. Öyle o yine antrenmanlara gidiyordu oyun zamanı. İşte biz de yapabilir miyiz? Nasıl yaparız? Bizi de dahil et bu işin içine. Biraz dedik ya ben hocalara biraz söyleyeyim, anlatayım size. Olursa dedi sizi de çağırırım, neden olmasın. Tabii bu süreç uzadı. Şimdi gidiyor geliyor, söyledin mi? Yok unuttum. İşte haftaya söyleyeceğim. Şöyle olacak, böyle olacak. Aradan yaklaşık bir iki ay gibi bir süre geçti. İki aydır ben küreğe başlayacağım. Evdekileri de hazırlamaya çalışıyorum. Ondan sonra dedi ki ya tamam gel, söyledim hocaya. Tabi bu arada onlar da hocadan izin gelince, ben hocadan izin gelene kadar da evdekilere bir şey söylemedim. Yani küreğe gideceğim, kürek sporu yapacağım gibilerinden haberi yok. Bu sefer hoca izin verdi. Aile izin vermedi. Orada da bir engelle karşılaştık. Şöyle, denizle ilgili bir spor olduğu için aile tedirgin oldu. Anneler malum.
0: Hani gözümüzün önünde olsun. Olsun. Endişe.
1: İzin vermediler. Bir süre ben işte baskı yaptım filan. Babam tamam gitsin dedi ama annem gitmesin dedi. Tabii ben ikisinin onayını tam alamadan başladım. Gittim geldim, gittim geldim. Tabii elbiselerimiz filan ıslanıyor, terliyoruz filan. Babam da bu arada tabii kürek sporunu araştırıyor. Sonra beni zorla göndermeye başladılar. Kürek sporunun iyi, güzel bir spor olduğu için, bütün vücudu çalıştırdığı, dünyanın en zor sporlarından biri olduğunu söyledikleri için babam da bundan gurur duymaya başladı. Ben bu

0: sporu çok sevdim. Bir de şöyle ilk karşılaştığımda arkadaşımın anlattığı kürekle benim hafızamda canlanan, onun anlattıklarına göre hafızamda canlanan kürekle gittiğimde gördüğüm kürek arasında dağlar kadar fark vardı.
1: Olumlu mu, olumsuz mu?
0: Olumlu. Ben mesela daha büyük, devasa bir şeyler bekliyordum böyle. Yelkenli gibi şeyler bekliyordum. Büyük katamaran yelkeni olan böyle
1: Çocuk hayal
0: kürekleri olan.
1: gücüyle
0: Tabii.
1: bayağı bir ilerilere
0: Ya o an
1: gitmişsiniz.
0: çocukluk zamanlarında işte filmlerde izlediğimiz görüntüler, işte en yakın olabilecek hafızamda görüntüyü seçmişim. Onu kondurmuşum. Öyle 2005 yılında bir kulüpte, bir spor kulübünde başladım. İşi sevdim. O zamana kadar da okulu çok sevmiyordum. Biraz benim için travmatik durumlar olmuştu. Şimdiki çok şükür ki yok. Öğretmenlerim şimdi çok nazik, çok kibar. Okulu çok sevmiyordum. Okulla ilgili bir hedefim yoktu benim. Ama kulübe başladığımda kulüpteki abilerim şunu söylediler, hocalarım, abilerim. Osmancığım, okuduğun sürece bu sporun içinde bulunabilirsin. Okul biter, çalışmak zorunda kalırsın.
1: Ama ne kadar güzel bir hani o felsefeyle beraber sizi çok güzel adapte
0: Çok
1: etmişler.
0: güzel adapte olduk. Ondan sonra kötü olan eğitim hayatım düzelmeye başladı. O disiplini alarak. Çünkü biz kulüpte farkında olmadan, tabii sonra ben bu işi geliştirdim, üniversitesini okudum, işte spor bilimleri fakültesinden mezun oldum. Şimdi sonradan taşlar yerine oturuyor. Biz o zaman ne yapmışız, neden yapmışız, hangi antrenmanlar bize ne sağlamış. Biz orada spor yaparken şunları öğreniyorduk. Hedef koyma, kazanma, kaybetme, birlikte mücadele etme, rekabet. Bunları biz orada oyun oynayarak
2: Kahve molası.
1: Bir çocuğun hani çocuk ergen onun spora başlarken hayata katacakları nedir? Niçin bu kadar ısrarla uzmanlar aileleri çocuklarınızı daha küçük yaşlarda spora alıştırın, sporu bir hayat felsefesi haline getirin, onları mutlaka ve mutlaka yetenekleri doğrultusunda bir spor dalıyla tanıştırın demelerindeki hikmet nedir diye bunun cevabını siz sorumdan önce verdiniz.
0: Evet. Ya şöyle insan mekanizması o kadar mükemmel tasarlanmış ki vücudumuz. Her şey birbiriyle bağlantılı ve birbiriyle koordineli bir şekilde mükemmel bir uyum içerisinde hareket ediyor. Zihinsel antrenmanlarımız olduğu gibi aynı zamanda fiziksel antrenmanlarımız da var. Sporda yaptığınızda hem zihinsel antrenmana girer, yaptığınız spor, hem de fiziksel antrenmana girer. Ve fizyolojik olarak da sizin hücresel olarak hem bedendeki hücreleriniz hem de beyin hücrelerinin yenilenmesine çok ciddi şekilde yarar sağlar. Tabii biz orada spor yaparak, hareket ederek aslında bize orada şunu öğretiyorlardı. Öğrenme yeteneğimizi keşfettiriyorlardı bize. Ben nasıl öğreniyorum? Bunu mesela birçok çocuk bilmediği için mesela derslerden, sosyal hayattan uzaklaşmak durumunda kalıyor ve bunlar da mesela ilerleyen zamanlarda işte kendisi için problem, ailesi için problem,
1: Depresif, içe
0: bulunduğu
1: dönük,
0: sosyal çevre için
1: agresif.
0: problem, agresif. Çünkü kendini ifade edemiyor, kendini gerçekleştiremiyor. Gerçekleştiremediği için de işte bu negatif olarak ortaya çıkıyor. Biz bunu mesela sporla dediğim gibi nasıl açtık? İşte ne oldu? Bir gün mesela kaybettik.
1: Onun hayal
0: Oturduk,
1: kırıklığını
0: tabii
1: yaşadınız.
0: oturduk hayal kırıklığını yaşadık. Dedik ki bir dahaki yarış böyle olmayacak. Birlikte mesela çalıştığımız arkadaşlarımız vardı mesela. Sadece benim iyi olmam yetmiyordu. Biz ekip halinde iyi olacaktık ki birlikte başaracaktık bunu. Hani birlikten kuvvet doğar
1: Dolayısıyla
0: gibi.
1: takım ruhunu
0: Takım
1: kazanmış
0: ruhu, tabii ki
1: oluyorsunuz.
0: takımdaşlık, arkadaşlık. Ondan sonra empati yapma. Arkadaşım mesela antrenmanda kötü olduğu zaman ya da iyi olduğu zaman kendini onun yerine koyabilme. Ya da kaybettiğinde onun yanında destek olabilme.
1: Yardımlaşabilme.
0: Tabii kazandığında onu alkışlayabilme. Çünkü bazen mesela sosyal hayatta ya da iş hayatında karşılaşıyoruz. İnsanların başarılarını hazmedemiyorlar. Alkışlamak
1: Ne
0: yerine
1: yazık ki.
0: onları mesela aşağıya çekmek için negatif enerji göndererek ya da bunu

0: dilleriyle söyleyerek ya da arkalarından bir takım işler çevirerek onları genelde bulundukları noktadan aşağı indirmeye çalışıyorlar.
1: Ama spor...
0: Ama sporun içindeyken ortada asıl olan bir kulüp oluyor. Yani bugün iş hayatında nedir? Asıl olan şirkettir ya da o bir
1: Firmadır.
0: firmadır. O yüzden mesela kişilerin çok üstünde bir yapı vardır. Kulüpte de öyle. Sporcunun üzerinde bir yapı vardır. Ne kadar yetenekli, başarılı olursa olsun. Bazıları vardır mesela çok yetenekli, lider ruhlu değildir ama iyi bir takım arkadaşıdır. Güvenebilirsin, sorumluluğu yüksektir. Ona arkanı dönebilirsin. O olduğunda problem yaşamayacağını bilirsin. Ya da önünde oturan, bizde kürekte mesela arka arkaya otur. Ya da önünde oturan arkadaşının bilirsin. Ne olursa olsun pes etmeyeceğini bilirsin. İşte terinin son damlasına kadar mücadele edeceğini bilirsin. Birlikte bu şekilde onunla yani arkadaşınla tek bir insan gibi oluyorsun.
1: Tek bir vücut gibi
0: Tek
1: hareket
0: bir vücut gibi
1: edebiliyorsunuz.
0: hareket
1: Hem
0: edebiliyorsun.
1: duygusal
0: Hem
1: anlamda.
0: duygusal hem zihinsel anlamda. Ya inanılması zor ama biz fizyolojik olarak bile birbirimize benzemeye başlıyorduk. Şöyle o kadar çok birlikte aynı şeyleri yapmaya başladığınız zaman artık aynı anda acıkır. Nabzınız bile aynı atmaya başlıyor.
1: Doğrudur,
0: Yoldaş
1: elbette.
0: oluyorsunuz. Ondan sonra hedef koyuyorsunuz, kaybettiniz. Biz örneğin X bir tarihte yarıştı. Nasıl yaparız da kazanırız? İşte bu sene 5000 kilometre yaptık. İşte elemeyi geçebildik anca. Ha, demek ki seneye 6000 kilometre ya da 7000 kilometre civarında bir antrenman yapacağız ki biz finallerde derece alalım, madalya alalım. Nitekim de öyle oluyordu. Yani her sene üzerine koya koya gidiyorduk. İlk başladığım yıl mesela elemelerde eleniyorduk. Hiç elemeye geçemezdik. Sonraki yıl elemelere geçmeye başlardık. Bu sefer finalde sonuncu olurduk. Sonraki yıl finallerde madalya almaya başladık. Ondan sonraki yıl Türkiye şampiyonu olduk.
1: Oh, ne kadar güzel.
0: Yani mesela istikrarlı ve
1: Azim,
0: düzenli çalışmanın,
1: istikrar, sabır ve
0: sabretmenin.
1: çok çalışmak.
0: Evet. Bunları mesela kitapta okuyarak hafızamıza aktarıyoruz. Yani bilgisi bunların bilgisi bizim hafızamızda var. Ama bunları öğrenmenin, yaşamanın yeri spor kulüpleri. Bunları çocuklarımıza hiçbir şekilde kitaptan okutarak öğretemeyiz.
1: Mutlaka ve mutlaka yaşamaları
0: Mutlaka
1: lazım.
0: evet yani nasıl hani hayat mektebinden bahsederiz ya. Hayat mektebinin öğrettiği şeyi hiçbir kitapta öğrenemeyiz.
2: Kahve molası.
1: Peki Osman Hocam, çocuklara bunları öğretmenin en önemli etken unsurlarından bir tanesi de ailenin sporla uğraşması. Çok daha önemli değil midir? Aile, anne baba bir şekilde sporun bir dalından, bu jimnastik olabilir, bu yürüyüş olabilir, bu bisiklet olabilir.
0: Kesinlikle öyle. Her çocuğun ilk rol modelleri anne babasıdır. O yüzden mesela bu bir avantaj olur. Ama mesela baktığın zaman benim ailemde mesela babam küçük bir dönem işte karate sporuyla zaman geçirmiş. Ama mesela bu benim için mesela şeydi bir övünç vesilesiydi. Onun fotoğrafları vardı çünkü karateye giderken. Onun hikayesi de benzer mesela. O da mesela karateye başladığında kıyafetlerini mesela komşuya bırakır, komşudan alırmış yakın. O zamanlar işte bahsettim işte yıllar işte 80'lerin işte ortası işte 85, 1985 civarı. Tabii herkes işe odaklandığı için o dönemlerde işte spor çok böyle kabul
1: lüks bir
0: edilir bir şey
1: olay
0: değildi.
1: olarak
0: Evet.
1: algılanıyor.
0: O da işte arkadaşının, yakın arkadaşın annesi kıyafetlerini yıkıyor bir dönem. Çok uzun sürmüyor onun da aile spora karşı olduğu için. Şimdi mesela şöyle biz bir olay yaşadık. Babamın o dönemde karateye gittiğinde beraber karate yaptığı, çalıştığı arkadaşı yıllar sonra hoca oldu. Karate hocası. Ben üniversiteyi kazandığımda sınıf arkadaşım o adamın oğluydu.
1: Babalarınızın ortak kaderi
0: Evet.
1: oğullarına da sirayet
0: Evet.
1: etmiş.
0: Ama babam karate hocası değildi. Babamın arkadaşı karate hocasıydı. Oğlu da karate hocası oldu. Yani oradaki o heyecan işte baba mesela olduğu zaman ve anne baba sporun içinde aktif sporcu olduğu zaman bunu mesela yapabilmek daha da kolaylaşıyor. Yani çünkü direkt önünde seçeneğin oluyor sporla ilgili. Çünkü aile ya da anne baba, ebeveynlerimiz bu sporun ne kadar faydalı olduğunu bilirse, çünkü iyi bir şeyi evlatlarımızın yapmasını isteriz. Kimse evladının kötü şeylerde zaman geçirmesini istemez. Spor da böyle. Zihinsel olarak geliştiriyor. Fiziksel olarak geliştiriyor.
1: Ruhsal olarak
0: geliştiriyor. İşte spor yaptığımızda salgıladığımız hormonlar bizi mutlu ediyor. Aileler mesela rol model olarak bunu yapmaya çalışırsa bu daha etkili oluyor.
1: Çocuk zaten spor olan bir hayatın içinde doğduğu zaman onun spora adapte olması, onun bir hayat felsefesi haline getirmesi, alışkanlık haline getirmesi elbette çok daha kolaylaşıyor.
0: Çok daha kolaylaşır kesinlikle. Şöyle bir durum var mesela, ailede gördüğünü çocuk daha kolay uygulayabiliyor. O yüzden mesela aile biraz fedakarlık edip kendisinde olmasa bile spor alışkanlığı, çocuğa bunu bir şekilde hissettirmemeli.
1: Kahve molası. Çok özel çocuklarla da ilgileniyorsunuz siz. Down sendromlu çocuklarla birçok alanda spor aktiviteleri anlamında da diğer alanlarda da ilgileniyorsunuz. Bunlara özel çocuklar diyoruz. Biz engelli kelimesini hiç kullanmak istemiyorum. Evet. Çünkü engelleri biz kendi beynimizde oluşturuyoruz. Kendi duvarlarımızı kendimiz örüyoruz. Onlar bizden çok daha yetenekli. Ama bunlar için belli alanlara ihtiyaçları var. Birilerinin ellerinden, yüreklerinden tutmaya ihtiyaçları var. Siz de maşallah onlardan bir tanesiniz. Öncelikle çok güzel bir görevdesiniz. Çok güzel bir hayatın ruhsal anlamda da manevi anlamda da tatmin doyurucu olarak güzel bir işe imza atıyorsunuz. Down sendromlu ya da otistik ya da mental çocukların sporla beraber iç içe olmaları, onların hayatlarındaki o özel durumları en aza indirebilmek için gerçekten çok çok önemli. Sizden bu konuda daha detaylı bilgiler almayı arzu ederiz. Çünkü bu tarz çocuklarla beraber olan hayatlarını İdame ettiren elbette çok fazla ebeveynler var. Allah onların yardımcıları olsun, yar ve yardımcıları olsun mutlaka, ama onların ruhsal anlamda, bedensel anlamda topluma biraz daha iç içe olabilmeleri, sosyal anlamda topluma katkıda bulunabilmeleri için sporun önemini bir de sizden dinleyelim Osman Hocam.
0: Güzel söylediniz, onur ettiniz. Çok teşekkür ederim. Şöyle, nasıl ki benim spor hayatımın dönüm noktası oldu, özel sporcum Berk'le tanışmam da hayatımın dönüm noktası oldu.
1: Berk bu arada Down sendromlu bir çocuğumuz sevgili dostlar. Kaç yaşında Berk?
0: Berk 31 yaşında. Kendisi şimdi ailenin rol model olmasından bahsettik az önce. Kendisi sporun içinde görev almış bir ailenin evladı. O yüzden sporun içinde kalıyor. Büyük bir şans. Yani 31 yaşında Down'la ilgili biz annesiyle sohbet ettiğimizde Down'la ilgili Türkiye'de hiçbir şey yoktu hocam diyor. Ya bir kitap aradık. Tamam, evladımız Down sendromlu olabilir. Sonuçta bu da bir birey. Yani Down'lu bireyler var. Buna biz engelli diyemeyiz. Bu özellikle onların yanında zaman geçirmek inanılmaz rahatlatıcı, müthiş bir terapik etkisi var. Belki de çalışma dönemine biz başlarken ben çok tereddüt ettim. Çünkü çok özel bir insan ve hep öyle inandım. Öyle özel kişilerle ilgilenmek için fazlasıyla yeterli olmak gerektiğini düşündüm. Çünkü normal
1: algıları çok kuvvetli çünkü.
0: Şöyle, hissiyatları çok algıları kuvvetli. Ya inanılmaz hissediyorlar. Direkt yani sizle bir şey konuşmadan sizin iyi veya kötü olup olmadığınızı çok rahat hissedebiliyorlar. Böyle bir durumları var ve onların fizyolojik durumlarını bilmek, zihinsel durumlarını bilerek onlara hitap edebilmek. İşte normalde bir bireye işte bir hareketi işte 5 kere gösterirken Berk gibi bireylerin mesela 5000 kere sonra öğrenebileceğini bilerek yola çıkmak gerekir. Bunun yeterliliği için mesela ben çok tereddüt etmiştim. Ama şimdi belki o kadar iyi bir frekans yakaladık ki. Yani o eski bu arada dünya şampiyonu. Hani bahsettim ya, aile sporunun içinden geliyor, rol model var.
1: Evet.
0: Konuyu toparlayayım ben biraz.
1: Hangi alanda dünya şampiyonu?

0: yaşında ulaşıyorlar o hanımefendiye. Diyor ki ya siz diyor, bir yaşına kadar bir eğitim aldırmadınız mı? Yok deniyor. Kızıyor aileye. Ya bir yaşında çoktan işte
1: başlamış olması lazımdı.
0: başlamış olması lazımdı. Çünkü normalde biz mesela iletişim kurmak için, iyi iletişim kurmak için iletişim kurabileceğimiz ortamlarda olmamız gerekir. Onların daha çok olması gerekir. Çünkü belli bir dönemde doğumlar veya otizmler, aileler mesela çocuklarından utanıyordu. Dışarı çıkarmıyorlardı. Yani bu bir utanç şeyi gibi görülüyordu. Ya da onunla dışarıda yürümek istemiyordu. Ya da onun belki bazıları mesela insanların bakışlarından rahatsız oluyordu. Çünkü küçüklüğünden itibaren hayatın içinde olmadığı için
1: İzole edilmiş bir
0: çocuklar
1: yaşam
0: onları dışarıda
1: sürüyorlar.
0: gördüklerinde
1: Evet.
0: "Aa, bu neden böyle? İşte kaşları niye böyle? Gözleri niye çekik? İşte boyu niye kısa?" gibi böyle dikkat çeken bir tavır oluyor. Halbuki küçüklüğünden itibaren çocukların içinde olsa, sosyal olsa, iletişim kurma yeteneği artsa, o zaman öyle olmayacak. O bakışlar da olmayacak üzerinde.
1: Adaptasyonları çok daha
0: Adaptasyonu.
1: kolay olacak.
0: Sürekli zaten onun özel hocası da aynı şeyleri söylüyor. Mümkün olduğunca aktif olmalı. Mümkün olduğunca çok ortama girmeli. Mümkün olduğunca çok insan tanımalı. Şimdi sporun zihinsel etkisi de olduğu için beyinsel hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Ben bu konuda mesela ailelere çok kızıyorum. Ailelere neden kızıyorum? Mesela üniversite sınavına veya lise sınavına hazırlanırken çocuklara mesela hiçbir sosyal aktivitede bulundurmuyorlar. Hatta sporsal faaliyette bulunmuyorlar. Sosyal biraz eksik olur. Ama sporsal faaliyet zihinsel gelişimlerini tamamlıyor.
1: Atladığımız en
0: En
1: önemli
0: önemli
1: nokta bu
0: nokta
1: değil
0: bu.
1: mi?
0: Yani şöyle, siz o çocuğu spora gönderseniz daha çok puan alacak. Bundan emin olabilirsiniz. Yani günde yapacağı bir saatlik spor, orada çözeceği, o bir saatte çözeceği işte 50 soru, 100 soru neyse, o yaptığı egzersiz o 50-100 sorudan çok daha fazlası geri getirecek onun için. Çünkü zihinsel yenilenme bu. Deşarj olma zihinsel. Hani bazen mesela bir tatile veya bir spora gideriz. Oh be iyi geldi diyoruz mesela. E sana iyi gelen çocuğuna niye iyi gelmesin? Kısa bir ara yani. Bir şey yani bir reklam arası gibi, nefes almak gibi. Ama sürekli zihinsel aynı modda, aynı modda tekrar tekrar tekrar öyle değil ki.
1: Bu sadece çocuklarda değil aslında.
0: Bütün
1: Özellikle
0: bireylerde,
1: evet, bütün
0: bütün insanlarda
1: hangi yaş
0: böyle.
1: grubu olursa olsun
0: 7'den 77'ye mutlaka hayatımızda
1: iş
0: spor olmalı.
1: hayatındaki stres özellikle başarının daha çok katmerlenmesi, daha başarılı olabilmesi için de herkesin sporun dalından kendi yetenekleri doğrultusunda tabii ki yaş kategorileri mutlaka önem arz eder ama tutması gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Belki de mesela spora tutunarak, eğitimine devam ederek bugün belki ikinci üniversitesini okuyor.
1: Maşallah. Birçok insanın başaramadığı.
0: Bizim tabirimizde normal insanın başaramadığını
1: Evet.
0: belki bugün ikinci üniversiteyle hem de Türkiye'nin iyi üniversitelerinden bir tanesinde spor bilimleri fakültesinde ikinci okulunu okuyor. Dünya şampiyonu olduğu halde kazandığı ama onlara yönelik bir eğitim sistemi olmadığı için giremediği okula dava açıp 10 yıl sonra kazanıp tekrar giriyor. 2010'da kazanıyor, hak kazanıyor. Sonra 2020'de okula davasını sonuçlanınca tekrar girmeye kazanıyor, hak
1: Nasıl bir
0: kazanıyor.
1: istikrar, nasıl bir azim, nasıl bir
0: Yani
1: hedef belirleme, hedefe kilitlenme.
0: şu an belki görseniz belki mesela ben 1,5 yıldır çalışıyorum belki de. Onun mesela bazen mesela durup söylediği sözler yani bizim yine aklı başında birey olarak adlandırdığımız insanlara söylemeyeceği sözleri söyler yani. Söylüyor da yani. Bazen işte duruyor hocam benim kitabımda pes etmek, yazmak, azim, cesaret, kararlılık, sabır. Yani bunu mesela bugün 30 yaşında insanlar söyleyemiyorlar ya. Bazen bir mentor oluyor bana. Bazen küçük bir bebek oluyor. Bazen inatçı bir keçi oluyor. Bazen şen şakrak bir o.
1: Bazen de filozof oluyor.
0: Bazen filozof oluyor. Geliyor diyor ki hocam bu hayatta hiç kimse masum değildir diyor. Durduk yere hiç konumuzla alakası yok. Doğru söylüyorsun paşam diyorum. Ben ona paşam diyorum. O bana kralım diyor. Öyle.
1: Rabbim onları artı bir kromozomla yaratmış ama o kadar evet. özel yetenekler de bahşetmiş ki. Belki... Ya bazen...

0: Ben söylemedim, ayakkabısının bağlayıcı açıyor. Ben bağlıyorum mesela. O anda eğiliyor mesela. Kafamı seviyor. Saçlarımı okşuyor.
1: Siz bir çocuk
0: Ben
1: oluyorsunuz o
0: bir çocuk
1: zaman.
0: oluyorum. Ya şey, bunu hangi güzel kelimeleri yan yana getirsem getireyim doğru bir şekilde ifade edemem o andaki duyguyu.
2: Kahve molası.
1: Böylesi özel çocuklara sahip aileler için özellikle şimdi tam da şu anda sizin o tavsiyelerinizi bir kez daha şöyle üzerinden
0: Şöyle
1: geçelim.
0: mutlaka mümkün olduğunca sizinle birlikte güvenemeyebilirsiniz başkalarına. Sizinle birlikte öncelikle her ortama sokmanız lazım. Her ortama gittiğiniz geldiğiniz herkesle tanıştırmanız lazım ki o kendi iletişim kurma yeteneğini ortaya çıkarsın. Buradaki amaç o. Sporun da en büyük etkisi zihinsel faaliyeti, nörol bir hareketi başlatmak yani. Çünkü kas hareketi dediğimizde kaslarımızın hareketi şu şekilde olur. Şimdi siz bir şey yapmak istersiniz. Nöronlara sinyal gönderirsiniz. O nöronlar o yapmak istediğiniz kaslara elektrik gönderir. O elektrik sayesinde siz o yapmak istediğiniz hareketi gerçekleştirebilirsiniz. Yani bir zihinsel faaliyettir. Başından sonuna. Siz bu zihinsel faaliyeti ne kadar çok nöronsal bir etkinliğe maruz bırakırsanız o kadar zihinsel olarak gelişmiş olursunuz. Örneğin mesela beynimizin mesela sağ veya sol lobu vardır. Sağ lob sol tarafımızı çalıştırır. Sol lob da sağ tarafımızı çalıştırır. Şimdi siz bu sporu yaparken ellerinizi kollarınızı mutlaka kullanıyorsunuz. Zihnimiz otomatik olarak gelişmiş oluyor. IQ zekamız yükseliyor. Bu spor yapmak ya da bir sporu uzman şekilde yapmak bir dil öğrenmek gibi. IQ'yu yükseltiyor. Nasıl işte çocuklarınızı işte gitar çalmaya, piyano çalmaya
1: Sanatın diğer
0: yönlendiriyorsanız evet,
1: alanlarında.
0: spora da yönlendirmeniz lazım. Çok yönlü gelişim sağlanmalı ki İletişimi iyi olsun, ondan sonra empatisi iyi olsun, hayat görüşü iyi olsun, ondan sonra kendisine faydalı olsun, sonra ailesine, sonra komşularına, sonra işte ülkesine.
1: Sporun dalları içerisindeki o kurallar
0: Evet,
1: çerçevesinde
0: evet.
1: disiplini, azmi,
0: Disiplini
1: takım ruhunu
0: tabii ki faydalı olacak.
1: onları
0: Yani
1: da öğreniyor
0: buradaki
1: elbette.
0: en temel şeyimiz ayakları üzerinde durabilmesi için spor olmazsa olmazı.
1: Hepimiz için öyle
0: Hepimiz
1: ama
0: için öyle.
1: tabii özel
0: Özel.
1: çocuklarımız için çok çok çok daha fazla önemli.
0: Şimdi mesela Berk'in dünya şampiyonu olması şimdi çok büyük bir olay. Yani şöyle düşünün, bir tarafta bir örneği var, evden çıkartılmayan bir örneği var. Bir tarafta evden çıkartılıp arkasında durulup dünya şampiyonu olan ve ikinci üniversitesini okuyan bir örnek var. İkisi de aynı sendromda.
1: Evet. Ama işte farklı eğitimler,
0: Bakış
1: farklı
0: açıları,
1: ilgiler.
0: evet, bakış açısı, yani sevgiyle, yani bu burada zaten Allah-u Teala sevgisini veriyor ama bu işin üzerinde sevgiyle durulduğu zaman onun önünde durabilecek hiçbir şey yok. Sevgiyle, ilgiyle, istikrarlı bir şekilde durulduğu zaman önünde durulabilecek hiçbir şey yok. Tabii ki imkanlar önemli ama son zamanlarda bu bireylere karşı yapılan ciddi şekilde eğitim şeyleri de var. Yani özel kişilere yönelik devletin birçok yerinde destekleniyorlar. Birçok yerinde özel okullar var onlara yönelik. Zaten özel oldukları için de birçok masrafları karşılanıyor. İlave olarak buna spor eklenmeli. Spor yaptırılıyor, sanat yaptırılıyor. Ondan sonra belediyelerde mesela ücretsiz kurslar veriliyor. Bunlar mesela size düşen
1: Tiyatro ve görsel sanatlarda da çok
0: çok
1: çok
0: var. Ben
1: iyiler.
0: mesela sosyal medyada takip ediyorum. Bir tane var mesela bir domlu. Bir saz çalıyor. Yani oturun ağlayın. Oturun üngür üngür ağlayın. O kadar içten çalıyor yani. Ondan
1: İşte
0: sonra
1: onların o safiyetleri, onların
0: tabii
1: o
0: tabii
1: ruhlarının, yüreklerinin tertemiz, pırıl pırıl olmaları.
0: tepkileri, mimikleri, gülüşleri yani müthiş bir duygusal bağ kuruluyor zaten iki taraflı da. İşte bu sporla birlikte çocuklarımızı daha böyle hayata hazır hale getirebiliriz. Lütfen korkmayalım, arkasında duralım, insanlarımız buna alışsın. Onlar sadece sizin için gönderilmiş değil, bizler için de gönderilmiş önemli bir hediye olarak düşünün.
1: Kesinlikle.
0: Onun sorumluluğu sadece ailesine ait değil.
1: Elbet.
0: Onun etrafında olan her bireye ait sorumluluk var. Onu gördüğü zaman onunla herkesin ilgilenmesi gerekiyor. Yani o bireylerle herkesin ilgilenmesi gerekiyor. Onlara bakıp böyle şüpheli, aşağılayıcı ve acımsar gözle değil. Onları gördüğünüzde kollarınızı açın. Bakın ne yapacaklar size. İlk yapacakları şey gelip sarılmak oluyor. Ve bu, yani biz bunu kendi ailemizde normal bireyler içinde bile kaçırıyoruz, yapamıyoruz. İşte bugün bakıyoruz mesela,
1: tam anneler, da oraya değinecektim.
0: Anneler, babalar mesela çocuklarına sarılmadığı ortamda, yani bazen bana öyle bir sarılıyor ki şöyle, ben kendimi yok zannediyorum. Öyle bir şeye sarılıyorum ki pamuk gibi. Yani çünkü içinde hiçbir kötülük yok, hiçbir arkadan dolanma yok, iş çevirme yok. Yani bildiğiniz melek. Şimdi arkasında, ne var yani, biraz zor öğreniyorsa ne var bunda yani? Yalan söylemiyor.
1: Sırrı olmayan dümdüz bir
0: tabii
1: ayna.
0: Tabii ki, tabii ki öyle.
1: Baktığınızda görürsünüz.
0: Aslında ondan çok kendini görürsün.
1: Evet.
2: Kahve molası.
1: Hediye onlar bize i̇şte, dediğiniz cümlenin altında bunlar dolduruluyor.
0: Onlar hepimize hediye. İşte falanca hanımın işte oğlu doğumlu. Onun değil, bizim oğlumuz. Hepimizin oğlu. Hepimizin sorumluluğu var. Hepimiz onlar için mücadele etmek zorundayız.
1: Siz de bu mücadelenin çok güzel bir parçası olmuşsunuz.
0: Ya estağfurullah. Biz sadece, ben bulunduğum sürece, Allah-u Teala ömür verdiği sürece Berk'in hayatında olmak istiyorum. Olacağım da inşallah, Allah nasip ederse ömür boyu beraberiz. Ben istiyorum ki onun hatıralarında güzel bir yer alayım.
1: Şimdiden almışsınız zaten.
0: Onun hatıralarında belki yarın öbür gün huzuru mahşerde karşılaştığımızda, hiç ummadığım bir yerde ben kendimle uğraşırken belki kafamı kaldırıp yüzüme gülümseyen bir el olur yani. Bilemeyiz.
1: Çok güzel i̇nşallah. Bir bakış açısı. Allah hepimize böyle bakış açılarını nasip etsin inşallah.
0: Mesela otistik bir çocuk var. Onunla da şöyle tanıştık. Ben annesi zannediyordum. Ona biraz değinelim isterseniz. Şöyle oldu. Bir hanımefendi aradı beni. Kanoya gelmek istediğini söyledi. Görüştük. Ondan sonra Vahit diye bir otistik çocuğunun olduğunu anladım. Ama onun çocuğunun olmadığını ve bir akrabasının çocuğu olduğunu, ailenin onu kabul etmediğini ve 20 yaşında onu evlatlık olarak aldığını, evlatlık gibi diyeyim, aldığını ve 20 yıldır ona baktığını, bütün derdini...
1: Koruyucu aile olarak mı, yoksa bizzat evinde kendi olarak ikamet ederek de?
0: Akraba oldukları için direkt koruyucu aile olarak kendi yanlarına alıyorlar.
1: Ne takdire
0: hikaye
1: şayan
0: şöyle,
1: bir
0: aile
1: hareket.
0: Çocuğu kabul etmiyor, yetimhaneden çocuğu almaya geliyorlar. O dönemde de Fatma Hanım mesela, çocuk diyor, arabaya bindiğinde göz göze geldik. Allah-u Teala gönlüme bir hoş etti. O ağladı, ben ağladım. Dedim ki ben bundan sonra bakacağım bu çocuğa. Yani 20 yaşında bir hanımefendisiniz ve iyileşme umudu hiç olmayan bir çocuğu ömür boyu dediğiniz gibi bakacağınızı bile bile bütün sorumluluğunu alıyorsunuz. Bu hikayeyi öğrendim ben sonra. Bana anlatırken zaten ağlıyordu.
1: Çok büyük bir yüce gönüllülük, çok büyük bir takdire şayan hareket.
0: Bazen ben şey diyorum ya, siz soyu tükenmekte olan nadir türlerden birisiniz diyorum yani.
1: Çok doğru bir tespit ama.
0: Şu anda mesela 20 yaşında bir insanın bunu yapma ihtimali milyonda bir yani. Böyle ben dedim ki bir gün ona kano çektirken, ben dedim ya Vahit'e dedim kürek çektirmek istiyorum. O da şaşırdı, ya olur mu dedi, ben zor iniyorum falan dedim. Dedim olur. Bu kanolar dedim çok dengeli. Onu öne oturtacağım. Ben de arkaya bineceğim. Beraber kürek çekeceğiz. Olur mu? Yapar mıyız? Yaparız. Sonra bir çıktık bir antrenmana. Onunla hedefimiz boğaza çıkmak. Vahit'le işte otizmli bir çocuğun işte kanoyla boğaza çıkması. Onda da aynı şey. Hiçbir farkı yok doğumluğundan. Ama otizmlilerin bazen 6-7 çeşidi var. Ağır olanları. Ama mesela mümkün olduğunca...
1: Belki hareket
0: mesela,
1: kabiliyeti açısından
0: lise
1: zorluk mezunu. Olabilir.
0: Vahit de lise mezunu. Vahit'in şöyle bir şeyi var mesela, benim keşfettiğim. Vahit mesela yanlış yaparak öğreniyor.
1: Deneme yanılma.
0: Deneme yanılmayla öğreniyor vaat etmesine. Kona çökerken fark ettim bunu. Bir şeylerin ters gittiğini anlayıp orada bırakıyor. Nasıl yani? Küreği mesela çok fazla suya daldırınca küreğin takıldığını hissediyor ve küreği erken çıkarmaya başlıyor. Bunu çünkü normalde ben gelen kişiye şöyle derim. Küreğinizi işte belinizin hizasına geldiğinde sudan çıkartın filan derim. O belinin hizasına geldikten sonra küreğin çıkmakta zorlandığını anlayınca çıkarmaya başlıyordu. Böyle bir şey var. Şimdi ne olur? Küreğe gelir, belli bir kas grubu çalışır. At binmeye gider, belli bir kas grubu çalışmaya başlar. Orada insanlarla tanışır. Kürekte insanlarla tanışır. Basketbola gider. Yapabilip yapamaması çok önemli değil. Orada olması önemli.
2: Kahve molası.
1: O atmosferi soluması.
0: Atmosferde, sosyal
1: kendi
0: ortamda.
1: Kendi yaşıtlarını görmesi.
0: Tabii ki öyle. Bisiklete binebileceği yerde ya da voleybol, basketbol, futbol, işte aklınıza gelebilecek masa tenisi, handbol, ondan sonra bütün branşları düşünün. Ne kadar çok ortama girebilirse, ne kadar çok sosyal olabilirse, vaat için de öyle. Şimdi ne oluyor? İnsan gördükçe muhabbet ediyor. Berk bana diyor ki ya hocam maşallah diyor, ne kadar çok çevreniz var, beni herkesle tanıştırıyor. Mutlu oluyor bundan. Ve her konuştuğu insanla hafızasını alıyor. Hafızasını aldığı insan otomatik olarak zihinsel bir gelişim sağlıyor. Bir daha gördüğünde o Ahmet abi ne haber deyip selam veriyor. Ya da mesela işte Duygu abla selam, ne haber, nasılsın, çocuk ne yapıyor, annem baban iyi mi? Ama sen bu insanı dışarı çıkarmazsan, bu insana hem zihinsel hem fiziksel antrenman yaptırmazsan ve normaldekinden çok daha fazla buna ihtiyacı olduğunu bildiğin halde uzaklaştırırsan, bu sefer o bizim için hediye olarak gönderilen hediyeye gerektiği gibi bakmamış oluruz. O zaman iyi bitmesini umduğumuz hikayemiz kötü bitebilir.
1: Çok büyük hüsranla bitebilir elbette. Evet. Bu konuda ebeveynlere, anne babaya, yakın çevreye hatta çok büyük görevler düşüyor.
0: Ben mesela elimden geldiğince olursa itibar kurmak isteyen yardımcı olmaya hazırım. Şöyle bir durum var. Şu anda mesela Berk'te çalışıyorum. İkinci bir kişiyle aynı anda çalışamayabilirim ama yönlendiririm. Birilerine, mümkün olduğunca bir yerlere, birilerine yönlendiririm. Çünkü şey var, duygusal bağ çok yüksek bir iş, sorumluluk. Biriyle aynı şekilde duygusal bağ kurup diğer bir kişiyle de aynı anda çalışmak çok zor. Onu çünkü ben belki bir yıl sonra tanımaya başladım.
1: Bir yıl emek verdiniz onu tanımak için.
0: Tabii. Yani biz bu arada ben onun yaşam koçluğu yapıyorum, zayıflatıyorum. 12 kilo verdi. Metabolizmaları yavaş olduğu için 1,5 yılda verdi. Ama var ya, kilo verdikçe kendine geldi. Hocam çok iyi oldum. Şu baklavaları ne zaman çıkartıyoruz hocam?
1: Özgüveni yükseliyor tabii
0: özgüveni
1: ki.
0: Özgüveni yükseliyor. Hocam kanoda yarışa girelim mi? Okul yarışlarına girmek istiyorum. Hocam okul birincisi olmak istiyorum. Kiloyu o yüzden veriyorum. Ya neler neler. Bugün mesela belki hedeflerin ne diye oturtun, konuşturun. Size yarım saat konuşur.
1: İlerleyen günlerde belki de programda i̇nşallah. Stüdyo konuğumuz olarak görmek istiyoruz.
0: İnşallah olur. Neden olmasın? Yani mümkün olduğunca ailelerimize yardımcı olmak için hazırım ben. Bizleri dinledikleri, takip ettikleri için sonsuz teşekkür ederim. Sevgi her şeyin önüne geçer. Engel tanımaz. Berk'in sözlerinden biridir bu aynı zamanda. Şöyle söyleyeyim, hani ilk başta da söyleyeyim, hayatımın ikinci dönüm noktası. İnsanın işte ahir zamanda yaşıyoruz, insanlara güvenin azaldığı, özgüvenin azaldığı, işte hayatta
1: menfaatsiz sevgilerin ne kadar çok hasret kaldığımızı bir dönemde
0: öğrendik. Ve kimseye güvenmiyorken bir anda tekrar insanlara güvenmem gerektiğini, insanları sevmem gerektiğini, işte ne olursa olsun hiçbir şekilde kendi çizgini bozmadan insanlara aynı şeyle yaklaşman gerektiğini öğrendim, tekrar hatırladım yani Berk sayesinde.
1: Siz birbirinizi aslında büyütüyorsunuz. Birbirinizin iç aynası olmaya devam ediyorsunuz.
0: Ben şey diyorum işte, o benim başım, ben onun ayakları.
1: Allah hayırımız.
0: Amin inşallah.
1: Allah nice güzel başarıları hep beraber böyle yürek yüreğe Berk'le de ve Berk gibi diğer çocuklarla da inşallah sayıları çoğalsın.
0: Şu zaten bir tek kayda değer yani onlar var gibi geliyor bana. Çünkü bahsettiğiniz gibi işte o sevgi, muhabbet, insanlara bakışı, güven. Bunları yani o çocuklarla zaman geçirdiğinizde zaman nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz yani. Evet zor mu zor, evet bazı şeyleri var mı, zorlukları var mı var. Bunu en iyi aileler bilir eminim. Şimdi belki de diyorlar ki ya hocam sen öyle diyorsun ama işte böyle böyle de.
1: Bir de gel şöyle. Bize sor.
0: Tabii ki öyle, asıl ateş düştü yeri yakar ama benim söylemek istediğim ben... Sadece sizin omuzlarınıza binen yükün altına bir omuz da ben koyabilirim demek istiyorum. O kadar.
2: Kahve molası.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar güzel bir şekilde sporun öneminden, çocukların spora olan katkılarının onların hayatlarına nasıl olumlu, ruhsal, bedensel, psikolojik anlamda katkı yapacaklarından ve son olarak da Down sendromlu, otistik ya da mental çocukların sporla tanışmalarının onların hayatları için ne kadar elzem, kendi gelişimleri açısından, zihinsel gelişimleri açısından ne kadar önemli olduğunu kendi hayatınızdan örnekler vererek çok güzel dile getirdiniz. Eminim ki Akre FM dinleyicileri de bizler gibi çok keyifli dakikalar geçirmiştir. Tekrar inşallah sizi ağırlamayı arzu ederiz. Özellikle de i̇nşallah. Sevgili Berk'le beraber ilerleyen günlerde. Bu yoğun temponuzda bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Gerçekten yani bütün hayatımızı çalışmaya odaklamışız. Ve hastalanıyoruz. Hiçbir şekilde kendimize zaman ayıramıyoruz. Spor kültürü çok küçük yaşta oluşturulması gerekiyor.
1: Beden bize verilmiş beden bir emanet. Bu emaneti en güzel şekilde
0: kullanmak gerekiyor. Egzersizle bir süre hastalığı yenebilirsiniz. İlaç bağımlısı olmak zorundan kurtulabilirsiniz. Yeter ki düzenli olarak egzersiz yapın. Bu hangi yaş grubu olursa olsun önemli. Çünkü bir antrenör kursunda bir tane hocamız şöyle anlattı, hem doktor. Dedi ki ya dedi adam geliyor bir hastalığı var. Ben sana bir şey söyleyeyim sen onu yap. Hiç ilaç kullanmana gerek kalmayacak. Nedir hocam? Günde 40 dakika yürüyüş yapacaksın. Bu hastalığın bir ay sonra geçecek. Aman aman hocam beni hiç uğraştırma ver ilacı. Ben atayım hapı. Böyle yapmayın lütfen. Aklınıza gelebilecek birçok hastalığı düzenli sporla atlatabilirsiniz. Sağlıklı yaşamak.
1: Ah şu bahanelere sığınmasak hocam. Ah evet. Zamanım yok, işlerim çok, bugün elim kalkmıyor, hele bir yarın olsun.
0: Yok biz bunu yapmak zorundayız. Başka bir şey yok. Nasıl su içmek zorundasın? Su içmeden olmuyor, yemek yemeden olmuyor, giyinmeden olmuyor. Spor yapmadan da olmaz.
1: Çağımızın vebası obezite zaten bu hareketsizliğin en ana düşmanı. Dediğiniz gibi spor hayatımızın olmazsa olmazı haline
0: elzem ihtiyaçlarımızdan
1: gelmek biri. Zorunda.
0: Hele ki mesela kullandığımız yemeklerin, içeceklerin işte GDO'lu maddelerle olması, kimyasal şeylerin çok olması. Ya siz bunu sporla atabilirsiniz vücudunuzdan. Ama sporla atamadığınız vücudunuza her giden kimyasal sizin ilerleyen zamanlarda bir hastalığa yakalanmanıza neden olacak.
1: Ve hastalığa yakalandıktan sonra da zaten sporla uğraşmanın bir anlamı kalmıyor. Önemli olan sağlıklıyken.
0: Gelmeden önce tedbir almak gerekiyor. Geldikten sonra yani hani şey var deprem şey var ya yani deprem olmadan önce yapalım binaları yani vücudumuzu bir bina olarak düşünün. Mümkün olduğunca onu en iyi şekilde kullanalım ki hani ulaşabilecek bir hastalık geldiğinde güçlü durabilelim. Ulaşabilecek bir deprem geldiğinde yıkılmayalım.
1: İnşallah. Allah hepimize inşallah sağlıklı, hayırlı, uzun, bol, bereketli ömürler nasip etsin ama bizler de kendi hayatlarımızda yaşarken birilerinin hayatına bir şekilde dokunalım. Bu sporla olur, bu ilgiyle olur, bu sevgiyle olur, bu merhametle olur, bu paylaşmakla olur ama mutlaka içimizde hepimizin verebileceği bir cevher vardır. Sakınmayalım ve saklamayalım inşallah birbirimizden.
0: İnşallah.
1: Tekrar teşekkür ediyorum sevgili hocam.
0: Çok mutlu oldum, konuk aldım. katıldığınız için onur oldum. Herkese sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Allah'a emanet olun.
1: Sağ olun. Efendim siz değerli Akre FM dinleyicilerine de sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ömürler diliyoruz. Başka bir kahve molası programında tekrar buluşuncaya dek her şey gönlünüzce, dualarınızca gerçekleşsin. Allah'a emanet olun.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o, takatsiz bırakan ne fena bir haldir. İhanetten sana sığınırım. Çünkü o ne fena bir huydur.

0: men tezevvece sıkaten billahi ve ihsaben kâne alallâhi teâlâ en yuhînehu ve en yubârike lehû. Kim Allah'a güvenerek sevabını, mükafatını Allah'tan bekleyerek efendim evlenirse, Allah'ın üzerine vacip olur o kula yardım etmek ve ona bu hususu mübarek bereketli hayırlı kılmak efendim Allah'ın üzerine vacip olur. Yani Allah muhakkak ona yardımcı olur ve muhakkak ona bu konuda nice nice hayırlar, bereketler ihsan eder. Görüyorsunuz evliliği Müslüman neden yapıyormuş Peygamber Efendimiz'i? Bu hadis-i şerifinden anlayalım. Herkes anlasın, biz biliyoruz zaten. Efendim, ben tezevvece sıkıntı billah. Allah'a dayanarak evleniyorum. Yani neden? Efendim, işte acaba geçinebilir miyim, geçinemez miyim? Yok biraz da efendim, bu maaşla yuva geçindirilmez, evlenmeyeyim falan demek yok. Allah'a dayanacak, güvenecek. Vahdisaden ve sevabını da Allah'tan bekliyor. Evlilik sevap mıdır hocam? Evet, çok sevap. Evlilik kendisi sevaptır. Evlilik ilişkileri sevaptır. Evli insanın ibadetlerinin sevabı kat kattır, fazladır. Evlilik, evet, insanın dininin yarısını kurtaran çok önemli bir iştir. Kim bunu böyle, madem böyle sevaplıymış diyerek, Allah'a güvenerek sevabı numarası yaparsa, Allah ona yardımcı olur ve ona bereketler, ihsan eder. Evliliği yuvası hayırlı, bereketli olur. Şiir akider.
1: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat. Başlıyor.
2: Merhaba sevgili Akra dinleyenleri, şehri İstanbul'dan cümlenize sevgiler, saygılar, muhabbetler. Yine sizlerle beraberiz. Efendim, klasik sanatlarımızın mühim bir şubesi olan ruh sanatımızın yaşayan en büyük üstadlarından Hikmet Barutçugil hocamızı ağırlayacağız, dinleyeceğiz, istifade edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Hoş bulduk efendim, sefa bulduk.
2: Afiyettesiniz inşallah.
3: Hamdolsun, çok iyiyiz elhamdülillah.
2: Allah afiyetler versin.
3: Cümlemiz.
2: Muhterem hocam, birçok sergi açtınız, birçok kimseyle karşı karşıya geldiniz. Birçok yayın kuruluşunda çok sayıda programa, mülakatlara katıldınız. Yayınlarınız, yazımlarınız oldu. Şöyle baktığınız zaman çevrenize, acaba bizim klasik geleneksel sanatlarımıza ve onların devamı olan günümüz renklenmesine itibar, rağbet nasıl, temayül nasıl, yönlendirme var mı? Akademilerde bu sanatların işlendiği atölyeler açılıyor mu? Bir değerlendirme istirhamet edeceğiz hocam.
3: Evet, çok şükür ki ciddi bir ilgi var. Bu sanata başladığımda bu sanatlar bugünkü kadar hiç ilgi itibar görmeyen sanatlardı. Hatta kendi yakınlarım bile beni çok yadırgadılar böyle bir sanata ilgi duyduğum için. Bu marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zahidir de o zaman bana söylemişlerdi. Fakat geçen zaman içinde gördük ki bu sanatlar, gerçek ve kalıcı sanatlar, insanlar artık gerçek şeyler aramaya başlıyorlar. Bu bütün dünyada da böyle oluyor, yalnız bizde değil. Bizim bir eksiğimiz şu bence, Türkiye uluslararası olmak istiyor, değil mi? Şunu yapmak istiyor, bunu yapmak istiyor. Dünya globalleşiyor deniyor. İşte kültürler birbirine karışıyor deniyor. Fakat bence uluslararası olmanın ilk ve temel prensibi önce ulusal olmamız lazım. Biz ulusal olmazsak uluslararası olma şansımız asla yok. Ayrıca medeniyet dediğimiz şey kültür ve sanatla oluşuyor, değil mi? Eski medeniyetlere bakın, onların hep sanat eserleriyle onları biz anlıyoruz. Yedikleri, içtikleri hepsi gitti ama yapıtları hala duruyor. Uluslararası olmak için ulusal olmak çok önemli.
2: Yani kendimiz.
3: Tabii. Şimdi her ulusun kendine özgü bir kimliği var, bir meşrebi var, değil mi? Bir karakteri var, bir genetiği var. Bir geleneği var, bir görgüsü var. Ona göre işte bir ahlakı var, inancı var. Bunların hepsi yapılan sanat eserlerine yansıyor. Hatta bırakın ulusu, bazen iki şehir bile, iki komşu şehir bile çok farklı özellikler gösteriyor. Mesela Erzurum'la Rize iki komşu şehirdir, sınır komşusudur. Dağın bir tarafı, deniz tarafı Rize'dir, iç tarafı Erzurum'dur. Bunların halk oyunlarına bakın. Bir horon tepiyor. Ne kadar hareketli, kıpır kıpır bir oyun. Ama Erzurum'un oynadığı bar ekibi ne kadar ağır, vakur bir oyundur. Niçin? Çünkü temel hamsiyle besleniyor. Dadaşlar sığır etini çok seviyor. Arada bir fark var komşu olmalarına rağmen. Şimdi temel bir Erzurumlu dadaş gibi bar oynayamaz. Ya da bir Erzurumlu gidip o kıpır kıpır horonu tepemez. Bir de bunu uluslararası düşünün. Bir Norveçli gelmiş, efendim işte Urfa'da sıra gecesinde gazel okuyor. Değil mi? Olacak şey değil. Bir Japon gelmiş, çekik gözlü, düz saçlı, elinde bir tane bağlama, uzun ince bir yoldayım diye çalmaya başlıyor. İşte biz bunu yapıyoruz. Biz yurt dışına giderken, biraz evvel buyurdunuz, muhtelif vesilelerde Türk festivallerini anmak için, işte Türk festivalleri için çeşitli kongreler, konferanslar, her şeye katıldım. Orada gördüm ki biz kendimizden bir şey götürmüyoruz. Viyana'ya klasik müzikle gidiyoruz. Efendim işte Paris'e resimle gidiyoruz. Roma'ya heykelle gidiyoruz. Orada biraz evvel güldünüz. İşte onlar da aynı şekilde bize gülüyorlar.
4: Tereciye tere satmaya gidiyoruz. Ama Amerika'ya bizim için tereler biraz daha pörsük.
3: Evet, caz müziğiyle gidiyoruz mesela. Gittim, başıma geldi. Daha detaylı anlatmak istemiyorum ama özetle, şimdi caz müziğini ben aslında çok seviyorum. Onun kendi içinde bir oluşumu ve gelişimi var. Zenci kölelerin acılarını anlatan müzik olarak başladı. Orada gelişti. Onlara yakışıyor. Güzel, hoş. Ama biz gidip de New Orleans'ta caz müziği çaldığımız zaman işte Norveçli'nin horon tepesine benziyor. El ayağı birbirine dolaşıyor, figürleri kaçırıyor, bilmem ne oluyor. Biz yapmayalım demiyorum ve o sanatları da inkar etmeyelim demiyorum ama sonuçta emin olun komik hallere düşüyoruz. Ama biz zannediyoruz ki onlar gibi olmak medeni olmak gibi oluyor. Ama biz gelecek nesillere hangi medeniyeti bırakacağız? Biz ne kadar iyi yaparsak yapalım, ben Malatyalıyım, bir temel gibi horon tepemem. Benimki halaydır, halay oynarım. Benim yapım buna müsait, genetiğim buna müsait, onunki de ona müsait. Onun için burada ulusal olmak çok önemli. Milli olacağız her şeyimizle.
4: Özgün, özel, tabii ki sahip çıkacağız. Ha, ama yapmak isteyen de yapsın yani.
3: Evet, ne yapalım? Onlar inkar etmiyor.
4: Engellemek, gem vurmak mümkün değil. Ama kendimiz olmazsak yabancı pazarda, ecnebi pazarına hiçbir pahamız yok.
3: Yok, yani. Evet, tereciye tere satamayız.
4: Eyvallah.

0: Sanat. Değerli hocam, sizin çalışmalarınız arasında barut Ebru'su bir ekol,
1: evet,
0: olarak görülüyor ve hakkında epi bir yazı, epi bir değerlendirme var. Programın başında buyurduğunuz, kişinin kendisinden, kendi amalinden, kendi sanatından bahsi zora sokar, zor dediniz ama biz biraz daha açmanızı isteyeceğiz buradan hareketle. Soy isminize izafeten, evet, Barut Ebru'su,
1: evet,
0: olarak.
1: Bunun çıkış şekli de şöyle oldu. Hiç kimseden öğrenme şansı bulamayınca işte kendi kendime araştırmalar sırasında bir tarzlar çıktı. Daha sonra onlara dayanak da bulduk. Onların istinatlarını da bulduk. Tabiattan gelen şekiller olarak. Sonra 1988 yılında Royal College of Art diye bir sanat okulu var Londra'da. O sene 250. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bakın ne kadar köklü bir müessese. Daha evvel tanıştığım o okulda profesörlük yapan biri beni davet etti oraya. Bu yeni tarz Ebru'ları orada sergile diye. Bizim dede soyadımız Barut. Barut Cikli sonradan ilave olmuş. Amcam hala kendi dede soyadını kullanıyor. Yurt dışında da telaffuzu zor olduğu için Barut ama adını tercih ediyor.
0: Özellikle şükranlarımızı sunmak ve göçenlere rahmet dilemek,
1: evet,
0: lazım.
1: Canım,
0: gil eki mühim bir, evet, ek hocam öyle. Ya barutsal olsa ne olacaktı hocam?
1: Doğru değil mi?
0: Yani barutsal olsa ne olacaktı hocam?
1: Evet.
0: Barutçu gil.
1: Barutçu gil oldu.
0: Çok tatlı da bir ahengi var,
1: evet,
0: orada.
1: Evet. Bu Londra'daki Royal College of Art'taki sergiye bir sanat eksperi geldi, bir hanım. Bu hanım Lübnan ve İran. Babası Lübnan, annesi İranlı bir hanım. Bu çok ilginç buldu. Ebru ile ilgili makaleler de yazmış bir hanım. Sanatı çok iyi bilen, efendim, iyi bir eleştirmen. O tabii şaşırdı, böyle bir Ebru nasıl olur diye. O zaman bana dedi, bunun bir adı olmalı. Bu bir yenilik, daha evvel hiç görülmemiş bir tarz. Ebru tarihinde diğer sanatlarda da var. Mesela tıpta bile var. Behçet hastalığı var değil mi efendim? İşte Behçet Bey olmuş. Ya da bunun gibi örnek çok. Buna mutlaka bir isim ver dedi. O Hikmet Ebru'su olsun dedi. Fakat daha sonra işte Barut Ebru'su olarak anıldı. Galiba bir de yazı yazdı bir dergide, bir eleştiri yaptı. Böyle bir takılıp kalmış oldu. O şekilde de bugüne kadar geldi. Şimdi bu Ebru'nun klasik Ebru'dan farkı şu. Klasik Ebru'da suya koyduğunuz renk miktarı kadar renk alabiliyorsunuz. Renkler öt sayesinde birbirleriyle karışmıyor. Ama bundaki yüzey aktif maddeler farklı olduğu için renkler kısmen birbirine karışıyor. Dolayısıyla ara tonlar çıkıyor. Bu ara tonlar vesilesiyle de sonsuz renk görüntüleri ortaya çıkıyor. Tavır olarak da çok farklı. Klasik Ebru'da gözükmeyen türde desenler ortada. Boyut çok değişti. Boyar madde değiştiği için kağıttan çıktı. Tabii kağıt olarak başladı. Ama aynı şekilde işte kumaşa, ahşaba, metale, plastiğe, muma bile Ebru yapılır hale geldi. Gibi gibi gibi öyle gidiyor.
0: Aslında çocuk parklarına falan monte edilen oyuncaklar vesaireler falan da bu renklendirmeden istifade etse yeri midir?
1: Yeridir tabii.
0: Desek hocam.
1: Gayet tabii.
0: Abeslemiştik adeta.
1: O renk yok, çok güzel de bir şey düşündünüz. O renk sonsuzluğu çocukların hayal gücünde kim bilir neler geliştirecek, neler çağrıştıracak. Bence çocuklara yapılan güzel hizmetlerden biridir.
0: İstanbul'da trafo merkezlerine hoş böyle evcikler yapmışlar.
1: Ne kadar
0: falan
1: güzel
0: çok
1: oldu.
0: Hoş.
1: Ne kadar sempatik oldu.
0: Böyle çocuk parkları da hakikaten böyle de güzel olur hocam. Her haliyle güzel bir sanat.
1: Güzel, evet.
0: Her haliyle güzel bir uğraş. İnşallah çocuk parklarına da ilgililer, düşünürler. Çünkü kendimiz,
1: değil mi? Tabii.
0: Kendimiz, hele kendimize ait olan kahramanların da bir prototipleri çıkartılırsa ya, evet, tadından yenmez olur.
1: Bakın pardon, buyurun bir hatıra geldi aklıma da, bir komşumuz var, bunlar yayıncı. lütfen işte entelektüel insanlar, edebiyat master yapmış bir hanım kardeşimiz. Onun 5 yaşında bir oğlu var. Bir gün o daha sonra benim Ebru talebem de oldu. Çok parlak bir çocuk. Allah akıbetini hayır etsin. 5 yaşında bir gün oyuncaklarıyla annesine geliyor. Elinde bir sürü oyuncak var. Anne diyor, bu He-Man Türk mü? Yok evladım, değil. Bu işte Spider-Man Türk mü? Yok değil. Superman Türk mü? Action Man Türk mü? Çocukların oynadığı oyuncaklar bunlar. Ya anne diyor, hiç Türk kahraman yok mu ya diyor. O da var evladım diyor. Kim var diyor? Battal Gazi var. Ama ben onu tanımıyorum ki diyor. Hiç duymamış. Oyuncağı yok elinde. Biz işte ulusal olalım derken bundan bahsetmek istiyoruz.
0: Eyvallah hocam. Eyvallah hocam, ama Battal Gazi'ler de yapılsın, ama hakikaten Battal Gazi'yi de andırsın.
1: Ya değil mi?
0: Hakikaten andırsın yani, bu
1: bilen biri yapsın.
0: İki yani. Sarhoşun kaplumbağaya önden bakıp tosbağa, arkadan bakıp kurbağa dedikleri bir türe dönüştürmesinler. Bununla bitirelim hocam.
1: Eyvallah.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Hikmet Barutçugil hocamıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çalışmalarından dualar ediyor, dualar bekliyoruz. Cenab-ı Hak nice güzel, asude, zinde ömürler ihsan eylesin. Muhterem hocam, teşekkür ederiz. Sağ olasınız
1: hocam. Ben ilginize teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Efendim, hoşça bakınız saatinize.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bazen bize çocukken ya da yetişkinlik hayatımızda olabilir, geçmiş deneyimlerimizde yardım o kadar yüklü bir yerden veriliyor ki, ben sana yardım ettim, şimdi bana minnet duyacaksın, ben sana yardım edeceğim ve şöyle olacak, böyle olacak gibi. Aldığımız yardımlar bize yük yüklemiş olabilir, çok fazla kaldıramayacağımız sorumluluklar yüklemiş olabilir. Altında ezilmişizdir o yardımın ve bizim için artık yardım almak o deneyimlerle eşleşmiştir. Dolayısıyla yardım almak istemiyor olabilirim. Bana acı anılarımı hatırlatıyor olabilir. Bir konuda ihtiyaç duyma onun için çok zor. Hiç kimseye ihtiyacım olmamalı. Kimseden destek almamalıyım. Kendi kendime hayatta kalmalıyım. Hiç sevilme, değer görülme falan bunlara da ihtiyacım yok. Hepsini ben kendim karşılamalıyım gibi bir tavır içerisinde. Ya da bana şu öğretilmiş olabilir, kendi ayaklarının üstünde durmalısın, güçlü olmalısın, kimseden yardım almamalısın, kimseye minnet etmemelisin, muhtaç olmamalısın da büyütülmüşüzdür belki ve bunu iyi bir şey sanıyoruz. Bundan dolayı da bunu devam ettiriyor olabiliriz. Çünkü kendimizi güçlü hissetmek istiyoruzdur, iyi olmak istiyoruzdur. Bunu da yardım reddederek yapıyoruz. Biz sosyal hayatın içerisinde büyüyen, gelişen, hayatını devam ettiren ve buna da ihtiyaç duyan insanlarız. İçimize böyle eğilimler, böyle dürtüler yerleştirmiş Allah. Bunun hiç boşuna olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla yardım alabilmek aslında biraz insanın kendi kibrini kırmasını da barındırıyor içinde. Evet. Ben aciz bir yaratığım, varlığım ve tabii ki zaman zaman desteğe ihtiyacım olacak, yardıma ihtiyacım olacak. Bunlar duygusal yardımlar olabilir, maddi yardımlar olabilir ve bunu isteyebilirim. Kimim ki ben bunu isteyemeyecek kadar kendimi güçlü ve tam görüyorum. Bu ilk adım, yani ihtiyaçlı olduğumu kabul etmek ve bunun normal olduğunu, bende bir gariplik olmadığını, insan olarak dünyaya geldiysem bu acizlikle beraber yaratıldığımı hatırlamak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve tüm kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbeti mütegün. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve eyyühe ikvân. En efdal kitâbı kitâbullah. Ve en efdal el hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhtesatü ve kulle muhtesin bid'a. Ve kulle bid'atın dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Ve biz seneden muttasil ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem.
2: İzâ esraha evlâdikum. فَعَلِّمُهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ مَلَمْ بَعْدِ Çocuklarınız konuşmaya başladığı vakitte, dili çözüldüğü vakitte, ilk evvel onlara öğreteceğiniz ve söyleyeceği şey لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ. Buna dikkat edin. Çocuk ilk konuşurken لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ demesini evvela öğretin. Çocuk ilk önce bunu söyleyebildi miydi? Artık onu bırakın. Kendi haliyle akıbeti iyi olur. Sonra iyi olur. Bir kere la ilahe illallah ile işe başlamıştır. Onun için neticesi iyi olur. Çocuk büyüdü. 9-10 yaşlarına geldi vakitte. Hem ruhum o dişlerinin, çocukluk dişlerinin dökülüp yeni dişler çıkmaya başladığı vakitte o zaman onun kemal devresi oluyor. O zamanlar hemir ruhun fala namazda emredin. Ondan evvel alıştırdı. Fakat o zaman geldikten sonra namaz kılmamasına müsaade etmiyor. Emredin namaza. Kıldırsın. Yanınızı getirin, götürün. Kıldırın. Hülyoya kadar alıştı. Ondan sonra böyle olur tabii. O zaman hiç bıraksın inşallah.
3: Bize karabe zaman lem tegel. Rü'yel müslim ahir zaman ki yaklaştığı zamanda Müslümanların rüyaları yalan çıkmayacak. Gördüğü rüya gördüğü gibi sadık. Ve estekküm rüyen estekküm hadisa. Rüyaların doğruluğu sözlerin doğruluğuna bağlı. Sözü doğru olan adamın rüyası doğru olur. Tevhili hacet kalmaz. Ve rü'yel müslim. Müslümanın gördüğü rüya. Yüceleri görüyoruz ya. Bir takım rüyalar. Bu rüyalar düz min hamsetin ve erbe'ine cüzden minne nübüvvet. Nübüvvetten 45 cüzden bir cüz. 45'te biridir peygamberlik nübüvvetinden akşamları gösterilen rüyalar insanlara ki Cenab-ı Hakk'ın okula bir vahyi demektir. Ve rüya selas. Üç nevidir rüya. Rüya üç kısım üzerinedir. Her rüya saliha. Rüyayı saliha. İyi rüya. Büşra minallah. Allah'tan beşaret. Güzel görür. Camilerde, Kabe'lerde, denizlerde. Ruha zevk veren, ruha neşe veren tatlı rüyalar. Rüyayı görünce sabahleyin insan böyle. Ah uyanmışsaydım da daha biraz görseydim de. Peygamberleri görür. İyileri görür. Güzel güzel rüyalar görür. Bu büşra minallah. Allah'tan beşaret. Sütler, enva gibi. Ve rüya, bir rüyada daha vardır ki tahzin adama hüzün verir. Adama hüzün verir. Ay acaba ne olacak? Bir korku gelir içerisine. Bir hüzün gelir. Bir rahatsızlık gelir. O gördüğü rüyadan üzüntü duyar. Gördüğü rüyadan üzüntü duyar. İşte bu rüya mine şeytan. Bu haktan değildir bu. Şeytani bir rüyadır. Hiç kulak asla. Hiç kulak asla. Bir rüya daha vardır ki mimma yuhaddisul meru nefsir. İnsan gündüzleri bir şeylerle meşgul olup, o meşgul olduğu şeyler gece rüyasına intikal eder. Bu da nefsin rüyasıdır. Bunun da kıymeti yoktur. Mesela tuzlu insan, tuzlu bir şey yiyip, yürek yarar, gece bakarsın suların başında, şuralarda, buralarda. Neden? Bugün harareti canını sulara sevk ediyor. Bunun da kıymeti yoktur. فَإِذَا رَأَى اَحَدُكُمْ Buna dikkat edin. Sizin biriniz, bir rüya gördük ki size hüzün veriyor, keder veriyor. Korktunuz rüyadan. Vel yiyet sül taksın. Sağına ya soluna tü tü tü desin. söylemesin rüya kimseye. Ela yuhaddis ben nas. Kimseye söylemesin ben böyle bir rüya gördüm diye söylemesin. Çünkü söylenir de dinleyen adam da onu tabire kalkarsa oh, büyük bir şey olur. Acı bir şey olur. Böyle rüyaları görüldüğü vakitte tabircilerin de uyanık olaraktan bu rüyanın içerisinde bir iyi tarafı vardır. O tarafında doğru meylederekten rüyayı iyi tabir etmeli. Rüyanın kendisi baktınız hakikaten acı. Ama onun içerisinde bazı kaçamak yollar vardır. Bu kaçamak yollardan istifade ederekten rüyayı iyi hamleder. İyi hamleder. Sen bu da öyle olur inşallah. Öhüm bir kaydı finler. Uykuda baktınız ki ayaklarınız bağlanmış. Ayaklarınız bağlanmış uykudayken. Bu hep sevilen bir şey. Sizi bağlamış günahlardan men olunacağınızı alamet. Günahları işlemeyeceğinizi alamettir. Ayaklarınızın bağlanışı sizin fenalık yapılarınıza mani olacak. Bu onu severim buyurmuş. Ve ekrihül gul ama boyuna takılan bir şey olduysa halka onu sevmem. O çünkü canilerin boyunlarını takıyorlar ya. Bunun için o iyi değil, onu sevmem demiş. El kayd sebatın fitnin. Ayaklara vurulan bağ diyelim, bağlantı, dinde sebat edeceğini alamettir. Dinde sebat edeceğini alamettir o ayaklara vurulan bağ. Ahmed bin Hanbel ile Buhari'nin, Müslüm'ün, Davud'un, Tirmizi'nin adıdır. İzzet terabeti sa'a. Kıyamet yaklaştığı vakitte yine. Tekare ve zaman, zamanlar da yaklaşacaktır bize. Zamanlar yaklaşacak. Dedelerimiz 3 ayda hacca giderken, şimdi 3 saate indi iş. Belki yarın 1 saate de inecek. Zamanlar yaklaşacak. Kıyamet alametlerden birisi oluyor demek. Zamanların yaklaşması, kıyametin yaklaşması alamet. Tetekûnü sene keşşe. Bir sene 360 gün geçiyor. Bir ay gibi geliyor. Daha ya dün böyleydik. Nasıl oldu da bu çabuk geldi bu sene? Bu kadar. Ve şey, şelcuma. Bir ay, bir hafta gibi. Ya dündü ve dün. Allah Allah. Ay geçmiş. Kapıya bekçi gelir şey. Mal sahibi aylığı der. Ya dün veriydin de. Dün veriydin de. Hafta oldu. Bir hafta. Bir ay geçmiş.

0: kendi kararı. Vel cuma ile cuma. Adan cumayı olan hafta ise İkdâs-ı afettük nâs. Kurumuş yapraklar. Umaran kızların şeylerine ne diyorlar? Çok talaşlar. Yanıp nasıl çabucaktan yanar, çırpılar, mırpılar. Bu çabuk yanıp da nasıl geçiyorsa odun mesela uzun zaman yanar. Fakat talaş çabucaktan yanar geçer. İşte bu kuru yaprakların, çırpıların yanışı gibi bir cumadan bir cumaya kısacık. Bir iki saat sonra bakıyorsun bir hafta olmuş. Ebu Yalan, Ebu Hureyre Hazretleri'nde böyle. İzâ akrada ahadüküm ekâhu kardan. İzâ akrada ahadüküm. Kardeşimiz geldi, sıkışmış. Bana 5.000, 10.000, 500 lira verir misiniz? Bir işim var. Bir hafta sonra, bir ay sonra veririm size diyor. Siz de buyurun dediniz, paraları verdiniz. Bak, dikkat edecek size var. Kardeşiniz sizden bir borç istedi. Siz de o borcu verdiniz. Bu borcu verdiğinizden dolayı kardeşiniz size teşekkür etti. Bir tabağın içerisine hurmadır, portakaldır, limondur, elmadır koydu. Çocuğuna verdi, götü bunu filan efendiye ver dedi. Teşekkür etti. 5-10 bin liradan para verdi, bir sıkıntısını giderdi. Felayak belhü, onu sakın kabul etme. Sakın o hediyeyi kabul etme. Verdiğin paranın mükafatı olaraktan karşılık gelen o hediyeyi kabul etme. İzak şi'arra cildül abdi min haşyetillah. Bütün ibadetlerin kökü bu haşyetullah'ın muhafızası gönülde, gönüllerde yerleşebilmesi içindir. Haşyetullah, namaz kılıyoruz ama hiçbir haşyet yok üzerinde. Oluyor mu desin? Ne kadar gösteriş olarak boynumuzu büksek, belimizi büksek, ağlasak, sızlasak hep uydurma. Hep yalancı, kendi kendimizi aldatma. Korku Allah'tan içeriden gelir. İçeriden gelen o korku insanı titretir. Kendi zorla titretir yani. Öyle yapmacık olmaz. İzek şarra cildül ab. Bakladık vücudunu titreme. Diyor. Ha. Neden? Min haşyetillah. Allah korkusundan. Ahireti gözünüzün önüne getirdiniz. Yaptıklarımız kusurları gözünüzün önüne getirdiniz. Bir korku geldi içinde. Bu korkudan dolayı bir titreme hasıl oldu işte. İşte bu. Tehâdet anhu hatâya. Bu adamın günahlarını döker bu titreme. Nasıl? Kemâ yetehâddü an şecereti bâliyet verirse. Kuruyan yapraklar ağaçlardan nasıl dökülüyorsa bu adamın da günahları böyle. Ama Allah cümlemize bu korkuyu ihsan etti. Bu sabah dualarımızda çok güzel bir dua vardı. Bu duanın içerisinde istiyoruz Cenab-ı Hak'tan ki bizim içimize ya Rab senin korkunu doldur. İçimiz senin korkunla dolsun. Allah dediğimiz vakitte titreyelim ve senin havf haşyetin içimize sinsin. Öyle bir korku ver bize. Yapmacık olmasın yani. Bu güzel bir dua ezberlenmeye de layık yani. Onun için ilim istiyor. Allahümme inni eselike ilmel haifin. İlim çok. Sürülerle ilim var. Kur'an ilmi var, hadis ilmi var. Bir sürü dünya ilimleri var. Var da var. Fakat bu ilimlerin içerisinde büyüklendirdik. İlmel haifin. Allah'tan korkanların ilmini isterim senden ya Rabbi. İşlerine korku sinmiş. Allah korkusu sen kimselerin bu ilmi nasılsa öyle bir ilim ver bana. Asıl ilmin şey meziyeti korkusu olan bir ilimdir. Onun için duada Allahümme inni nes'elike ilmel haifin. İlmel haifin. Bu haiflerin nail olduğu ilmi isterim ya Rabbi. Derken arkası da var uzun boylu. İzâ ekaller racülü tu'n. Yemeğini azaltan insan. Azaltıyor yemeğini. Mesela bir parça ekmek yiyorken onun yarısını yiyor. Mülye cevzu nura. Yemeğini az edenin için nur dolar. Ama imanlının için nur dolar. İmansız olan, imansız olan insan ne kadar aç kalırsa kalsın hiç faydası yoktur. İsterse içmez. İmanlı olan insan yemeğini biraz azalttığı vakitte onun içinin nur dolacağını Cenab-ı Peygamber mülye cevfu nur anlıyor. Bir nur dolar. Bunun için Süleyman-ı Darani Hazretleri demiş ki ben çok yiyip de oruç tutacağıma yine yiyin de Yemeği yiyeyim de az yiyeyim de içim nur dolsun. Bazı insanlar tabii oruç tutmak için fazla yemek mecburiyetini hissediyorlar. Fazla yemektense az yiyeyim de oruç tutmayı vereyim. Nafil oruçlandım tabii.
1: اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة بحرمة الفاتحة.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki

Ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki, harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar.

Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.
1: Sağduyunun sesi Akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: ve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. La birre eftale min birril kuburi ve la yasilu ehlel kuburi illa mu'min. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bu okuduğum hadis-i şerifi Deylemi Müsnedül Firdevs kitabında Cabir radıyallahu anh'ten rivayet eylemiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, la birre eftale min birril kubur. İyilik yapmaya bir deniliyor. İyi olmaya. Anne babaya iyi evlatlık yapmaya birrül valideyn deniliyor. İyilik yapıp günahlardan sakınmaya da birrü takva deniliyor. La birre böyle iyilik yapma yoktur. Eftale min birri ehlil kubur. Kabir ehline iyilik yapmaktan daha iyi bir iyilik yapmak yoktur. Kabir ehline, yani insanın annesine babasına iyi evlatlık yapması güzel ya, onun gibi kabir ehline iyilik yapmak kadar iyi, güzel bir iyilik yoktur. وَلَا يَسِلُوا اَهْلَ الْقُبُورِ اِلَّا مُؤْمِنُونَ. Kabir ehline ancak mümin insanlar düşünür, ziyaret eder, onlara dua eder. Şimdi insan öldüğü zaman sadece bu dünyadan, dünya hayatından bedeni ayrılmış oluyor. Ama ruhu baki. Bu ölen insan bir ummanda denize düşmüş, büyük bir denizde denize düşmüş bir insan gibidir. Yani nereye tutunacağını bilemez yani. Tahta bulsa tahtaya tutunur, bidon bulsa bidona tutunur. Simit atsalar çok memnun olur, kayık indirseler çok memnun olur, kurtarsalar çok sevinir. Ölen insan öyledir. Onun için onun o halini bilip, dalgalar arasında çırpınan bir insan gibi olduğunu bilip ona yardımcı olmak lazım. En iyi iyiliklerden birisi onlara karşı yapılan iyiliktir. Ve kabir ehline yapılan dualar onlara fayda verir. Onlar ondan istifade ederler. Efendim, sevinirler, faydalanırlar. Efendim, onun için kabir ehlini de ziyaret etmek lazım. Dualar edip, Yasinler okuyup, Fatihalar okuyup, sureler, Kur'anlar, hatimler okuyup göndermesi tabii Allah ulaştırır. Ama kabirde kendisini ziyaretinde çok faydası vardır. Kabiri ancak mümin-i kamiller ziyaret eder. Yani kabre ziyaret etmenin önemli olduğunu, güzel olduğunu bilir ve onlar ziyaret ederler. İmanı çok kuvvetli olmayan insanlar, canım ne olacak derler. Kabir ehline acımazlar, kabristanları ziyaret etmezler. Efendim, ayrıca insanın manevi bakımdan gafletten uyanmasına da, ölümü düşünmesine de faydası olduğunu, yani ziyaret edenin kendisine de faydası olduğunu, ziyaret edilene de faydası olduğunu hadis-i şeriflerde bildirmiş. O halde kabir ziyaretlerini yapmalı. Kabirin ziyaretinin güzel günlerinden birisi cuma günüdür. Bir insan cuma günü hem oruçlu olursa, hem sadaka verirse, hem kabir cenaze namazı kılarsa, hem kabir ziyaret ederse, hem hasta ziyaret ederse cennetlik olacağına dair müjdeler vardır. Bu iyilikleri bir günde toplayan cennetlik olur diye hadis-i şeriflerde bildirilmiştir.

Cuma gününden başka günlerde de kendisini münasip zamanında da ziyaret eder kabri, efendim o kimseye dualar okur. Kabir ziyaret edildiği zaman kıble tarafına doğru gelinir kabrin, çünkü yatan kıbleye doğru yüzü döndürülüp yatırılmıştır. O bakımdan kıble tarafından doğru gelinir, selam verilir, 11 İhlas-ı Şerif Kulüvallah okunur, efendim onun için dua eylenir. Selatü selam verilir, selamu aleyke ya filan diye, o da o selamı alır. Çünkü Peygamber Efendimiz onların duyduklarını, cevap verdiklerini, yalnız canlıların onların cevabını anlayamadıklarını, ehli hal olursa, efendim evliya olursa anlar da ötekiler duyamıyorlar, ama o selamı alırlar, istifade ederler. Demek ki kabir ziyareti yapmalıyız. Peki burada bizim yapabileceğimiz kabir ziyareti ne var? Yani buralarda Türk kabristanı var mı? Vefat etmiş kardeşlerimiz, yakınlarımız var mı? Düşünürüz. Mesela Sidney'de var. Ama burada ben bilmiyorum Türk kabristanı var mı? Bildiğimiz, sandığımız bir kimse var mı? İşte ulaşamıyorsak, ulaşamadığımız yerden de ruhlarına yasinler, dualar gönderelim. İkinci hadis-i şerif: La te'tül büyüte min evvâbiha velâkin îtûha min cevânibiha feste'zinû fe in üzine leküm fedhulû ve illâ ferci'û. Bir usul öğretiyor Peygamber Efendimiz. Evlere dikine gitmeyiniz, doğrudan doğruya içerisini görebilecek gibi gitmeyiniz, yandan gidiniz ki çıkan bir kimse açık saçık bile olsa, mesela bir kadın kim o filan diye farkına varmadan içeriden açık bile çıksa siz görmeyesiniz yani. Böyle doğrudan böyle görecek tarzda gitmeyip, eğer mecburen önüne gitmişseniz kapının, o zaman kapıya arkanız veya yanınız dönük olarak kapıyı çalacaksınız. Kapı açıldığı zaman o sizi görecek ama siz onu görmeyeceksiniz. Böyle gidiniz kapılar evlere efendim ve izin isteyiniz. Yani kapıyı çaldınız, kapıya şöyle yanınızı arkanızı döndünüz, birisi çıktı. Buyurun efendim, kimi istiyorsunuz? İşte Ahmet Bey evde mi, Ali Bey evde mi, ben ziyaret etmek istemiştim, acaba müsait mi? Müsait derse, izin verirse gireceksiniz, izin vermezse döneceksiniz. Yani ya ben buraya kadar geldim ya, ne olur çıkıversin bilmem ne filan. Böyle şey yok yani. Efendim, izin verilirse girilir, izin verilmezse dönülür. Efendim, fazla ısrar edilmez yani. Israr etmek uygun olmaz. Yok derse, dur bakalım hakikaten var mı yok mu diye pusuya yatıp evi gözlemek vesaire filan gibi şeylere lüzum yok. Sonuncu hadis-i şerif: Vela la bütte min hasfin ve meshin ve recfin kâlu ya Resul hazil ümme kâlena izettehzül kaynat ve sahallüz zina ve ekelür riba ve sahallüz sayde fil haram ve lübsel harir ve tefer rical bir rical ve nisa bin nisa. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan bu sonuncu hadis-i şerif diyor ki, muhakkak bu ümmete, muhakkak ki yere batmak olacak. Lut kavminin yere batması gibi yere batma olacak. Mesk, yani suretlerin hayvan suretine döndürülmesi, şekillerin insan olmasına rağmen hayvana döndürülmesi, insanların hayvan suretine döndürülmesi de olacak. Ve zelzele de olacak. Dediler ki, ya Resulallah, bu Müslüman ümmeti Muhammed'e de mi olacak bu? Hani eski ümmetleri olmuş, Lut kavmine olmuş, çünkü Lutilik yapıyorlarmış. Efendim bilmem Ad kavmine, Semud kavmine olmuş, helak etmiş Allah onları günahlarından dolayı. Bu ümmete de mi olacak buyurdu. Evet dedi Peygamber Efendimiz. Ne zaman? Naam, evet. İzzette hazül kaynat. Kaynat, şarkıcı kadınlar demek. Şarkıcı kadınlar edindikleri zaman, falanca filanca adları meşhur, efendim yıldızlı şeylerde yazılı mazılı kadın şarkıcılar var mı? Yok İslam'da. Dinlemek de yok. Bir kadının öyle sesini de dinlettirmesi de, şarkı söylemesi de yok. Söyleye bir yer varsa oraya gitmek de yok İslam'da. Yasak. Ha, bunu edindikleri zaman vestahallüz zina, zinayı da olabilir diye gördükleri zaman, aldırmadıkları zaman ve ekelür riba, faizi de yedikleri zaman
Vestahallü sayda fil haram, harem-i şerifte

avlanmaya da mahsur görmedikleri zaman. Halbuki Allah yasak kılmış Mekke-i Mükerreme'nin hareminde. Otlar kopartılmaz, avlanılmaz usulü var. Orası kutsal bölge. Efendim ve lüpsel harir, ipekli giymeye de mahsur görmedikleri zaman erkekler. Halbuki erkekler saf ipek giymez İslam'da, o haramdır. Altın yüzük süs eşyası kullanamaz, halis ipek giyemez. Onları helal saydıkları zaman yani dine aldırmıyorlar. Oho! Harem-i Şerif'te avlanmaktan korkmuyorlar. Harem mıntıkası, Harem-i Şerif yani Mekke ve civarı demek. Kutsal mıntıka demek. Efendim ipekli giymekten çekinmiyorlar, faiz yemekten çekinmiyorlar. Bunlar büyük günahlar, zinadan kaçınmıyorlar. Efendim şarkıcı kadınlar ediniyorlar, tutuyorlar veyahut onların şarkı yerlerine gidiyorlar filan dinliyorlar. Vektefer rical bir rical ve nisa bin nisa. Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla cinsel ilişki kurdukları zaman, o zaman felaketler olacak diye bildiriyor Peygamber Efendimiz ta o asırdan. Allah-u Teala Hazretleri bizi Allah'ın emirlerine saygı gösteren, emirlerini tutan, yasaklarından kaçınan, iyi, itaatli, halis, mümin olanlardan eylesin, günahlardan uzak eylesin, rızasına vasıl eylesin, cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. El-Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: andolsun ki biz Semud kavmine de Allah'a kulluk edin desin diye kardeşleri Salih'i gönderdik. Bir de gördü ki onlar inanan ve inanmayan olarak birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar. Salih dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi önce topraktan meydana getirmiş ve size orada ömür sürüp imar etmeyi istemiştir. O halde ondan mağfiret dileyin, sonra ona tövbe edin, ona yönelin. Şüphesiz ki Rabbim size çok yakındır. O duaları kabul edendir. Kardeşleri Salih onlara demişti ki, hala Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Hiç şüphesiz ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun, bana da itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Siz burada bahçelerin ve kaynak sularının, ekinlerin ve tomurcukları dolgun yumuşak hurmalıkların içinde emin olarak bırakılacak mısınız? Öyle mi sanıyorsunuz? Dağlardan da zevkle şımararak gösterişli bir takım evler yontup oyuyorsunuz. Artık kendinize gelip Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. Yeryüzünde ilahi emirleri dinlemeyip karışıklık çıkaran ve ortalığı düzeltmeyip aşırı giden beyinsizlerin emrine uymayın. Dediler ki, sen iyice büyülenmişlerdensin. Salih onlara dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden açık bir delil ve mucize üzerine isem ve o bana kendisinden bir emanet, peygamberlik vermişse, ben de ona asi olursam Allah'ın azabına karşı bana kim yardım eder? Sizin de bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz. Semud kavmi de uyarıcıları, peygamberlerini yalanladı. Bizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz bir sapkınlık ve bir delilik etmiş oluruz. Zikir, vahiy aramızdan ona mı bırakıldı? Doğrusu o şımarık ve aşırı yalancıdır, dediler. Salih dedi ki, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülük işleme konusunda aceleci davranıyorsunuz? Allah'tan mağfiret dilemelisiniz ki bu sayede merhamet olunasınız. Yarın onlar şımarık ve aşırı yalancı kimmiş bilecekler. Semud kavmine gelince, biz onlara da doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü doğru yolu görmeye tercih ettiler. Neticede kazanmakta oldukları günahlar yüzünden kepaze ve perişan edici bir azap yıldırımı onları alıverdi. O zaman ayakta durmaya güç yetiremediler ve hiç yardım edenleri de olmadı. Ama benim azabım ve uyarılarımın sonu onlara ne biçim oldu? Düşünün. Nitekim üzerlerine bir tek korkunç bir ses gönderdik. Onlar da ağıl sahibinin biçtiği kuru ot gibi oluverip yere serildiler. Kazandıkları ve yaptıkları şeyler kendilerine fayda sağlamadı. O şehirde 9 çete başı adam vardı ki o yerde Allah'a itaate karşı diretip bozgunculuk çıkardılar. Düzeltmeye uğraşmaz ve iyiliğe yanaşmazlardı. Onlar bir arada Allah'a and içerek, biz mutlaka Salih'e ve ailesine bir gece baskını yapalım ve onları öldürelim. Sonra da hakkını arayan velisine, Salih ailesinin öldürüldüğünde hazır değildik, görmedik ve kesinlikle doğru söyleyen kimseleriz diyelim, dediler. Böyle bir tuzak kurdular. Biz de onlar hiç farkında değillerken kendilerini helak eden bir tuzak hazırladık. İşte bak, tuzaklarının sonucu nasıl oldu? Nasıl onları ve kavimlerini topyekün yok ettik? İman eden ve Allah'ın emirine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanları ise kurtardık.
1: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

Asıl amaç nedir? Dünya bir imtihan yeridir. Asıl amaç ahirette imtihanı kazanmış olarak gitmektir. Ahirette Allah'ın lütfuna, rahmetine ermektir. Kahrına, gazabına, azabına, ikabına uğramamak. Asıl gözlenmesi gereken hedef budur. İnsanı cehenneme sokacak, Allah'ın kahrına, gazabına uğratacak şeyleri insanların yapmaması lazım. Bu durumu hatırlaması lazım.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına, gönderdin Resulüne.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: İbni Heysem ve Astronomi. Asıl adı Ebu Ali el-Hasan bin el-Hasan olan İbni Heysem 965 yılında Basra'da doğdu. Kendisini ilim dünyasında sayılı isimler arasına katacak tahsiline burada başladı. Yüksek din ve fen ilimlerini burada öğrendi. Tahsilinin bir kısmını burada tamamladıktan sonra Bağdat'a giderek bilhassa matematik, fizik, mühendislik, astronomi, meteoroloji, felsefe gibi ilimleri de öğrenerek büyük üne kavuştu. Kındi, Razi, Huneyn, Fergani, Battani gibi kendinden önce yaşamış doğulu Müslüman filozof ve bilginlerin eserlerini inceledi. Bağdat'ta öne kavuşan İbni Heysem asıl şöhretine Mısır'da ulaştı ve biraz önce de bahsettiğimiz Nil Nehri ile Bağdat Baraj Projesi üzerinde çalışmalarda bulundu. Sonra da orada ilmi çalışmalarını sürdürerek birçok eser yazdı. İlim tarihçilerine göre İbni Heysem'in hayatının bu dönemi en verimli ve başarılı devri olmuştur. Batı'da Al-Hazen adıyla tanınan İbni Heysem 200 civarında eser verdikten sonra 1038 yılında Kahire'de vefat etti. İbni Heysem tıp ilminde derinleşti. Geometriyi mantığa uyguladı. Öklit ve Apellenius'un geometrik ve sayısal metotlarını geliştirdi ve pratik uygulama alanlarını işaret etti. Geometri ve matematiğin inşaatçılık alanında uygulanmasında katkıda bulundu. Eski medeniyetlerden intikal eden matematik, geometri ve astronomiyi tetkik ederek ilmi tenkitlerini ortaya koydu ve bu sahalarda kendi nazariyelerini geliştirerek ilim alemine sundu. Mesela Aristo ve Batlamyus'a ait olan dünyanın kainatın merkezi olduğu şeklindeki görüşleri üzerinde şüphe ve tereddütlerini ifade etti. Dünya merkezli bir kainat sisteminin kesin olamayacağını, uzayda daha başka sistemlerinde bulunabileceğini ve güneş sisteminin mevcut olduğunu söyledi. Nitekim İbni Heysem'den yüzlerce sene sonra önce İbni Şatır ve Batruci, sonra da Newton ve Kepler güneş sistemi nazariyesini kabullenmişler ve yerkürenin bu sistemin içinde bulunduğunu söylemişlerdir. Atmosferin kalınlığını hesaplamaya çalıştı. Güneş ve ayı ufka yakınken daha büyük görünmesinde atmosferin tesiri olduğunu fark etti. Yaptığı rasatlarla astronomik tanın güneş ufkun tam 19 derece altındayken başladığını veya bittiğini ve güneş ışınlarının bize atmosferik bir kırılma ve dağılma ile ulaştığını açıkladı. Sabahleyin tam karanlıktan aydınlığa geçişin başladığı bu atmosferik tana fecr-i sadık denir. İbni Heysem bu anda güneşin irtifağını -19 olarak hesaplamıştır.
1: Bir mucit, bir icat. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve

0: Bu İslam, Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz, hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyurdu ki Peygamber Efendimiz, her kim la ilahe illallah derse Allahu Teala Hazretleri huzurunda ona bir ahdü peyman, bir vesika, bir anlaşma, ahitleşme akdedilir. Berat, bir anlaşma verilir. La ilahe illallah dedi diye yazılı bir berat ona. Bu la ilahe illallah diyenlerdendir diye bir ahitname kendisine yazılır. Her kim Subhanallahi ve bihamdihi derse kütübet lehu biha, onun için buna yazılır. Mi'etü elfi hasenetin, 100.000 hasene ve erbaatun ve işrune elfi hasenetin, 124.000 efendim hasene yazılır. Subhanallahi ve bihamdi diyene. La ilahe illallah demek Allah'tan gayrı ilah yoktur demek. Subhanallah demek Allah'ın eksiği, noksanı, kusuru yoktur. Her şeyi tamdır, mükemmeldir, güzeldir, hoştur demek. Ve bihamdihi demek ben onu bütün kalbimle överim, methederim, sena ederim, hamd ederim demek oluyor. İşte bu duygular güzel olduğundan Allah bunlara büyük sevaplar ihsan ediyor. Bu büyük sevapları bazıları garipserler. Böyle bir sözden bu kadar olur mu diye. Onlara da Kadir suresi hüccet olarak yeter ki Allah-u Teala Hazretleri bir geceye efendim 1000 ayın sevabını, faziletini verdiğini o surede bildiriyor bize. Binaenaleyh Allah-u Teala Hazretlerinin lütfu deryası cuşa gelip dalgalandı mı onun önünde kimse duramaz. Lütfu her şeye yeter, erişir.
0: Dostça bir tavsiye.

Beni sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana çok itaat edenlerden, mütevazi olanlardan ve sana yönelenlerden eyle.

İnsanların en hayırlısı olmak için ömrün uzun olması gerektiğine göre, ömrümüzün uzun olması için üzerimize düşen tedbirleri almalıyız. Yani sıhhatimizi korumalıyız, sağlığımıza dikkat etmeliyiz, vücudumuzu yıpratmamalıyız. Bunu her zaman söylüyorum. Elhamdülillah bizim doktorlarımız var. Tıbbi hizmeti daha iyi yapabiliriz. Ben kardeşlerime hasta olmadan önce sağlıklarını korumasını tavsiye ederim. Hasta olduğu zaman doktora gitmek değil de sağlıklıyken doktora gidip benim durumum iyi mi? İyi devam ediyor mu? Yoksa bir yerde bir ufak tefek bozukluk başlamış mı? Önceden kısadan efendim kolayken tamir edeyim diye sağlığını korumaya, yani hıfz-ı sıhhaya, yani koruyucu hekimliğe dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Doktor kardeşlerimi de tavsiye ediyorum. Yiyeceğinize dikkat edeceksiniz, yaşantınıza dikkat edeceksiniz. Böylece sağlığınız korunmuş olacak, dinç kalacaksınız, uzun ömürle yaşayacaksınız. Bu amaçlardan bir tanesi. Çünkü İslam'a göre insanın kendi vücuduna, bedenine karşı da sorumlulukları var. Beden Allah'ın emanetidir. Onu koruması lazım. Yıpratmaya hakkı yok. O halde sigara içip ciğerlerini kurumla, zifirle dolduramaz. O halde içki içip karaciğerini, efendim midesini, aklını, dimağını mahvedemez. O halde kendisini yıpratacak işlerde vücudunu hor kullanamaz. Sorumlu olur. Sağlığını koruması lazım. Tabii sağlıklı, afiyetli bir yaşamın boş geçmemesi gerekir. Yani havai geçmemesi gerekir. Faydalı geçmesi gerekir. İnsanın çalışması lazım. Hayırlı işler üretmesi lazım.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.
2: Halid bin Velid ile Osman bin Talha'nın Müslüman oluşu. Halid bin Velid'in soyu, künyesi ve kişiliği. Halid bin Velid'in soyu, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın soyuyla Mürre bin Kaab'da birleşir. Halid bin Velid'in künyesi Ebu Süleyman ve Ebul Velid'dir. Annesi Lübabetü Suğra binti Haris olup, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zevcesi Hazreti Meymune ile Hazreti Abbas'ın zevcesi Ümmül Fadl, Lübabe'nin kız kardeşiydi. Halid bin Velid, cahiliye çağında Kureyş'in eşrafındandı. Savaşlarda askeri araç ve gereçlerle ilgilenme, ordunun çadırlarını kurdurma ve süvari birliği kumandanlığı gibi önemli görevler kendisine verilmişti. Kureyşilerin baba yiğitlerindendi. Osman bin Talha'nın soyu ve kişiliği. Osman bin Talha'nın soyu da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın soyuyla Kusay'da birleşir. Osman bin Talha'nın annesi Sülafe binti Sa'd bin Şüheyt'tir. Osman bin Talha, Kureyş müşriklerinin eşrafındandı. Hicabe, Kabe'nin kapıcılığı, Kabe'nin anahtarlarını taşıma ve saklama görevi Osman bin Talha'lardaydı. Osman bin Talha der ki, Resulullah Aleyhisselam Umretül Kaza için Mekke'ye gelip girdiği zaman Allah kalbimin öteden beri bulunduğu hali değiştirdi. Bulunduğum o hali ki, işitmez, görmez, yarar veya zarar vermez, taştan yontulmuş putlara nasıl tapıp durduğumuzu düşündüm. Bir de Resulullah Aleyhisselam'la ashabına ve onların gidişatlarına ve kendilerini dünyadan nasıl alıkoyduklarına baktım da, bunun tesiri altında kaldım ve kendi kendime, şu kavmin amelinin karşılığı öldükten sonra muhakkak sevap ve mükafat olacaktır dedim. Resulullah Aleyhisselam'ı Ebtah'taki konak yerine gitmek üzere Beni Şeybe kapısından çıkarken gördüğüm zaman yanına varmayı ve elini tutup Müslüman olmayı istedimse de bu benim için mümkün olmadı. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye dönmek üzere Mekke'den ayrıldıktan sonra ona gitmeyi tasarladım. Halid bin Velid de der ki, Yüce Allah benim hayrımı dilediği zaman kalbime İslamiyet sevgisine düşürdü. Beni hayır ve şerri anlayacak hale getirdi. Kendi kendime ben dedim, Muhammed'e karşı her savaş yerinde bulundum. Bulunduğum savaş yerinden hiçbiri yoktu ki, dönerken aykırı ve yanlış bir iş üzerinde bulunduğumu ve Muhammed'in muhakkak galip geleceğini içimde sezmiş olmayayım. Resulullah Aleyhisselam Hudeybiye'ye çıkıp geldiği zaman ben de müşrik süvarilerinin başında yola çıktım. Usfan'da Resulullah Aleyhisselam'la ashabına yaklaşıp gözüktüm. Resulullah Aleyhisselam bizden emin bir surette ashabına öğle namazını kıldırıyordu. Üzerlerine birden baskın yapmayı düşündükse de gerçekleşmedi.

Böyle olması da hayırlı oldu. Resulullah Aleyhisselam kalbimizden geçenleri sezmiş olmalı ki ikindi namazını salat-ı haf, korku halinde namaz olarak kıldı. Bu beni çok etkiledi. Kendi kendime bu zat herhalde Allah tarafından korunuyordur dedim. Birbirimizden ayrıldık. Resulullah süvarilerimizin bulunduğu taraftan sağa yöneldi. Sağ taraftaki yolu tutup gitti. Hudeybiye'de Kureyşilerle barış yapıp, Kureyşliler onu öğle vaktinden geceye kadar olan vakitte geri çevirince, geride ne ve hangi şey kaldı ki? Nereye? Necaşi'ye mi gideceğim? Halbuki o da Muhammed'e bağlanmış bulunuyor. Ashabı da onun yanında emniyet ve selamet içinde barınıp duruyor. Yoksa Heraklius'un yanına gideyim de dinimi bırakıp Hristiyan mı olayım? Ya da Yahudiliğe mi gireyim? Yahut kendilerine tabi olarak İranlılar, Acemlerle birlikte mi oturayım? Yoksa kavmimden sağ kalanlar arasında evimde mi oturayım diye kendi kendime söylendim, düşündüm, durdum. Bu düşünceler ve tereddütler içinde bulunduğum sırada Resulullah Aleyhisselam Umretül Kazıye için Mekke'ye gelip girince ondan gizlendim. Kendisinin Mekke'ye girişini görmedim. Kardeşim Velid bin Velid, Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte Umretül Kazıye için Mekke'ye girmişti. Beni arayıp bulamayınca bana bir mektup yazmış ve mektubunda şöyle demişti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdü sena ve Resulullah'a salat ve selamdan sonra derim ki, doğrusu ben senin İslamiyet'ten böyle tedirgin olmak ve yüz çevirip gitmekteki görüşün kadar şaşılacak bir görüş görmedim. Halbuki eğri yola gitmekten seni alıkoyacak bir aklın da var. Aklını kullansana. İslamiyet gibi bir dini kim bilmez, tanımaz olur. Resulullah Aleyhisselam seni bana sordu. Halit nerededir dedi. Ben de Allah onu getirir dedim. Resulullah Aleyhisselam, onun gibi bir adam İslamiyet'i bilmez ve tanımaz olabilir mi? Keşke o bütün savaş ve çabalarını Müslümanların yanında müşriklere karşı gösterseydi. Kendisi için ne kadar hayırlı olurdu. Biz kendisini başkalarına tercih eder, üstün tutardık buyurdu. Ey kardeşim! En elverişli, en yararlı yerlerde kaçırmış bulunduğun fırsatlara acele yetiş. Bana kardeşimin bu mektubu gelince Medine'ye gitmek için acele ettim. İslamiyet'e olan isteğim de arttı. Resulullah Aleyhisselam'ın söyledikleri ise beni çok ferahlattı. Uyurken rüyamda da çok dar, sıkıntılı ve kurak yerlerden yemyeşil ve geniş bir yere çıktığımı görmüştüm. Kendi kendime bu rüya herhalde boş değil. Medine'ye varınca bunu Ebu Bekir'e anlatır, yordururum dedim. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gitmek için derlenip toparlandığım zaman kendi kendime acaba Resulullah'a kadar bana kim arkadaş ve yoldaş olur dedim. Safvan bin Ümeyye'ye rastladım ona, ya Ebu Vehb, sen bizim içinde bulunduğumuz durumu şöyle bir göz önüne getirsen ya, biz ancak bir azınlık ve yiğinti halindeyiz. Muhammed ise Araplara ve Arap olmayanlara galip gelmiş bulunuyor. Muhammed'in yanına gitsek de ona tabi olsak olmaz mı? Çünkü Muhammed'in şerefi bizim için de bir şeref teşkil eder dedim. Safvan bu teklifime karşı koymanın en ağırıyla karşı koydu ve Kureyşilerden benden başka hiç kimse kalmasa yine de ben ona hiçbir zaman tabi olmam dedi. Birbirimizden ayrıldık. Kendi kendime bu kinci bir adamdır, kin güdüyor. Babası ve kardeşi Bedir Savaşı'nda öldürülmüş bulunuyor dedim. İkrime bin Ebu Cehil'e rastladım. Ona da Safvan'a söylediklerimin tıpkısını söyledim. O da bana Safvan'ın söylediği gibi söyleyince ona, bari sana açtığım şeyi gizli tut, açığa vurma dedim. İkrime, onu kimseye anmam dedi. Evime gittim. Hayvanımı dışarı çıkarmalarını emrettim. Hayvanıma bindim. Osman bin Talha ile buluşmak üzere yola çıktım. Kendi kendime, işte bu muhakkak bana yoldaş ve arkadaş olur. Keşke maksadımı daha önce ona açsaydım dedim. Sonra da baba soylarından Uhud Savaşı'nda öldürülmüş olanları hatırlayarak maksadımı kendisine açıklamayı uygun görmedim. Yine kendi kendime şu saatte hayvanımın üzerinde yola çıkmışken böyle şeyleri düşünmek benim ne üstüme gerek dedim. Olan biten işi ona söyledim ve biz ancak deliğine sıkışıp kalan ve üzerine yukarıdan kovayla su dökülünce dışarı fırlamak zorunda kalan bir tilki durumundayız dedim. Ona da iki dostuma söylemiş olduklarımın tıpkısını söyledim. Osman bin Talha teklifimi tereddütsüz kabul ediverdi. Ona, sen bugün dur, yarın sabah vaktini kolla. Ben de yarın sabah vaktini kollayacağım. Şu hayvanım Mekke'nin Fah Vadisi'nde bulunacaktır dedim. Kendisiyle Yeceş'te buluşmaya söyledim.

0: söz verdim. Eğer o benden önce gelirse orada durup beni bekleyecekti. Ben ondan önce gelirsem orada durup onu bekleyecektim. Ertesi gün seher vakti yola çıktık. Tanyeri ağarmadan Yeçeş'te buluştuk. Kuşluk vakti Hedde'ye ulaştık. Amr bin As'ı orada bulduk. O bize, hoş geldiniz kavmim dedi. Biz de ona, sen de hoş geldin dedik. O bize, siz nereye ve niçin gidiyorsunuz diye sordu. Biz de ona, sen niçin ve nereye çıkıp gidiyorsun diye sorduk ve biz İslamiyet'e girmeye, Muhammed'e tabi olmaya gidiyoruz dedik. Amr bin As da, beni getiren de budur, ben de ancak Müslüman olmak için geldim. Vallahi artık tutulacak yol belli oldu. İş iyice aydınlandı. Bu zat muhakkak peygamberdir. Vallahi ben gidip Müslüman olacağım. Daha ne zamana kadar bekleyip duracağım? Aklı başında olanlardan Müslüman olmayan kimse kalmadı. Vallahi biz böyle oturup duracak olursak, sırtlanların inlerinde yakalandıkları gibi Muhammed de bizi boyunlarımızdan tutup yakalayacaktır dedi. Hep birlikte yoldaşlık ve arkadaşlık ederek Medine'ye geldiler. Harre mevkiinin arkasında develerini ıhtırdılar. Geldikleri Peygamberimiz Aleyhisselam'a haber verilince Peygamberimiz Aleyhisselam çok sevindi. Üç arkadaş elbiselerinin en iyilerini giydikten sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'la görüşmeye hazırlandılar. O sırada Halid bin Velid'in kardeşi Velid gelip Halid bin Velid'e ''Acele et, çünkü senin geldiğin Resulullah Aleyhisselam'a haber verilmiş, gelişin kendisini çok sevindirmiştir. O şimdi sizleri bekliyor.'' deyince hareketlerini hızlandırdılar. Resulullah Aleyhisselam onları görünce ashabına ''Mekke ciğerparelerini kucağınıza attı.'' buyurdu. Halid bin Velid, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına varırken Peygamberimiz Aleyhisselam ona gülümseyip duruyordu. Halid bin Velid, Peygamberimiz Aleyhisselam'a peygamberlik selamıyla selam verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam da onun selamına mukabil etti. Halid bin Velid, ''Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, senin de Resulullah olduğuna şehadet ediyorum.'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Halid bin Velid'e beri gel buyurduktan sonra sana hidayet eden, doğru yolu gösteren Allah'a hamdolsun. Ben senin akıllı olduğunu biliyor, bunun er geç seni selamet ve hayra erdireceğini umuyordum buyurdu. Halid bin Velid, ya Resulallah, sen benim sana karşı açılan savaşların hepsinde haktan inatla uzaklaşmış olarak hazır bulunduğumu biliyorsun. Benim bu yoldaki günahlarımı bağışlaması, yargılaması için Allah'a dua et dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, İslamiyet, kendisinden önce işlenmiş günahları keser atar buyurdu. Halid bin Velid, ya Resulallah, sen benim için böylece de dua etsen dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Allah'ım Halid'in, kullarını senin yolundan çevirmek için gösterdiği bütün çabalardan ileri gelen günahlarını bağışla diyerek dua etti. Halid bin Velid, vallahi Müslüman olduğum günden beri, Resulullah Aleyhisselam beni önemli işlerde ashabının hiçbirinden ayırmadı demiştir. Hicretin 8. yılında Safer ayının ilk gününde önce Halid bin Velid, sonra Osman bin Talha, ondan sonra Amr bin As, Peygamberimiz Aleyhisselam'a beyat edip Müslüman olmuşlardır. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Peygamberimiz Aleyhisselam Halid bin Velid'e evinin yanında bir yer verdi. Savaşlarda da kendisini süvari birliği kumandanlığında bulundurdu ve bu görevden hiç ayırmadı. Osman bin Talha da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın vefatına kadar Medine'de oturdu.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Efendim, 3 tane sosyal hitabımız var, selamlama biçimimiz var. Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Tabii bu arada dünya görüşümüzün ifadesi, bizim inancımızın gereği bir selamlama biçimimiz de var. Tabii hani karşımızdaki insana uygun olan biçimde selamlayabiliriz. Fakat merhaba benim çok dikkatimi çekiyor. Merhaba çok samimidir, sosyal selamdır. Büyüklere hitaben merhaba denmez dediğim zaman çok şaşırıyorlar. Çünkü merhaba rahat ol demektir. Biz bir büyüye merhaba diyemeyiz.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Müslümanlar Mekke'ye kadar yaklaşmışlardı. Peygamberimiz yol boyunca karşılaştığı kabilelere İslam'ı anlatıyordu. Yolculuk esnasında pek çok mucize Müslümanların iman ateşini alevlendiriyordu. 49. bölüm. Kuyu. Umre kafilesi bu kuyunun yanında konakladı. Burası Mekke sınırlarını belirleyen taşların biraz dışındaydı. Bu yüzden de namaz vakti gelince taşların ötesine geçiyor, böylelikle namazlarını Mekke'de kılmış oluyorlardı. Kısa bir süre sonra herkes susadı. Binek hayvanlarının yanı sıra kurban etmek için getirilen 70 deve içinde su gerekmişti. O civarda yaşayan bazı kabileler yine aynı kuyunun başındaydı. Seleme bin Ekva bu durumu şöyle anlatıyordu. Hudeybiye'ye geldiğimizde 14 bölüktük. Her bölük 100 kişiden oluşurdu. Bir kuyunun başında konakladık. O sırada civarda 50 kadar koyun bulunuyordu. Kuyuda bulunan su onlara bile yetmezdi. Durum Allah Resulüne bildirilince kuyunun başına gelip kenarına oturdu. Bir süre dua etti. Kuyudan çekilen suyla abdest alırken ağzındaki suyu geri boşalttı. Kuyunun suyu bir anda yükselmeye başladı. O sudan bol bol su içtik, hayvanlara su verdik. Ordunun su ihtiyacı giderildikten sonra peygamberimizin yanına Huza kabilesinden bir grup geldi. Bunların hepsi Müslüman değildi ama Efendimiz'i sever, Mekke'de olup biteni anlatırlardı. Ey Allah'ın peygamberi, Kureyşliler savaş için hazırlık yapıyorlar. Umre içinde olsa Kabe'ye gelmenizi istemezler dediler. Peygamberimiz savaşmayı düşünmediğini, isterlerse onlarla bir anlaşma yapabileceklerini ve anlaşma süresi içinde her iki tarafında huzur ve güven içinde yaşayacaklarını belirtti. Daha sonra da kendisiyle birlikte hareket edeceklerine, gerekirse bu yolda öleceklerine dair bağlılık yemini aldı. Müşrikler bu beyatı duyunca endişeye düştüler. İster istemez elçiler gönderip, anlaşma yaparız ama bu yıl Kabe'ye girmeden döneceksiniz. Yanınızda getirdiğiniz kurbanları Mekke sınırları içinde kesebilirsiniz. Fakat burada 3 günden fazla kalamazsınız, dediler. Peygamberimiz ilk bakışta Müslümanların aleyhine görünen bu anlaşmanın kendilerine büyük bir kuvvet kazandıracağını biliyordu. Çünkü en çok ihtiyaç duydukları şey zamandı. Ve bu anlaşma onu sağlayacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ı müşriklere gönderdi ve onların şartlarını kabul etti. Bunun üzerine Kureyşliler anlaşmayı yazıya dökmek için Süheyl bin Amr adlı kişiyi gönderdiler. Peygamberimiz Kureyşliler barış yapmak istedikleri zaman bu adamdan başkasını göndermezler buyurdu. Süheyl bin Amr geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bağdaş kurmuş vaziyetteydi. Hazreti Ali de bir muhafız gibi önüne oturmuştu. Sahabilerden Hazreti Abbad ve Seleme kılıçlarını kuşanmış iki yanında ayakta duruyordu. Sahabilerin ileri gelenleri de peygamberimizin çevresine kümelenmişti. Süheyl bin Amr Allah Resulü'nün karşısına iki dizi üzerine oturdu. Bu adamın üst dudağı yarıktı. Konuşurken sivri dişleri görünürdü. Süheyl konuşmasına yüksek bir ses tonuyla başlayınca sahabiler kendisini Allah Resulü yanında sesini yükseltme diye ikaz ettiler. Süheyl sesini alçaltıp uzun süre konuştu. Daha sonra da konuşulan şeyleri madde madde yazalım, bunu yazacak kişi Ali veya Osman olsun diye diretti. Peygamberimiz bunun üzerine Hazreti Ali'yi çağırarak ya Ali yaz. Bismillahirrahmanirrahim deyince Süheyl Hazreti Ali'nin elini tutup hayır vallahi olmaz bunu yapamazsınız. Bizler Bismillah'ı ya da Bismikallahümme'yi biliriz ama gerisini bilmeyiz diye itiraz etti. Süheyl'in itirazı sahabileri kızdırdı. Besmelesiz anlaşma onlar için eksikti. Anlaşmanın başındayken anlaşmazlık çıkmıştı. Peygamberimiz öyleyse ne yazalım diye sorunca Süheyl, siz bizim bildiğimiz bir şey yazın. Yani Bismikallahümme, Allah'ım senin adınla başlarım yazın dedi. Peygamberimiz bu kelime de güzeldir deyip öyle yazdırdı. Peygamberimiz daha sonra yazdırmaya devam ederek, ey Ali şunları yaz. Allah Resulü Muhammed
ve Süheyl bin Amr aşağıdaki barış sözleşmesi üzerinde anlaşmışlardır deyince Süheyl yine Hazreti Ali'nin elini tuttu ve Efendimiz'e dönüp vallahi olmaz Allah Resulü Muhammed yazamazsınız. Biz senin Allah Resulü olduğuna inansaydık Kabe'ye gelmene itiraz etmez seninle savaşmazdık diye konuştu. Ortalık tekrar karıştı. Hazreti Ali yazmış bulunduğu Allah Resulü kelimelerini silmeyeceğine yemin ediyor. Hazreti Sa'd, Hazreti Ubade ve Hazreti Ömer gibi sahabiler de Süheyl'in kafasını uçurmak istiyordu. Peygamberimiz son derece yumuşak bir üslupla "Ya Ali, öyle bir gün gelecek ki sen de böyle bir anlaşmaya davet edilecek ve

Resulüyüm buyurdu. Hudeybiye anlaşmasına göre taraflar 10 yıl süreyle birbirine zarar vermeyecek, herkesin canı ve malı güvence altında bulunacaktı. O yılki ziyaret ertelenmişti. Müslümanlar bir yıl sonra umre yapacaklardı. Bu anlaşmanın bazı maddeleri sahabilere çok ağır gelmişti. Mesela Mekke'de yaşayan Müslümanlardan hiçbiri Mekke'den ayrılamayacak, ayrılıp da Medine'ye kaçsalar bile müşriklere teslim edilecekti. Fakat bir Müslüman dininden dönecek olursa Medine'den ayrılması serbestti. Hazreti Ömer kendisi gibi celalli birkaç arkadaşıyla birlikte bu maddelere kızdı ve o güne kadar hiç yapmadığı bir şeyi yapıp ''Ya Resulallah, bu şartı da mı kabul edeceksin? Sen Allah'ın hak peygamberi değil misin? Dinimizi niçin aşağı düşürmeye meydan veriyoruz?'' diye itiraz etti. Bunun üzerine Ebu Ubeyde, ''Ey Hattapoğlu, Allah Resulü bir anlaşmanın dinimiz için çok hayırlı olacağını, bir gün Mekke'yi fethederek rahatça umre yapacağımızı müjdelerken sen bu sözleri duymuyor musun? Şeytandan Allah'a sığın.'' diye ikazda bulundu. Hazreti Ömer bundan sonrasını şöyle anlatmaktaydı. Bu sözler üzerine o kadar utandım ki hemen Allah'a sığındım. Çünkü İslam'ı seçtiğim günlerden beri ilk defa bir şüphe duymaktaydım. Yaşadığım sürece ayağım hiç o kadar kaymamıştı. Medine'ye dönerken Allah Resulüne bir soru sordum, cevap vermedi. Tekrar sordum, susmayı tercih etti. Üçüncü kez sorduğumda yine susunca perişan oldum. Bana gücendiğini tahmin ettiğim için kendi kendime, ''Ey Hattapoğlu, sen öldün artık. Anan sana ağlasın. Üç kez sorduğun halde Allah Resulü sustu, cevap vermedi.'' dedim. Büyük bir sıkıntıyla kıvranmaya başladım. Çünkü Allah'ın benim aleyhime bir ayet indirmesinden korkuyordum. Çok geçmeden bir mücahit, ''Ömer bin Hattab nerede?'' diye bağırdı. Ve Allah Resulü'nün beni çağırdığını haber verdi. Ben hakkımda ayet indi zannettiğimden dehşete düştüm. O korkuyla titreyerek yanına gittiğimde çok sevinçliydim. ''Ey Hattapoğlu, bu gece bir sure nazil oldu ki o sure bana üstüne güneş doğan her şeyden hayırlıdır.'' buyurdu. Daha sonra bana Fetih suresini okudu. Allah Resulü Hudeybiye anlaşmasının büyük bir fethe kapı açacağını çok iyi biliyordu. Ona karşı kullandığım sözlerden ötürü başıma her an bir bela gelmesinden korktuğum için bol bol oruç tutmaktan, sadakalar vermekten, nafile namaz kılmaktan geri durmadım. Fetih suresi indiğinde Hazreti Cebrail gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tebrik etti. Bunun üzerine sahabilerden birisi, ''Ya Resulallah, bu anlaşma gerçekten bir fetih mi?'' diye sordu. Peygamberimiz, ''Evet, Allah'a yemin ederim ki bu anlaşma çok büyük bir fetihtir. Müşrikler bu anlaşmayla sizleri aralarına kabul edecek ve o ana kadar görmek istemedikleri şeyi sizlerden görüp öğreneceklerdir.'' dedi. Efendimiz aleyhisselam elbette ki doğruyu söylemişti. Kısa bir süre içinde Müslümanlar müşriklerle kaynaştı. Sahabiler sık sık Mekke'ye gidip müşrik yakınlarıyla görüştüler. Onlar da Medine'ye gidip geldiler. Her Müslüman bir öğretmen, her müşrik de bir öğrenci konumundaydı. İslam dini Arap Yarımadası'nın en uzak köşelerine kadar öyle büyük bir hızla yayıldı ki umre yapmak için Mekke'ye geldiklerinde sadece 1400 kişi olan Müslümanlar 2 sene sonra 10.000 kişiyle Mekke'yi fethetmişti. Bu yeni Müslümanlar arasında Halid bin Velid ve Amr bin As gibi kahraman ruhlu insanlar bulunuyordu. Sözümüzden dönemeyiz. Mekke'deki Müslümanlardan bazıları müşrikler tarafından hapsedilmişti. Bunlardan Ebu Basır bir gece gizlice kaçıp Medine'ye ulaştı. Peygamberimiz o sırada Hudeybiye'den yeni dönmüştü. Müşrikler bu olayı fark ettiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme birkaç adam gönderdiler ve Hudeybiye anlaşmasına göre Ebu Basır'ın kendilerine teslim edilmesini istediler. Allah Resulü bu kişiyi çağırıp, ''Ey Ebu Basır, biliyorsun ki müşriklerle anlaşma yaptık ve Mekke'den kaçanları onlara iade etmek için söz verdik. Sözümüzden dönmek bize yakışmaz. Bu yüzden de Mekke'ye dön.'' buyurdu. Ebu Basır büyük bir üzüntüyle,
Ya Resulallah.

0: Bana işkence yapsınlar ve dinimden döndürsünler diye mi beni müşriklere teslim ediyorsun deyince Peygamberimiz Mekke'ye dön. Hiç şüphe yok ki Allah senin gibi korumasız Müslümanlara bir kolaylık verecektir buyurdu. Daha sonra da onu müşriklerin gönderdiği Kevser ve Huneys adlı kişilere teslim etti. Ebu Basır müşriklerle birlikte yola çıktı. Onlar için bir esir olduğundan yanında hiç silah bulunmuyordu. Bir mola sırasında Huneys adlı müşriye, "Ey Huneys, uzaktan bakılınca kılıcın çok harika görünüyor," diyerek bir plan yaptı. Huneys onu yakından göstermeye kalkınca olanlar oldu. Ebu Basır o kılıcı kaparak Huneys'in işini bitiriverdi. Kevser adlı diğer müşrik canını zor kurtarıp Medine'ye koştu. Ve Peygamberimizin yanına çıkıp adamınız adamımı öldürdü. Vallahi ben zor kaçtım. Eğer yakalansaydım ben de şimdi ölüp gitmiştim dedi. Kevser henüz oradan ayrılmadan Ebu Basır da geldi. Devesini mescidin kapısına çöktürdü. Beline de Huneys'in kılıcını asmıştı. Ya Resulallah, vallahi sen üstüne düşen şeyi yaptın. Anlaşmaya sadık kalıp sözünde durdun. Beni bu müşriklere teslim ettin. Ben de üstüme düşeni yaparak bu müşriklerden kaçtım. Böylece işkence altında din değiştirmekten kurtuldum dedi. Peygamberimiz Ebu Basır'ın cesaret ve atılganlığına şaşırarak, ne adam yahu, sanki ateş parçası, savaş kışkırtıcısı. Hele bir de adamları bulunsa elinden gelmeyecek bir şey yok bunun dedi. Daha sonra kendisine hadi nereye istersen oraya git buyurdu. Ebu Basır Şam'a doğru hareket etti. Kevser adlı müşrik de hemen Mekke'ye dönerek olanları anlattı. Müşrikler Muhammed sözünde durup onu teslim etmiş ya bu yüzden suç Ebu Basır'dadır dediler.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akra Medya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya.
3: İbrahim içimdeki

İbrahim, içimdeki putları devir elimdeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yelesi geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, bir göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas olan, ab-ı hayat içmiş gibi.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin, Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakat-ı Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz. Şakikun il belhi, şakikun el belhi ve minhum şakikubnu İbrahim'e Ebu Ali'nin el Ezdiyyu min ehli Belh Hasanül Cerri ala sebilit tevekkül ve Hasanül Kelami fi. Ve minhum, yani bu birinci tabakadan olan Evliyaullah ve Saadat-ı Sofiye'nin birisi de Şakik isimli, babasının ismi de İbrahim olan Şakikubnu İbrahim, İbrahim oğlu Şakik. Bu K harfleri kaftır yani Şakik. Künyesi Ebu Ali ve nisbesi Ezd kabilesine, El Ezdi, yani Arapların Ezd kabilesinden Ebu Ali künyeli Şakik İbni İbrahim, El Ezdi. Bu min ehli Belh, Horasan'ın Belh ahalisinden idi Şakik Hazretleri. Tabi Arap kabilesinden olup da orada ne işi var? İslam'ı yaymaya gitmişler. Orası hep şeylerle dolu. Orayı fethe giden mücahitlerle, fatihlerle dolu. Onlar özel şehirler kurmuşlar, yerleşmişler, İslam'ı camiler kurmuşlar, etrafına mahalleler kurmuşlar, İslam'ı yaşamışlar, öğretmişler, talim etmişler, evlat bırakmışlar, zürriyet bırakmışlar, oralarda yayılmışlar, gelişmişler, çoğalmışlar. Sahih, şecereli, şecereleri sağlam, efendim vesikaları sağlam, ecdatları Arap ama oralara yerleşmiş kimseler. Şakik de onlardan biri. Hasenül Cerri ala sebil-i tevekkül. Tevekkül yolunda güzel gidişli bir kimse. Ve Hasenül Kelami fihi. Tevekkül konusunda güzel sözler de söylemiş. Bilhassa tevekkül vasfıyla tanınmış bir sofi, bir arif. Tevekkül neydi? Allahu Teala Hazretlerine dayanmak, güvenmek, onu kendisine vekil edinmek, efendim böylece müsterih olmak. Allah kendisine tevekkül etmeyi biz kullarına Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i kerimelerde emrediyor. Fetevekkelu alallah. Allah'a tevekkül ediniz. Fetevekkel alallah ve tevekkel

alallah ve alallahi fetevekkelu in kuntum müminin. Müminseniz Allah'a tevekkül edin diye. Yani onlarca hadisi şerif var. Efendim 100 kadar yoksa bile belki. Pek çok ayet-i kerime var. Hadis-i şerif dedim. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerime var. Bize Allah bilhasse bize emrediyor. Tevekkül edin bana diye. Yani bizim ne haddimize ya Rabbi sen bizim vekilimiz ol diyebilir miyiz? Haşa sümme haşa. Bizim ne kıymetimiz, kadrimiz var ki biz zerre bile değiliz. Üstelik günahkarız. Zerreden de beteriz. Çünkü zerre zerredir ama günahı yoktur. Biz günahkar olduğumuz için daha da kötü durumdayız. Allah'ın asi mücrim, zalûmen cehûlen diye ayet-i kerimede çok zalim, çok cahil diye bildirilen bir mahlukuz biz. Birbirimizi yeriz. Kurtlar gibi birbirimize saldırırız. Tarihin dili olsa, mekanların dili olsa da Müslümanlara sırf Müslüman oldukları için yaptıklarını bir bilsek, bir söylese, bir tecessüm etse gözümüzden, bir film olarak gelse, yani şu insanoğlundan nefret ederiz biz. Yani tecalü fîhâ men yufsidî fîhâ ve yesfikül dîmâ. Ya Rabbi sen yeryüzünde insan mı yaratacaksın? Orayı fesada uğratan, efendim kanlar dökecek olan o mahluku mu yaratacaksın? Levh-i Mahfuz'dan görüyorlar yaratılacak mahlukun ne biçim bir mahluk olduğunu. Meleklere Allah Celle Celaluhu insanoğlunu yaratacağım yeryüzünde halife olarak deyince, o mahluku mu yaratacaksın ya Rabbi diye soruyorlar. Yani böyle. Ama Allah emrediyor. Bizim yüzümüz yok, elimiz boş, yüzümüz kara. Allah'a huzuruna kabul etmese nereden gideceğiz? Kulum demese ne yapacağız? Ama tevekkül edin bana diyor. Bana tevekkül edin. Bana dua edin. Rabbimizin rahmetinin genişliğine bakın ki benden isteyin diyor. Vereceğim. İsteyin benden. Ve kâle rabbukum ud'ûni estecib leküm. Siz benden isteyin, ben sizin karşılığınızı karşılıksız komam, veririm diyor. Duayı tavsiye ediyor. Dua edince istediğini vereceğini söylüyor kullarına. Tevekkül etmesini istiyor. Seviyor Rabbimiz. Kusurları affediyor. Rabbimizin rahmeti çok geniş. İşte böyle tevekkül ehlinden bir kimse idi Şakık Hazretleri ve bu konuda da güzel tarifler yapmış, güzel sözler söylemiş demek ki. Bilhassa tevekkül vasfıyla anlaşılan, tanınmış ki müellif Ebu Abdirrahman Es-Sülemi Hazretleri özellikle tevekkül yolunda gidişinin güzel bir gidişi olduğunu söylüyor. Tevekkül tabi olunca dünyaya eyvallah etmez insan. Dünya ehline de eyvallah etmez. Yüzüne bakmaz, metelik vermez. Padişah gelse oturduğu yerden kalkmaz. Ayağını uzatmışsa toplamaz. Zenginin yüzüne bakmaz. Para vermezse vermesin. Dünyayla ilişkisi yok ki. Fakirlik olursa olsun. O Allah'a güzel kulluk etmeye bakar. Tembel midir? Hayır. Asla. Çalışır, inler, terler, kazanır, getirir, kardeşlerine yedirir. İbrahim İbni Ethem çalışırdı, çalışırdı, çalışırdı. Zembilleri akşam gıdayla doldururdu. Tekkeye getirirdi, kardeşlerine yedirirdi. Böyle. Yani tembellik değil bu. Tevekkül. Allah'a dayanmak, Allah'tan korkmak, Allah'tan istemek, başkasından bir şey ummamak, başkasına da aldırmamak, bel bağlamamak manasına ve daha geniş manaları olan bir güzel vasıf. Allah'ın bize emrettiği bir vasıf. Biz de tevekkül etmeyi öğrenmeliyiz. Evelallah. Allah'ın izniyle. Tevekkeltü alallah. Yaparım bu işi. Olur inşallah diye efendim böyle bize tevekkül etmeliyiz. Madem emrediyor o zaman tevekkül etmeliyiz. Acab hocam işte bir dükkan açacağım ama tevekkül et, yürü, korkma. Şuradan şuraya şu işi yapmaya gideceğim ama olur mu olmaz mı? Tevekkül et, yürü. Tevekkül de bir emir. Çünkü Allah ve men yetevekkel alallahi fehüve hasbihu diye bir de garanti vermiş. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Allah onu gayriye muhtaç etmez. Allah onun imdadına yetişir. Allah ona yardımcı olur diye de vaadi de böyle. Tevekkülün sonucunun da güzel olacağı Kur'an-ı Kerim'le sabit. Hüve ve huve mim meşahiri meşayih-i Horasan. Horasan meşhurlarından idi Şakık Hazretleri. Ve azunnu evvele men tekelleme fi ulumil ahval. Sanıyorum ki ilk defa tasavvufi hallerin, makamların sözünü eden kişiydi. Evvela haller üzerinde, hal ilimleri üzerinde efendim tekellüm eden, konuşan kişilerden biriydi bu. Küveri Horasan, Horasan illerinde. Küre cem'i küver, il, vilayet demek. Horasan vilayetlerinde ilk defa tasavvufi hallerin ilmi üzerinde konuşan kimse olduğunu sanıyorum ben bunun. Ondan öncesini bilmiyorum demek istiyor yani. Ebu Abdirrahman Es-Sülemi Hazretleri. O da hepsini yazmış. Çok büyük bir şahıs o. Peygamber Efendimiz'i yazmış. Sahabe-i Kiram'ı yazmış. O kitaplar elimizde değil.
Sahabeden sonra gelen Evliyaullah'ı bu kitabında yazmış, bu kitabı elimizde. Onlar da olsa kim bilir neler yazdı mübarek. Neler topladı kim bilir. Ama öyle büyük kitaplar elimizde var. Mesela Ebu'l-Fereç el-İsbahani'nin Hilyetül Evliya isimli bir kitabı var. 10 ciltlik. Her birisi böyle üçer parmak kalınlığında, bir adam zor taşır. Şöyle kucaklaması zor, muazzam bir eser. Onu tercümeye başlamışlar. Bir hoca efendi geldi bana, efendim bölüşüyoruz dedi hocalar arasında, bölüm bölüm inşallah tercüme edeceğiz, basılacak dedi. O da güzel bir şey. O şeyden başlıyor, sahabe-i kiramdan başlıyor. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz vesaire hepsi var. Oradan başlıyor. Yani bunun evvelindeki çağı da içine alan ve çok büyük bir eser. O bundan büyük. O bundan daha hacimli. Ben onu tercümeye, onu ders mevzuyu yapmaya başlamadım. Çünkü bu kolay kitabı bile yudum yudum yavaş yavaş şey yapıyoruz. Hele bu bir bitsin, bir zemin, böyle bir aşağı yukarı tasavvuf tabirleriyle ilgili, terminolojisiyle ilgili şöyle bir az çok bu hakiki mutasavvıflar nasıl insanlarmış bir anlayalım. Hakikileri, elmas gibi, pırlanta gibi olanlar. Ondan sonra onu o öbür kitaba da belki geçeriz ama onu böyle hızlı okumak lazım. Arapçasını Türkçe okur gibi okumak lazım. Dinleyenin de onu anlaması lazım ki ömür yetsin bilsin, yoksa sünnet olan ömür 63 yaşına kadar. Ondan sonra ne yapmış Evliyaullah'tan bazıları, bundan sonra sünnete uygun değil yaşamak diye yerin altına hücre kazmışlar. Orada ibadetle vakit geçirmişler. Bir tanesi bu şey işte. Ahmet Yesevi Hazretleri. 63 yaşa, 90 yaşına kadar falan yaşamış galiba. Ama 63'ten sonra sünnete uygun olan dışarıda yaşayıp bu kadar diye yerin altında şey yapmış, hücre yapmış. Orada ibadetle vakit geçirmiş. Evet. Kâne üstâze Hâteminil Esammi. Hâtem-i Esam Hazretlerinin de hocasıydı bu. Üstadı idi. Şakik Hazretleri. Sahibe İbrahim İbni Ethem. Meşhur İbrahim İbni Ethem ile de karşılaşmışlığı, sohbeti, arkadaşlığı var. Onunla arkadaşlık etti. Yani Şakik, İbrahim İbni Ethem Hazretleri ile şey, onun da hayatı geçmişti daha önceki haftalar. Arkadaş ama Hâtem-i Esam isimli meşhur mübarek zatın da hocası. Onu da çok seviyorum. O da çok sağır olmadığı halde Esam, sağır lakabı almış olan kimse. Sağır değil ama bir nahoş şeyi duymamazlıktan gelmiş. Duymamazlık olunca duyarlılık oluyor. Duymazlıktan gelmiş efendim, öyle sağır diye geçin. Kulakları tilki gibi duyuyor ama karşısındaki insan mahcup olmasın diye duymazlığa vurmuş işi. Kibarlığından, zarafetinden karşısındaki insan üzülmesin diye yani. O şahıs şeye gelmiş Medine-i Münevvere'ye, tabii onun menakibi ileride gelecektir. Demiş ki burada Peygamber Efendimiz'in sarayı, sahabe-i kiramın sarayları nerede filan demiş. Demişler ki ya burası Medine, burada saray maray olur mu, işte bu mübarek insanlar dünyaya rağbet mi etmiş? E peki bu saraylar ne demiş? İşte şunun bu bunun filan. Eyvah demiş, Resulullah'ın şehrini demek ki cebbarlar, şeyler, melekler istila etmiş demiş. Yani böyle dobra dobra da yani şeyleri, nasihatini söyleyen bir insan. Onu yetiştirmiş bu. Yani bazen hocaların kıymeti yetiştirdiği talebenin büyüklüğünden de bilinir yani. Allah hepsinin şefaatine erdirsin. Ve ahaze anhut tarikate. Sahibe İbrahim İbni Ethem'e ve ahaze anhut tarikate. İbrahim İbni Ethem'le arkadaşlığı, sohbeti var ama İbrahim İbni Ethem hoca durumunda. İbrahim İbni Ethem Hazretlerinden şakik almış, talebesi durumunda. Görüşmüşler demek yani. Sahibe ahbaplıkları, sohbetleri var. Yani yetişmiş İbrahim İbni Ethem'e demek. İbrahim İbni Ethem'den elini almış. İntisabı ona bağlanarak olmuş. Akberana İbrahim İbni Ahmed İbni İbrahim el Müstemli icazeten enne Ahmed İbni Uheyd İbni Nuh İbni Eyyub el Bezzaz el Belhiyye haddesehum kâle haddesena Ebu Salihin Müslüm İbni Abdurrahman İbni Abdurrahman el Belhiyye kâle haddeseni Ebu Ali'in Şakik İbni İbrahim el Ezdiyyü haddesena Abbadu yani İbne Kesir'in yekulu an Hişam İbni Urvete kale kale li Urveti kalet Aişetu radıyallahu anha kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul Allahümme innel hayra hayrul ahire. Şimdi biliyorsunuz bu kitabın müellifinin metodunu, 100 tane mübarek zatın, büyük zatın
eserini, hayatını yazmış. Usulü hayatı hakkında, ismi hakkında bilgi veriyor, memleketi hakkında bilgi veriyor. O zaman için en şerefli meşguliyet hadis ilmiyle meşgul olmak gibi olduğundan, bu şahıs eğer bir hadis ravisi ise aynı zamanda bunun rivayet ettiği bir hadisi yazıyor. Ondan sonra da bu şahsın söylediği güzel sözleri anlatmaya geçiyor. Önce hayatı ve memleketi ve ismi, babası vesairesi hakkında bilgi. Bak burada doğum tarihi, ölüm tarihi söylemediği için. Demek onu tespit edememiş. Şu zaman doğdu, bu zaman öldü diyemiyor. Ama İbrahim İbni Ethem'den almış, Hatemi Esam'ın hocası. O arada yaşayan bir kimse olduğu anlaşılıyor. Şimdi burada bu rivayet ile Hazreti Ayşe'den bir hadis rivayet ettiğini misal olarak veriyor. Demek ki Şakik Hazretleri hadis ravisi. Ravisi de olmuş. Hadisle rivayet etmiş. Hangi kanaldan, hangi senet zincirinden? Şu okuduğum zincirden. Tabii bu şahısların kim olduğuna dair efendim ve ne zaman yaşadığına dair bilgiler var burada. Efendim İbrahim İbni Ahmet İbni İbrahim el-Müstemni mesela. Bu Ebu İshak el-Müstemni el-Belhi hafızmış, hadis hafızıymış. Kâne âlimen arifen bi ahadise ehli Belh ve meşâihihim. Belh ahalisinin hadislerini bilen arif bir kimseydi. Ve tevârih, tarih bilgisine de sahip bir kimseydi bu el-Müstemni isimli şahıs. Mâte bi Belh, Belh'te öldü. Fî şuhûr-i sene sittin ve sebine ve selâsemiye 376 senesinin şeyinde, efendim içinde, aylarının birisinde Belh'te vefat etti diyor. Bu şahıstan duymuş bu kitabı yazan. Efendim icazeten, icazet yoluyla rivayet etmiş bu şahıs. Enne Ahmed ibn Uhayd ibn Nuh ibn Eyyub el-Bezzaz el-Belhi kendisine rivayet etti diye söylemiş. O da demiş ki haddesena Ebu Salih'in Müslüm ibn Abdurrahman el-Belhi. Bu kimmiş? Müslüm ibn Abdurrahman Ebu Salih el-Belhi, Müstemni Ömer İbni Harun İbni Yezid İbni Cabir İbni Süleme Ebu Hafs Es-Sakafi el-Belhi el-Mütevaffa senete Erba'in ve Tis'ine ve Mi'ye 194 senesinde vefat etmiş. Efendim filancanın divanında vazife gören bir alim kimseydi diye o komutanın şeyin valinin adını söylüyor. Ve kat mate Müslim'in haza bir Tarsus. Tarsus da ölmüş. Onun için hatırınızda kalabilir bu ravi. Efendim fi şehri Ramazan senete erbaine ve miyeteyn. 240 senesinde Ramazan'da Tarsus ölmüş. Biliyorsunuz Tarsus hudut gibiydi. Efendim oralara gelirlerdi. Ama Tarsus peygamberler şehri filan olduğu için bizimkiler tabi orayı önceden almışlar. Sevmişler, orada yerleşmişler. Bu zat da Tarsus'un ahalisi demiş. Kabri orada. Ya bellidir ya değildir ama ismini hatırımızda tutalım. Araştıralım. Müslim İbni Abdurrahman Ebu Salih el-Belhi 240 senesinde Tarsus'ta ölmüş. Demek ki hicretten 240 sene sonra Anadolu'nun Tarsus şehri Müslümanların elinde, orada yaşıyorlar ve gömülüyorlar. Efendim kâle haddeseni Ebu Ali'nin Şakık İbni İbrahim el-Ezdi. İşte bu şahıs, yani Tarsus'ta ölen Şakık Hazretlerinden duymuş. Şimdi Şakık hadis ravisi ama Şakik'ten hadisi kim rivayet etmiş bu Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'ye kadar? Şakik'le arasındaki isimleri söylüyor. Ben bu teferruatı size niye anlatıyorum? Yani bu hadisi şerifler bu ciddiyetle okunmuş, dinlenmiş, yazılmış, nakledilmiş. Bu kadar böyle hepsi, her şey belli. Onu anlatmak istiyorum. Efendim haddesena Abbad yani İbn Kesir, Abbad İbn Kesir Es-Sakafi El-Basri El-Abid Nezil Mekke, Mekke'ye yerleşmiş. Yekulu Anhu İbnül Mübarek Nar Edri Men Re'eytü Eftara Min Uba Abbad İbn Kesir'in Fi Durubi Minel Hayr. Yani bu ravi İbn Kesir hakkında bizim şu kitabını neşrettiğimiz İbnül Mübarek Hazretleri demiş ki Ma Edri Men Re'eytü Eftara Min Abbad ibn Kesir fi durubil hayr. Çeşitli hayırlarda bu Abbad'dan daha hayırlı bir kimse gördüm mü görmedim mi bilemiyorum diyor. Yani çok abid zahit bir insanmış bu şahıs. Feizaca el hadis feleyse minhu mate bi Mekke'de. Ama hadis konusuna gelince çok hayırlı bir insan ama hadis konusunda sağlam değil demiş. Şeyde dobra dobra söylüyorlar. Abiddi, zahiddi, çeşitli hayırlı kimseydi ama hadis konusunda, çünkü hadis oyuncak değil. Peygamber Efendimiz'den söylenen söz. Onu şey yapmış, Mekke'de vefat etmiş, senete bir dım ve hamsine ve miye, 150 küsurda Mekke'de vefat etmiş. Yani bu şahıs şeye,
bizim Şakika rivayet eden şahıs bu, Mekkeli abid. Buna kim bakalım şey yapmış? Hişam İbni Urve. Hişam İbni Urve de efendim, Hişam İbni Urve de

Zübeyr İbnil Avvam. Yani Zübeyr İbni Avvam'ın torunu bu. Esedi Ebu'l-Münzir yervi an ebihi, babasından hadisi rivayet ederdi ve başkalarından. Ve ve sikatun hüccetun, çok güvenilen bir insandı. Sağlam bir insandı bu. Hişam İbni Urve efendim ve kendisiyle delil, belge, yani o söylemişse belge olacak kadar hüccet kabul edecek bir kimseydi. Tufiye senete kamsin ve erbaine ve miye, 145 senesinde vefat etmişti. Bu Hişam İbni Urve efendim o Abid Mekkeli'ye rivayet etmiş. Abid Mekkeli de bizim Şakık Hazretlerine rivayet etmiş. Ama Hişam İbni Urve kimden almış? Galeli Urvetu. Yani babasından almış. Bu Urvetü İbni Zübeyir. Zübeyir İbni Avvam'ın oğlu. Onun da hayatını buradan aşağıdan bakıverelim. Urvetü İbni Zübeyir İbnil Avvam el-Esedi Ebu Abdillahil Medeni Ehadül Fukaha İsseva. Yedi fakihten birisi. Medine'de yedi meşhur fıkıh alimi vardı tabi'in zamanında. Bu şey Urve onlardan bir tanesi. Yedi taneden bir tanesi. Çok büyük alimdi efendim. Ve ehadü ulema-i tabi'in, alimlerinden birisi idi Urve İbni Zübeyr. Yervi an halatihi Ayşete Ümmül Müminin. Müslümanların annesi Hazreti Ayşe'den hadis rivayet ederdi ki bu onun şeyi oluyor. Teyzesi oluyor. Hazreti Ayşe teyzesi oluyor. Yani Urve'nin annesiyle Hazreti Ayşe kardeşim. Şimdi Ümmül Müminin diyor Hazreti Ayşe validemize, güzel bir şey duydum, onu size nakledeyim. Müslümanların inancına, bize göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları bizim neyimiz? Annelerimiz. Nereden belli? Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah Teala Hazretleri ve ezvacuhu ümmahatüküm. O Resulullah'ın zevceleri sizin annelerinizdir diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'de Allah söylüyor bunu. Şimdi Peygamber Efendimizin o halde hanımları hepimizin nesi? Annesi. Elhamdülillah. Çok şükür. Peygamber Efendimizin hanımları annemiz. O halde Arapça hepimizin nesi? Ana dili, ana dili. Yazıklar olsun size ve bize ki ana dilimizi öğrenmemişiz diyebilir miyiz şimdi bunun arkasından? Yapıştırır mıyız hazır cevaplılıkla taşı gediğine koyup da hem o mübareklerin evladı olalım, onlar bizim annemiz olsun, hem de ana dilimiz Arapçayı öğrenmemiş olalım. Yazık bize ya. O halde Arapçaya çalışalım. Anamızın dili, analarımızın dili olduğundan Arapçayı güzelce öğrenelim. Öğrenelim de bu şeyi inşallah Hilyetü'l-Evliya'yı Ebu Nuaym el-İsfahani'nin Hilyetü'l-Evliya'sını açalım, böyle hızlı hızlı tıkır tıkır okuyalım. Siz de hızlı hızlı dinleyin. İzaha lüzum kalmadan öyle okuyalım inşallah. Zaten bu Ramuzü'l-Ehadis ilk önce öyle okurlarmış. Herkes eline kitabı alırmış. Hoca efendi okurmuş. Herkes takip edermiş. Hatim sürer gibi hani. İzah bilen yok. Ondan sonra iş efendim kısa tercümeye dökülmüş. Türkçesini bilmiyorlar diye bir bari tercümesini anlatalım filan diye hadisi bir okumuşlar, bir kısa tercüme yapmışlar. İşte onlardan not tutarak Abdülaziz Bekkini Hazretlerinin Ramuzül Ahadis tercümesi meydana gelmiş oluyor. Çok nefis tercümesi var. Böyle mükemmel bir şeyle, yani dirayetle tercüme etmiş. Bizim zamanımızda ne? Bizim zamanımızda tercüme de kâfi gelmediğinden biz bir hadis-i şerifi bir derste anlata anlata anlata cemaati ancak anlatabiliyoruz. Bakalım bundan sonrası nereye varır iş? Bundan sonrası inşallah aslına dönmek olacak. Ana dilimizi öğreneceğiz. İnşallah öyle hızlı okuyacağız. Evet, bak dipnotları okumanın faydası oldu. Şimdi geldik Galet Aişetü Ümmül Müminin, Müslümanların annesi olan radıyallahu anha Hazreti Ayşe dedi ki, bunun hakkında da bakalım aşağıda ne yazmış. Aişetü bintü Ebi Bekri'ni Sıddık. Ebu Bekri Sıddık Hazretlerinin kızı Hazreti Ayşe bu. Efendim radıyallahu anhuma. Allah her ikisinden de razı olsun. Babasından da ondan da. Et-Teymiye. Kureyş'in Teym kabilesinden idi. Teym kolundan idi diyelim veya Kureyş kabilesinin efendim. Şeyde Mekke'de ben bir taksiye bindim bir arkadaşlar. Ya dedim biz Mekke'ye geliyoruz gidiyoruz böyle hacılar, ömreciler dedim. Yani burası Peygamber Efendimizin doğduğu şehir.
Kureyş'in burada çok olduğu bir şehir. Yani Mekke kimindi? Kureyşlilerindi. Kureyş boyunun idi. Şimdi buraya geliyoruz, gidiyoruz. Bilmem Suudlular var bilmem ne ama Suudlular çölden gelmiş, dağdan gelmiş oraya. Yani asıl Kureyşliler nerede falan dedim. Şoför

Başını salladı. Ben dedi Kureyşlerim dedi. Hangi kabiledensin dedim. Teğim kabilesinden dedi. Demek ki Hazreti Ayşe validemizin şeyindenmiş demek. Külüstür bir takside taksicilik yapıyordu geçinmek için. Subhanallah. Evet. Ve kânet tasumud dehir. Ha, kânet min alemin nasi bir şiiri. Lakabı Ümmi Abdillah imiş. Hani Ebu Bekir diyoruz. Ebu'luk kelimeler künye oluyor. Erkekler için. Ama kadın olunca Ümm diyeceğiz. Mesela Ebu Derda diyoruz. Radıyallahu anh. Karısının adı Ümmü Derda. Bunun da lakabı Ümmi Abdillah. Abdillah'ın anası imiş. Lakabı bu. Yok, künyesi. Künyesi bu. Efendim, Hazreti Ayşe anamızın künyesi Ümmü Abdillah'mış. Ve kâne min âlemin, kânet min âlemin nâsi bir şiir. Arap şiirini en iyi bilen insanlardandı. İnsanların Arap şiirini en iyi bilenlerindendi. Hazreti Ayşe validemiz. Ve kânet tesûmud dehir. Bütün sene oruç tutardı. Her gün. Yani haram günler hariç her gün oruç tutardı. Mübarek. Hazreti Ayşe validemiz. Tuvfiyet senete seb'in ve hamsin. 57 senesinde vefat etmiştir. Hicretten 57 yıl sonra vefat etmiştir. Ve dufinet bil bakiye. Baki kabristanına defnedilmiştir. Neresine defnedildi? Türbesi mürbesi vardı eskiden. Şimdi dümdüz. Böyle dümdüz değil de dalgalı toprak. Bütün türbeleri bu şeyler Vehhabiler efendim yerle bir etmişler. Onun için hiçbir şey görünmüyor. Neresi Hazreti Osman'ın kabri, neresi Hazreti Ayşe'nin kabri, neresi hangi mübareğin kabri belli değil. Dümdüz, işte böyle bir arsa gibi. Ot da yok, eki, ağaç vesaire de yok. Böyle bir Baki kabristanı, böyle bir yer şimdi. Oraya defnedilmiş. Hangi sene vefat etmiş? 57, iyi maşallah. Künyesi Ebu Abdillah. Evet, Ümmü Abdillah. Tamam, aferin. Evet, çok güzel. Şaşırtamadık. Şaşırtma istemedik ama şaşırmadınız. Güzel. Aferin. Siz bu gidişle hadis alimi de olursunuz bu hafızayla. Ne buyurmuş Hazreti Ayşe anamız? Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derdi ki, sık sık demek söylermiş, bir defa söylememiş. Şöyle der dururdu. Kâne yekulu demek, devam ederdi demek yani. Böyle der. Ne dermiş? Allahümme innel hayra hayrul ahireti. Ey Allah'ım, muhakkak ki asıl hayır ahiret hayrıdır. Dünya ne olacak? Gelip geçer. Mühim olan ahiret hayrıdır. Allahümme, yani Allahümme dediğine göre demek ki muhakkak ki asıl hayır ahiret hayrıdır. Yani bana ahiret hayrını ver diye onu istemiş oluyor. Allahümme innel hayra hayrul ahire. Asıl hayır ahiret hayrıdır dermiş. Bu birinci hadis-i şerif. Demek ki Şakik Hazretleri hadisle rivayet etmiştir. İşte bir hadis-i şerif bu. Gelelim ikinci bir hadis daha. Yani böyle iki hadis-i şerif pek rivayet etmez ama ikinci bir hadisle rivayet ediyor. Ahbarana Muhammed ibn Ahmed ibn Saidinir Raziyyu. Bu şahıs bize haber verdi diyor müellif Sülemi. Kâle haddesenel Hüseyin ibn Davud'e el-Belhî. Hüseyin ibn Davud el-Belhî ona söylemiş. Kâle haddesenel Şakuk ibn İbrahim. Bu tercüme-i halini, hayatını okuduğumuz Şakik, üçüncü ravi. Demek ki Şakik'ten birisi duymuş, o bizim müellife nakletmiş. Arada iki halka var. Ama Şakik'ten evvel, Şakik kimden öğrenmiş? Şakik Hazretleri, onu okuyalım. Haddesena Şakuk ibn İbrahim, haddesena Ebu Haşim'in el-Übülli. Ebu Haşim isimli şahıs ona rivayet etmiş. An Enes'in radıyallahu anhu. Enes radıyallahu anh der, rivayet etmiş. Bu isimleri de okuyalım. Bu Ebu Haşim el-Übülli kimmiş? Basra'ya 4 fersah mesafedeki Übülle beldesinde doğmuş olan bir şahısmış. Efendim, şu anda artık Basra'ya bitişmiş oluyormuş yani orası. Müellifin yaşadığı zamanda. Metrukul hadisi daifun. Hadisi pek kabul edilmez ve hadis konusunda daifti diyor. Mâte bâde seb'ine ve miye. 170 senesinden sonra vefat etti diyor. Yani zayıf bir ravi olduğunu söylüyor bu Übülli'nin. O da Enes radıyallahu anh'ten şey yapmış, rivayet etmiş. Enes ibni Malik ibni Nadr ibni Damdam ibni Zeyd ibni Haram. El Ensari el Bukhari. Bu Ensar'dan bir kimse, yani Ensar'ın, sahabenin Ensar olanından, hademen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme 20 sene, 20 sene Peygamber Efendimiz'e hizmet etmişti. Şehide Bedren, Bedir Savaşı'nı gördü. Yani Bedir Savaşı'na katılmış.

0: Enes radıyallahu anh. Mâte senete tis'in, 90 senesinde öldü. Evbadeha veyahut ondan bir iki sene sonra. Ve kad cavezel mi'e, 100 yaşını geçmiş olarak, 100'den fazla yaş yaşamış olarak öldü. Ve huve ahir memmâte bil basreti mine sahabe. Efendim, sahabeden Basra'da en son ölen kişi Enes radıyallahu anh'tır. Buradan rivayet geliyor. Bakalım efendim, gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş, buyurdu diye Enes rivayet ediyor bize. Men ehaze mined dünya minel halal hasebehullahu bihi ve men ehaze mined dünya minel haram azzebehullahu bihi üffin lid dünya ve ma fiha minel beliyat halaluha hisabun ve haramuha azabun. Şimdi buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, men ahaze mined dünya minel halal, dünyalık mal mülk eşya vesaireden helal olanından kim alırsa, eline elde ederse, malik olursa, hasebehullahu bihi, Allah onu ondan hesaba çeker. Yani bu malı neden hesaba çeker? Helal malda, helalden aldı. Yani bu malı helalden aldın, tamam. Bu malın sana yüklediği görevleri yaptın mı? Zekatını verdin mi? Çünkü insan zengin oldu mu, parası oldu mu, onun gereği olan bir takım vazifeleri var. Zengine zekat vermek gerekiyor. Bu malının zekatını verdin mi diye sorar. Bir. Sonra nereye harcadın diye sorar. Çünkü helalden kazanmak da sorulur. Bu helalden, tamam. Ama zekatını verdin mi diye sorar. Bir de nereye harcadın? Helal malı kötü yere harcadıysa o da vebaldir. Olmadık yere harcamış. Efendim işte 3 katlı kocaman bir köşk yaptım hocam. Kendi kendimizi aldatıyoruz. Misafirler gelecek diye büyük yaptım diyoruz. Anlat külahıma, ben çevireyim, sen de içine konuş. Dolsun kelimeler. Hiç de öyle değil işte. Filan. Yani israfa mı harcadı? Efendim boş yere mi harcadı? Yanlış yere mi harcadı? Günaha mı harcadı? Ters bir işe mi harcadı? Onun hesabını sorar Allah. Gelelim. Ve men ehaze mined dünya minel haram. Kim dünyalık maldan mülkten bir şeyi elde eder, malik olur, alırsa, haramdan alırsa, ama haram, azzebahullahu bihi, haram olduğundan dolayı o kazancı, o iktisabı, o kesbi, o malikiyeti haram yolda olduğu için ondan dolayı azap olacak mutlaka. O zaman Efendimiz bu iki cümleyi söyledikten sonra buyurmuş ki, üffin lid dünya, öf be dünyaya, illallah dünyada, ve ma fiha minel beliyat, ve İçinde olan belalardan, musibetlerden dolayı dünyaya ve işte o musibetlerden dolayı dünyaya yuf be, illallah be deriz biz, hani böyle bir istemediğimiz zaman. Üffinli dünya, öf dünyaya, yani istemediğini belirten bir ifade. Halaluha hisabun ve haramuha azabun. Helali hesaptır, haramı azaptır. Böyle. Peygamber Efendimizin dünyanın kıymetsiz olduğuna ve dünyaya rağbet etmemek gerektiğine, dünyaya meyletmemek gerektiğine dair hadis-i şerifleri çoktur. Sadece bu değil. Evet, bunun içinde bir zayıf ravi var. Hadis şeyi bakımından tenkit edilmiş bir zayıf ravisi var ama net ve sahih hadis-i şeriflerde de Resulullah Efendimiz mali velid dünya, benim dünyayla ne işim var buyurmuş. İnnemâ eneke rakibin istazelle tahte şecere. Yani ben bir ağacın gölgesinde birazcık istirahat eden, dinlenen bir süvari gibiyim. Dünya işte o gölgelik. Ben biraz sonra dinlenip kalkıp gideceğim. Onun için ilahilerin birisinde dünya bir gölgeliktir diye geçiyor. Bir nasıl? Dünya bir gölgeliktir. Dünya dedikleri bir gölgeliktir. Aman Kabe, canım Kabe. Varsam sana yüzüm sürsem. Kabe ile ilgili bir ilahi var böyle. Eşim dostum yüklesinler yükümü, komşularım helal etsin hakkımı, işte o ilahinin bir yerinde. Görmez oldum Irak ile yakını, aman Kabe, canım Kabe ilahisinin bir yerinde de bu dünya dedikleri bir gölgeliktir. Ha, benim ciğerim delik deliktir. Bir tanesini daha hatırladık. Başka? Kabe'nin yolları bölük bölüktür, benim de ciğerciğim delik deliktir, şu dünya dedikleri bir gölgeliktir. Aman Kabe, canım Kabe, varsam sana yüzüm sürsem. İşte o ilah. Evet. Tabi başka hadis-i şeriflerde var. Efendim, hubbu dünya reisi küllü hatiyetin, her hatanın başı dünya sevgisidir, dünyalık sevgisidir diye. Çok. Yani mevzu bakımından sağlam. Şimdi bizim profesör vardı Edebiyat Fakültesi'nde. İşte küntü kenzen mahfiyen, ben bir gizli hazinedim, bilinmek istedim, mahlukatı yarattım beni bilsinler. Küntü kenzen hadisi şerif midir, değil midir filan diye. Çocuklardan bir tanesi kalktı, efendim bu hadisçiler bunu tenkit ediyorlar, hadis mi değil mi filan deyince, bizim profesör tabi hadisçi değil de rahmetli, ama dedi manası sağlam dedi, otur aşağı dedi, manası doğru dedi.
1: Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
2: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz. Akra dinliyorsunuz.

Sensin ismi baki olan. Sensin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Hümeze Suresi. Sevgili dinleyenler, Hayat Kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden Hümeze Suresini anlatacağız bugün. Toplamda 9 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayette geçen, birini arkasından durmadan çekiştirip inciten kimse anlamına gelen Hümeze kelimesinden alır. Hümeze Suresinde insanları arkadan çekiştirme, alay etme ve mal biriktirmenin kötülüğü anlatılmaktadır. Surede, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber oluşunun ilk yıllarında İslam'ın gösterdiği gelişme karşısında müşriklerin telaşa kapılıp, başta Peygamber Efendimiz ve diğer Müslümanları gözden düşürmek için kalkıştıkları alaycı tavırlar anlatılmakla birlikte, insan ilişkilerinde önemli olan ahlak ilkelerine dikkat çekilmektedir ve bu davranışlarda bulunanların kıyamette alacağı cezayı anlatarak biter. Hayır, andolsun ki o maddeperest olduğu için hakaretle fırlatılıp hutameye atılacaktır. Bilir misin hutame nedir? O, acısı ta yüreklere işleyecek, Allah'ın tutuşturulmuş asla sönmez ateşidir. Onlar uzatılmış sütunlar içinde bağlı oldukları halde, o ateşin kapısı onların üzerine kapatılmış olacaktır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Akrefen frekanslarından sevgi, saygı ve selamlarımızı sunuyoruz efendim. İslam Peygamberleri programımızda yeni bir bölümle daha birlikteyiz. Bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden üçünü anlatmaya çalışacağız. İlk önce anlatacağımız peygamber, kendisine kitap indirilen dört peygamberden biri olan savaşçı, hükümdar, insan vücudunu saracak incelikte zırh yapabilecek kadar usta bir demirci olan Davud Aleyhisselam olacak inşallah. Hazreti Davud Aleyhisselam. İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Soyu Davud bin İsa, Yehuda bin Yakup bin İshak bin İbrahim olarak İbrahim aleyhisselama dayanmaktadır. Hem peygamber hem sultan yani hükümdardı. Süleyman aleyhisselamın babasıdır. Kudüs'te doğmuştur. Orada yaşadı ve orada vefat etti. Kendisine İbrani dilinde Zebur kitabı verildi. Davud aleyhisselam kısa boylu, çelimsiz, ak tenli, mavi gözlü, kırmızı yüzlü, ince bacaklı, düz ve az saçlı, çok güzel, gür ve tesirli sesli, güzel huylu, temiz kalpli ve çok anlayışlıydı. İsmi Kur'an-ı Kerim'de 16 yerde geçmektedir. Davud aleyhisselamın babası İsa'nın 12 oğlu daha vardı. Hazreti Davud kısa boylu ve vücutça çelimsiz olduğu için babası onu hor görür, insanlar arasına çıkarmaktan utanır, ona dava çobanlığı yaptırırdı. Değerli dinleyenler, Hazreti Musa vefat ettikten sonra İsrail oğullarına Yuşa aleyhisselam rehberlik etmiş, İsrail oğullarını çölden çıkararak onlar için mukaddes sayılan Kenan bölgesine getirip yerleştirmiş ve orayı vatan edinmişlerdi. Zaman geçtikçe azgınlaşan İsrailoğulları, Tevrat'ın hükümlerini değiştirdiler, peygamberleri dinlemeyerek ahlaki bozulmalara uğrayıp iyice yoldan çıktılar. Derken Filistin çevresinde yerleşmiş bulunan Amalika kabilesi ve başlarındaki Calut bunlara musallat olarak çarpışma çıkardılar. Aralarında yapılan savaşta İsrailoğulları hezimete uğramışlardı. Erkekler öldürülmüş, çocuklar esir alınmış, kalanlar memleketlerinden sürülüp çıkarılarak mukaddes tabut ellerinden alınmıştı. Bu tabut, Hazreti Musa'nın savaşlarda ordunun önünde bulundurduğu bir sandıktı. Asker bundan manen kuvvet alır, harpten kaçmazdı. Daha sonraları bu tabutta ilahi levhalar, Hazreti Musa'nın asası ve bazı mukaddes eşyalar saklanmaya başlamıştı. İsrailoğullarının ileri gelenleri toplandılar ve peygamberlerine başvurup bir kumandan atamasını, kendilerini toparlayarak yeniden bu düşmanla Allah yolunda savaşmak istediklerini söylediler. Sonra Talut isimli bir hükümdar başa geçerek memleket işlerini ve orduyu düzene koydu. Onu istemeyip kendilerinden bir hükümdar istedilerse de Talut gerekli hazırlıkları yapıp Amalikalılar ve Calut'un üzerine yürüdü. Yüce Rabbimiz onların bu durumunu şöyle anlatmaktadır. Resul, Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Hani onlar peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de onun önderliğinde Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da ya savaş yazılır, farz kılınır da savaşmaktan geri durursanız deyince onlar şöyle demişlerdi. Yurtlarımızdan çıkarıldığımız ve çocuklarımızdan ayrıldığımız halde bizler neden Allah yolunda savaşmayalım? Ama savaş onlara yazılıp farz kılınınca içlerinden pek azı hariç savaşmaktan yüz çevirdiler. Allah o zalimleri çok iyi bilir. Peygamberleri onlara Allah şüphesiz size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar da dediler ki biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona mal, servet yönünden geniş imkan verilmemişken o bize nasıl hükümdar olabilir? Peygamber de onlara Allah şüphesiz onu üzerinize hükümdar seçmiş ve geniş bir ilim ve sağlam bir vücut vererek onun gücünü artırmıştır dedi. Allah mülkünü

hükümranlığını dilediğine verir. Allah rahmet ve ihsanı bol olan ve her şeyi bilendir. Kıymetli dinleyenler, İsrail oğulları tarafından kutsal kabul edilen bir sandık vardı. Kur'an-ı Kerim'de bu sandığa tabut adı verilmektedir. Amalikalılarla yapılan ilk savaş sonucunda bu sandık Calut'un eline geçmişti. İsrailoğulları bunun acısını duyuyorlar, fakat Talut'un da hükümdarlığına itiraz etmekten geri kalmıyorlardı. Ancak yapılan ikinci karşılaşma sırasında tabut bir şekilde İsrailoğullarının eline geçti. Tabutun İsrailoğullarının eline geçmesi onları yüreklendirdi. İşi kökünden halledip yurtlarına tam sahip çıkabilmek için yeniden toparlanarak Amalika kabilesi üzerine yürüdüler. Bu arada Talut, İsrailoğullarına yolları üzerinde bulunan ırmaktan içmemelerini tembih etti. Talut ve ordusu ırmağa geçtiklerinde ırmaktan su içenler, başında zalim, zengin ve korkunç bir hükümdar olan Calut'un bulunduğu düşman ordusundan korktular ve savaşamayacaklarını ifade ettiler. Talut'u dinleyip su içmeyenlerse Allah'a dua ederek yardım dilediler. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de Talut'un ordusuyla savaşa giderken olanlar şöyle anlatılmaktadır. Peygamberleri onlara şunu da söyledi. Onun hükümdarlığının gerçek alameti size meleklerin taşıdığı tabutun gelmesidir ki içinde Rabbinden bir ferahlık, Musa ailesinin ve Harun ailesinin geriye bıraktıklarından asa, hırka, sarık ve Tevrat'tan bazı levhalar gibi bir kalıntı vardır. Eğer iman edenlerdenseniz sizin için bunda kesin bir alamet, işaret ve ibret vardır. Talut cihad için Kudüs'ten askerleriyle ayrılınca dedi ki, şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan kana kana içerse benden değildir. Eliyle sadece bir avuç alanlar dışında kim ondan tatmazsa bendendir. Pek azı dışında onlar nehre varınca ondan bol bol içtiler. Nihayet Talut'un kendisi ve beraberindeki inananlar ırmağa geçince, içenler geçemeyip bugün bizim zalim Calut ve askerlerine karşı gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını kesin bilen Talut'a itaat edip nehri geçenlerse nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok olan bir topluluğa galip gelmiştir. Allah sabır ve sebat edenlerle beraberdir dediler. Savaş için Calut ve askerlerine karşı meydana çıktıklarında şöyle dediler. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır ve sebat yağdır ve ayaklarımızı sabit, bizi metanetli kıl ve kafirler toplumuna karşı bize yardım et. Zafer ihsan eyle. Hakkı ve batılı savunan iki ordunun karşı karşıya geldikleri bir alanda, zaten iri yarı ve heybetli olan vücudunu zırhlarla tamamen kapatarak, tepeden tırnağa silahlı bir şekilde ortaya çıkarak karşısına rakip isteyen Calut'un görüntüsü, Talut'un ordusunu iyice korkutmuştu. Talut, Calut'un karşısına çıkarak onu öldürecek kimseye malının yarısını vermeyi ve kızını da onunla evlendirmeyi vaat etti. Babasının çobanlığa göndermesine ve daha küçük yaşta çelimsiz bir delikanlı olmasına rağmen sürüyü bırakarak Talut'un ordusuna katılan Davud aleyhisselam cesaretle öne çıktı ve Calut'u öldüreceğini söyledi. Allah-u Teala tarafından kendisine bir takım işaretler gösterilen Hazreti Davud, kendisine verilen savaş gereçlerini bir tarafa bırakıp elindeki sapan ve cebindeki taşlarla Calut'un karşısına çıktı. Allah'ın izniyle sapanıyla attığı taş, hak davanın amansız düşmanı, zorba ve güçlü ordulara sahip Calut'un alnındaki zırhsız bir yerden isabet ederek onu öldürdü. Calut'un öldürülmesiyle Amalikalılar bozguna uğrayıp dağıldılar. Talut ve ordusu savaş meydanından muzaffer olarak ayrıldı. Bu olaydan sonra Talut kızını Hazreti Davud'la evlendirdi. Halkı da Hazreti Davud'a daha çok sevgi ve saygı göstermeye başladı. Sevgili dinleyenler, Calut'un açıkça belli olan fiziki üstünlüğü olmasına rağmen onu mağlup ettiren Allah-u Teala, işlerin yalnız ortada görünen durumla meydana gelmeyip gerçek anlamıyla vuku bulduğunu göstermektedir. Aslında insanlara güçlü görünenin zayıf, zayıf görünenin de Allah'ın yardımıyla güçlü olduğu ölçüsü bu olayda gösterildiği gibi Allah-u Teala'ya aittir. İnsanlarsa vazifelerini yerine getirmek, Allah-u Teala'ya verdikleri ahitlerini ifa etmekle yükümlüdürler. Bundan sonra Allah'ın istediği şeyler istediği şekilde olur. İnsanlara kendilerini korkutan zalimlerin zayıf, çok zayıf olduklarını

Allah onların mağlup olmasını istediği zaman küçücük delikanlıların bile mağlup edebileceğini göstermek için bu zalim diktatörün ölümü daha genç bir delikanlıyken Hazreti Davud'un eline verdi. Burada Allahu Teala'nın tahakkukunu istediği gizli başka hikmetler de vardı. Allah, Talut'tan sonra mülkü Hazreti Davud'un almasını ve onun yerine oğlu Süleyman Aleyhisselam'ı varis kılmayı istedi. Bu sebeple Davud Aleyhisselam'ın gücü Calut'u öldürmesiyle gösterilmiş oluyordu. Talut'un ölümünden sonra Hazreti Davud İsrail oğullarının hükümdarı oldu. Bir müddet sonra Allahu Teala kendisine peygamberlik vazifesi ve Zebur adlı kitabı verdi. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Derken Allah'ın izniyle o kafirleri bozguna uğrattılar. Davud düşman hükümdarı olan Calut'u öldürdü. Allah da ona Davud'a hükümdarlık ve hikmet, peygamberlik ve zeburu verdi ve ona zırh yapmak, kuşlarla konuşmak ve güzel sesle okumak gibi dilediği şeylerden öğretti. Önce hükümdarlık, sonra peygamberlik vazifeleri verilen Davud Aleyhisselam, insanları Allahu Teala'nın dinine davet etti ve halkına adaletle hükmetti. Filistin, Suriye ve Arap Yarımadası'nın bir kısmını fethederek memleketi genişletti. Kudüs'ü başkent yaptı. Ayrıca Amman, Halep, Nusaybin ve Ermenistan'ı da fethetti. Mescid-i Aksa adıyla Kur'an-ı Kerim'de bildirilen büyük bir mescidin inşasını başlattıysa da tamamlamaya ömrü yetmedi ve mescidin yapılıp bitirilmesi işi oğlu Süleyman Aleyhisselam'a nasip oldu. Kendisine İbrani dilinde Zebur kitabı geldi. Bu kitap manzum şekilde olup eski manzum kitapların en meşhurudur. Zebur, meşhur dört ilahi kitaptan biri olup Tevrat'tan sonra gönderilmiştir. Vaaz ve nasihat şeklinde olup 150 sureden ibarettir. Bu kitap şer'i hükümleri taşımadığı için Hazreti Davud, Hazreti Musa'nın şeriatıyla hükmedip Tevrat'ı kuvvetlendirdi. Onu açıklayıp onunla amel etmeye çağırdığından Tevrat'ın hükümlerini yürürlükten kaldırmadı. Sevgili dinleyenler, Davud Aleyhisselam çok ağlar, çok ibadet ederdi. Gündüzü oruçla, geceyi namaz kılarak ibadetle geçirirdi. Gecenin ancak üçte bir kısmında uyurdu. Bir gün oruç tutar, öbür gün tutmazdı. Allahu Teala mucize olarak dağları, taşları, kuşları onun emrine vermişti. Yanık sesiyle zeburu okumaya başlayınca kuşlar havadan ağaçlara iner, hep birlikte okunan zeburu tekrar ederlerdi. Allah-u Teala, Davud Aleyhisselam'a demiri ateşe sokmadan ve dövmeden istediği şekli verebilme mucizesi vermişti. Demirden zırh yapar, elinin emeğiyle geçinir, devlet hazinesinden bir şey almazdı. Yırtıcı hayvanlar, Hazreti Davud'un huzuruna gelip ona tam bir bağlılıkla hizmet ederlerdi. Bunları Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti celilelerinden öğreniyoruz. Dağları ve kuşları Davud'la beraber Allah'ı tesbih etsinler diye ona boyun eğdirdik. Bunların hepsini yapan bizdik. Ona savaşınızda sizi korusun diye zırh yapma sanatını öğrettik. Peki bütün bunlar için şükrediyor musunuz? Andolsun ki biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar! Davud'un yaptığı tesbihi onunla beraber inleyip, yankılayıp tekrar edin. Kuşlara da o tesbihe öterek katılın dedik. Ona demiri de yumuşattık. Bedeni örtecek uzun ve geniş zırhlar yap. Örgüsünü ölçülü yap diye vahyettik. Ey Davud'la birlikte inananlar! Hepiniz salih amel işleyin. Çünkü ben yaptıklarınızı görmekteyim diye vahyettik. Ey Davud ailesi! Allah'a şükür için çalışın. Kullarımdan layıkıyla şükreden azdır. Güç, kuvvet sahibi kulumuz Davud'u da hatırla. Çünkü o Allah'a çokça yönelendi. Gerçekten biz dağları onun emrine boyun eğdirdik de bu yüzden akşam ve kuşluk vakti onunla tesbih ederlerdi. Her taraftan gelip toplanmış kuşları da ona boyun eğdirdik. Dağlar ve kuşlardan her biri daima ona yönelip tesbihe katılırlardı. Onun mülkünü, hükümdarlığını güçlendirdik, kendisine de hikmet, peygamberlik ve ilimle davalarda hakkı batıldan ayırma, kesin hüküm verme kabiliyeti verdik. Davud Aleyhisselam kendine göre bir planlama yaparak bir gün ibadet, bir gün muhakeme, bir gün vaaz ve irşat, bir günde hususi işleriyle uğraşırdı. İbadet için ayırdığı günün birinde bir başka insanın gelip giremeyeceği, yüksek duvarlarla çevrili bir

İbadethanede ibadetle meşgul olurken birden duvarları aşan ve yanına atlayan iki insan Hazreti Davud'u heyecanlandırdı. İçi korkuyla dolmuştu. Dilerseniz bu olayı Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi dinleyelim. Hani Davud, ibadetteyken kapıdaki bekçilerden dolayı içeri giremeyen davacılar mabede duvarından tırmanıp girmişlerdi. Davud'un yanına girdikleri zaman o da bunlardan endişelenmişlerdi. Korkma dediler. Biz birimiz diğerine haksızlık etmiş iki davacıyız. Şimdi sen aramızda hak ve adaletle hükmet. Haktan sapıp zulmetme ve bizi yolun düzlüğüne, adalete eriştir. Biri, şu gördüğün benim din kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benimse bir koyunum var. Böyleyken onu bana ver dedi ve konuşmada, tartışmada bana üstün geldi. Davud dedi ki, andolsun ki bu adam senin koyununu kendi koyunlarına katmak ve tekelini almak isteyerek sana zulmetmiştir. Zaten mallarını ölçüsüz ve kuralsız birbirine karıştıran ortaklardan çoğu birbirlerine kesinlikle haksızlık ederler. Ancak iman edip iyi iş ve hareketlerde bulunanlar bunun dışındadır. Ama onlar da ne kadar azdır. Davud bunun da sırf kendini imtihan edip bela vereceğimizi zannetti de hemen Rabbinden mağfiret, himaye diledi. Rükû ederek secdeye kapandı ve tövbeyle bize yöneldi. Biz de onun bu yanılmasını bağışladık ve onu himaye ettik. Çünkü yanımızda elbette onun bir yakınlığı ve güzelce döneceği bir yeri vardır. Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife kıldık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet, keyfe uyup ilahi emre aykırı hüküm verme. Yoksa keyfi hüküm vermeler seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlar var ya, onlar için hesap gününü unuttuklarından dolayı şiddetli bir azap vardır.

Bir nimet olarak kendisine hem hükümdarlık hem peygamberlik verilen Hazreti Davud, 40 yıl yönettiği İsrailoğullarına en parlak dönemlerini yaşatmış, Kudüs'ü fethederek kendisine başkent yapmıştı. Hazreti Davud bir gün oruç tutar, bir gün yerdi. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ten rivayette, Abdullah radıyallahu anh her gün gündüzleri oruç tutar, geceleri de nafile namaz kılardı. Onun bu durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirildiğinde Hazreti Peygamber onu çağırdı ve şöyle buyurdu. Bir gün oruç tut, bir gün iftar et. İşte bu Davud aleyhisselamın orucudur. Bir başka rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala'ya en sevimli oruç Davud aleyhisselamın orucudur. O bir gün oruç tutar, bir gün iftar ederdi. Allah'a en sevimli namaz da Davud namazıydı. O her gecenin yarısında uyur, üçte birinde nafile namaz kılardı. Altıda birinde de yine uyurdu. Davud aleyhisselam rivayete göre 100 yaşında vefat etmiş, Kudüs surları dışında bir yere defnedilmiştir. Vefatından sonra yerine 19 oğlundan Süleyman aleyhisselam geçmiş ve ona da peygamberlik verilmiştir. Ne?

0: İslam Peygamberleri programı devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, programımızın bu kısmında Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir başka peygamberi, Zülkifl Aleyhisselam'ı tanımaya çalışacağız. Hazreti Zülkifl Aleyhisselam. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'inde bazı peygamberlerin kıssalarını detaylı olarak anlattıktan sonra, bazılarının ise isimlerini anarak onlara övmüştür. İnsanları tevhide çağıran, Allah'ın sevgi ve övgülerini kazanan bu peygamberlerden biri de, İsrail oğullarına gönderildiği rivayet edilen ve ismi Kur'an-ı Kerim'de iki yerde zikredilen Zülkifl Aleyhisselam'dır. Ayet-i kerimelerde şöyle buyurulmaktadır. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların her biri sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine aldık. Çünkü onlar iyilerdendi. Kuvvet ve basiret sahipleri olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Doğrusu biz onları halis olarak ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı, gönülden bağlı kimseler yaptık. Çünkü onlar katımızda seçilmiş hayırlı kimselerdir. İsmail'i, Elyasa'yı, Zülkifl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı insanlardandır. Ayet-i Celilelerde geçen Zülkifl Aleyhisselam, asıl adı olmayıp lakabıdır. Nasip ve kısmet sahibi anlamına gelmektedir. Burada dünyevi zenginliğini değil, onun üstün kişiliğini ve ahiretteki derecesini kastetmek için kullanılmıştır. Onun gerçek adı hakkında çok farklı rivayetler vardır. Yahudiler onun İsrailoğullarının esareti sırasında peygamber tayin edilen ve vazifesini Habur Irmağı yakınlarında bir bölgede yapan Hereksel olduğunu iddia etmişlerdir. Alimlerin bir kısmı da onun Eyüp Aleyhisselam'ın kendisinden sonra peygamber olan Bişr adındaki oğlu olduğunu söylemişlerdir. Bazı kaynaklarda Elyasa Aleyhisselam'ın amcasının oğlu olduğu da rivayet edilmektedir. Zülkifl Aleyhisselam'ın peygamber olmadığını söyleyenler de olmakla beraber, Mevdudi'nin Tevhiminde, Alusi'nin Ruhul Meanisinde, Kurtubi'nin Cami'il Ahkamil Kur'an'ında belirtildiği gibi, ulemanın ekserisinin ittifakına göre peygamberdir ve makbul olan görüşte budur. Rivayete göre Zülkifl Aleyhisselam tebliğ vazifesini Elyasa Aleyhisselam'dan devralmıştır. Elyasa Aleyhisselam'ın eceli gelip vefatı yaklaşınca Allahu Teala kendisine vahiy yoluyla mülkünü İsrail oğullarından gece sabaha kadar ibadet eden, namaz kılan, gündüzleri oruç tutan ve insanlar arasında kızmadan adaletle hükmedecek birine ver buyurdu. Bu peygamber kendisine verilen emri topladığı İsrail oğullarına bildirdi. Aralarından bir genç kalkıp "Bu işe ben kefil olurum, üzerime alırım." dedi. Peygamber o gence, "Bu kavmin içinde senden daha büyükleri var, sen otur." dedi. Sonra ikinci defa aynı teklifi yaptı, o genç yine "Kefil olurum." dedi. Üçüncü defada aynı teklif tekrarlanınca cevap veren yine o genç oldu. Bunun üzerine Elyasa Aleyhisselam onu yerine halife bıraktı. Bu genç Bişr'di. Bu kefaletinden dolayı o gence Zülkif lakabı verildi. Allah-u Teala'nın İsrailoğullarına gönderdiği seçilmişlerden olan bu genç, aldığı vazifeyi eksiksiz olarak yerine getirmek için çalışırken, iblis, şeytan, ona musallat olarak vazifeyi yaptırmamak için çeşitli hilelere başvurdu. Fakat bu genç, iblisin hilelerine aldanmadan, Allah'ın yardımıyla aldığı vazifeyi eksiksiz yerine getirdi. Bundan dolayı Allah-u Teala'ya çok çok hamd ve şükürde bulundu. Allah-u Teala, sözünde durması ve sadakati üzerine Elyasa Aleyhisselam'ın vekil bıraktığı Zülkifl Aleyhisselam'a peygamberlik vazifesini verdi. Hazreti Zülkifl, Tevrat'ı okuyup hükümlerini insanlara bildirerek verilen vazifeyi yerine getirmeye gayret etti. Tebliğ vazifesini bir hakkın yerine getirip İsrail oğullarına Musa Aleyhisselam'ın dininin emir ve yasaklarını tebliğ etti. Taberi tarihinde yer alan bir rivayete göre Zülkifl Aleyhisselam Şam diyarında ikamet eder, çevresindeki halkı Allah'a inanmaya, ona ibadet etmeye ve dürüst bir şekilde yaşamaya çağırırdı. Orada da vefat ettiği kaydedilmiştir. Efendim, şimdi de Yine Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden olan, kavmi tarafından ağaç gövdesiyle birlikte kesilerek şehit edilen Zekeriya aleyhisselamı tanımaya çalışacağız inşallah. Hazreti Zekeriya aleyhisselam. Yahya aleyhisselamın babasıdır. Musa aleyhisselamın getirdiği dinin emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etti. Soyu Zekeriya bin Bereyha yoluyla Süleyman bin Davud aleyhisselamı, oradan da Yehuda bin Yakup aleyhisselama dayanmaktadır. Beytül Makdis'te vahiy yazarlığı yapıp geçimini marangozlukla temin ederdi. Zekeriya aleyhisselam, İsa aleyhisselamdan önce İsrail oğullarının son peygamberiydi. O, aynı zamanda onların bilgini, reisi ve müşaviri, yani danışmanıydı da. Zekeriya aleyhisselamın hanımı, İsa aleyhisselamın annesi, Hazreti Meryem'in teyzesi İşa'ydı. Annesi Hanne'nin Beytül Makdis'e nezrettiği çocuğu olan Hazreti Meryem, Beytül Makdis'te kendisine ayrılan ve mihrap denilen odasında ibadet halindeyken, yetiştirilmesi için Kur'a ile emanet edildiği teyzesinin eşi Zekeriya aleyhisselam, onun odasına her girdiğinde yanında kış mevsiminde yaz meyvesini ve yaz mevsiminde de kış meyvesini buluyordu. Zekeriya aleyhisselam, "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" diye sorunca, "Meryem, Allah tarafındandır." diye cevap veriyordu. Zekeriya aleyhisselam, Hazreti Meryem'in yanında böyle yaz mevsiminde kış meyvesini ve kış mevsiminde de yaz meyvesini görünce, Hazreti Meryem'e bu nimetleri veren, buna gücü yeten Yüce Allah, eşimin yaşı geldiği halde bize hayırlı bir evlat verebilir şeklinde düşündü ve hayırlı bir evladın olması için Allah'a gizlice şöyle dua etti. Demişti ki, "Rabbim, hakikaten artık benim kemiklerim gevşedi, yaşlandım. Saçım başım ağardı. Rabbim, sana dua etmekle hiç bedbaht ve mahrum olmadım. Doğrusu ben arkamdan yerime geçecek yakınlarımın asi olmalarından korktum. Karım da kısırdır. Artık tarafından yerime geçecek bir yardımcı, oğul ihsan et ki o bana da mirasçı olsun, Yakup ailesine de mirasçı olsun. Rabbim, hem de onu rızana layık olanlardan kıl." Orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti. "Ya Rabbi, bana kendi katından çok temiz bir nesil çocuk bahşettin. Muhakkak ki sen duayı hakkıyla işitensin." Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, "Rabbim, beni tek başıma evlatsız bırakma. Gerçi vermesen de sen varislerin en hayırlısısın." diye niyaz etmişti. Gücü her şeye yeten Yüce Allah, Zekeriya aleyhisselamın duasını kabul etti ve ona bir erkek evlat vereceğini müjdelediğini ve sonraki süreci ayeti celilelerden öğreniyoruz. Allah şöyle buyurdu. "Ey Zekeriya, hakikaten biz sana bir oğul müjdeliyoruz. Onun adı Yahya'dır. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık." Zekeriya, mihrap denen mabet odasında namaz kılarken melekler ona şöyle seslendi. "Muhakkak ki Allah seni kendisinden olan bir kelimeyi İsa'yı tasdik eden, kavmine efendi, nefsine hakim,

0: ve iyilerden bir peygamber olacak olan Yahya ile müjdeliyor. Zekeriya aleyhisselam Allah'ın verdiği bu müjdeye şaştı, hayret etti. Çünkü kendisi de hanımı da hayli yaşlıydılar. Şaşkınlıkla söyledikleri ve Yüce Allah'tan aldığı cevaplar şöyle anlatılmaktadır. Zekeriya dedi ki, ''Ya Rabbi, bana ihtiyarlık gelip çattığı ve karım da kısır olduğu halde benim nasıl bir oğlum olur?'' Allah buyurdu ki, ''Öyle de olsa Allah dilediğini yapar.'' Zekeriya, ''Rabbim, benim için bir oğul nereden olacak? Üstelik karım kısır. Ben de son derece kocamışken nasıl oğlum olabilir? Hal böyledir.'' dedi. Fakat Rabbim de buyurur ki, ''O bana göre kolaydır. Çünkü bundan evvel sen hiçbir şey değilken de seni yaratmışımdır.'' Kur'an-ı Kerim'in başka bir yerinde bu durum şöyle haber verilmiştir. Biz onun da duasını kabul edip ona Yahya'yı armağan ettik ve eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten bunların hepsi hayır işlerinde yarışırlar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Onlar gerçekten bize karşı derin saygı gösterenlerdi. Yüce Allah'ın bu güzel müjdesine son derece sevinen Zekeriya aleyhisselam, hanımının hamile olduğuna dair bir işaret talep eder. Zekeriya, ''Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver.'' dedi. Allah, ''Senin işaretin sapasağlam olduğun halde 3 gün 3 gece insanlarla konuşamaz hale gelmendir.'' buyurdu. Zekeriya, ''Ya Rabbi, o halde bana buna ait bir alamet ver.'' dedi. Allah buyurdu ki, ''Senin yapacağın alametin 3 gün insanlara işaretten başka söz söylememendir. Bununla beraber Rabbini çok an ve akşam sabah onu tesbih et.'' Fazla zaman geçmedi, bir gün Zekeriya aleyhisselam mihraptan çıktı ve orada bulunan kavmine bir şeyler söylemek istediyse de tek kelime söyleyemedi. Sanki dili tutulmuş, kilitlenmişti. Zamanın geldiğini, oğlunun olacağını anlamıştı. Kalbi şükür duygularıyla dolarken orada bulunanlara işaret yoluyla sabah akşam tesbihe devam etmelerini anlattı. Derken Zekeriya mabetten kavminin karşısına çıkıp onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin, namaz kılın diye işaretle bildirdi. Kavmi Hazreti Zekeriya'nın neden konuşmadığını anlamadılar ve çeşitli yorumlarda bulundular. Bu durum 3 gün devam etti. Sonunda Zekeriya aleyhisselama ne olduğunu soranlara durumu açıklayarak oğlu olacağını müjdeledi, konuşmamasının hikmetini anlattı. Zamanı gelince Zekeriya aleyhisselamın oğlu Yahya aleyhisselam dünyaya geldi. Zekeriya aleyhisselam çok dua eden, Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ederek tam bir teslimiyet içinde yaşayan yüce bir peygamberdi. Allah Kur'an-ı Kerim'inde Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa ve İlyas'a da peygamberlik verdik. Hepsi de iyilerdendi diyerek onu peygamberlerle birlikte anmıştır. Zekeriya aleyhisselam bu şekilde ömrünü ibadetle geçirdi. Daima insanları Yüce Allah'a inanmaya ve onun yolunda yürümeye çağırdı. Fakat azmış olan, küfre dalan ve önünü görmeyecek kadar gözü dönen kavmi, Hazreti İsa'nın doğumundan sonra onu Hazreti Meryem'le zina etmekle suçlayıp üzerine yürüdüler. Her ne kadar Hazreti Zekeriya böyle bir iş yapmadıklarını anlatmaya çalıştıysa da onun yanına senden başka hiç kimse girmemişti. Onu senden başkası hamile bırakamaz diyerek onu öldürmek istediler. Zekeriya aleyhisselam onlardan kaçtıysa da sonunda içine gizlendiği ağaç kütüğüyle birlikte testereyle ikiye biçerek şehit ettiler. Allah'a isyanları, korkusuzca işledikleri cinayetler onlara bir fayda sağlamadı. Kazandıkları ün, peygamberlerini katleden zalimler oldu. Zekeriya aleyhisselamın türbesi Suriye'nin Halep şehrindedir.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.
2: Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta.

0: kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah, içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, dirilerimizi, ölülerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, hazır olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım, bizden kime hayat verdin ise onu iman üzere yaşat. Kimi vefat ettirirsen İslam üzere vefat ettir.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız.

Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de cennetlerin müttaki kullarına hazırlandığını belirtirken uiddet lil müttakîn, cennetler müttaki kullar için hazırlanmıştır mükafat olarak. Ellezine, o mümin kullar ki diye müminlerin vasıflarını sayarken şöyle buyuruyor: ellezine yunfikune fisserrâi vettarrâ. Sevinçli anlarında da, zararlı zamanlarında da, yani zenginken de fakirken de her türlü halükarda yardım edecek insanlara yardım ederler, infak ederler, sadaka verirler, hayır hasenat yaparlar. Müttaki kulların vasfı budur. Yani yarım elması varsa yarısını verir bir fakire, gönlünü alır, yürüş kazan ye yedir, bir gönül ele getir, bin Kabe'den yeyrektir, bir gönül imareti dediği gibi Yunus Emre'nin, gönül alma, insan sevindirme, duasını kazanma çalışır. Münfikune, infak ederler. Fisterra, ivetterra. Darlık ve genişlik zamanında, zenginlikte, fakirlikte, sevinçliyken, dardayken infak ederler. Mümin kullar cömerttir. Müttaki kullar cömerttir, iyilikseverdir. Elindeki zenginliği, imkanları başkalarına ikram eder. Allah'ın rızasını kazanır.

0: önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun gelişim düzeyine uygun oyuncaklar almak ve aynı zamanda mesela kimyasal olarak da mesela bazı oyuncaklar çocuklar için zararlı olabiliyor. O yüzden çocuk sağlığı için de yararlı, faydalı olabilecek oyuncaklar bulmak da çok kıymetli ve değerli. Özellikle mesela ben bu çok plastik tarzı oyuncakları çocuklar için çok sağlıklı olmadığını inanıyorum. Özellikle mesela tahta, ahşap, doğal malzemelerle yapılan oyuncaklar çocuklar için daha faydalı oluyor. Çünkü bizim parmak uçlarımız aslında beyindeki o yani öğrenmeyi gerçekleştiren, beyindeki öğrenme faaliyetini aktive eden, sinapsları aktive eden şeyler var parmak uçlarımızda, sinirlerimizde. Ve çocuğun ahşaba dokunmasıyla hissettiği şeyle plastiğe dokunma hissettiği şey aynı şey olmuyor. Doğal olarak aslında şu da araştırmalar gösteriyor ki plastiğe dokunduğunuz zaman çocuğun kendi içerisindeki enerji aktarımını dışarı boşaltamıyor. Ama ahşap ya da doğal malzemeler çocuğun o enerjiyi boşaltmasını da sağlıyor. Doğal olarak seçeceğiniz oyuncağın malzemesi bile çok kıymetli ve değerli.
2: Evet.
1: Baktığınız zaman küçüklüğümüzden başlayan fakat yetişkinliğimiz boyunca aslında biz hep öğrenmeye ve hep gelişmeye devam ediyoruz. Ve dokunduğumuz her şey, temas ettiğimiz her şey, hani küçükken bile hani annelerimiz babalarımız hep söylerdi, ayağını bir çıkar, bir toprağa değdir, bir topraklan, bir enerjini boşalt. Hani böyle söylüyorlardı. Ve aslında bunun ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Yani doğal şeylere dokunmak. Şimdi yapay, her şey değildi. Yapay olduğu için bu aynı zamanda tabii ki dediğim gibi hem enerjinizi boşaltmamanıza sebep oluyor, hem de aynı zamanda daha çok streslenmenize ve enerji almanıza neden oluyor. Doğal olarak yani dediğiniz gibi teknoloji, telefon kullanımı veya dokunduğumuz, temas ettiğimiz, hayatımızda her zaman olan şeyler, aslında onların, hayatımızda her zaman olan şeylerin aslında ne kadar önemli olduğunu görüyor oluyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamberdi," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Hicret. Muhterem dinleyenler, hicret, hicret. Anlatmışlar, anlatmışlar. Yani Yaradan kitabında emretmiş. Yaratılanların en şereflisi, sevdiceğimiz, göz bebeğimiz, nurumuz, canımız, cananımız, her şeyimiz Muhammed Mustafa'mız aleyhissalatü vesselam ana ata ocağından, baba yurdundan, Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye zahiren göç etmiş, yol almış, değiştirmiş yurdunu, hicret etmiş. Fakat erenler derler ki hakiki hicret mutlak manada kişinin, kulun, efendim, günahlardan soyunup uzaklaşıp savaba, hayra, selaha sığınması, koşmasıdır. Dervişin ise masivadan kaçıp huya doğru şeksiz şüphesiz yönelip yürümesidir. Böyle. Ve insan kendi gönlünde hicret eder. Derdelinden ahuzar ettin gönül, dinledik. Akıbet terki diyar ettin gönül. Ol kadar yandın, yakıldın ruzu şer, zülfü yâri müşkibar ettin gönül. Bazen insan sevgisine, aşkına öyle kaptırır kendisini. O deryalara öyle gark olur ki, efendim, oracıkta kaybolur. İşte orada kibriti ahmerler, böyle elden tutucular, mürşitler, yol göstericiler lazım. Yunus Musani diyor ya, er yarın hak divanında belli olur nutkunun sonunda. Biz de bunu böyle gördük uludan. Böyle ulu lazım işte gösterecek ki küçük küçük mevçilerde daralıp bunalıp dalgalara kapılıp gitmeyelim. Gün be gün otlara saldın sen beni, hiç rahat ettirmedin canı teni. Derdi dilber mi zebun etti seni, ahlemi başıma dar ettin gönül. Gönülle efendim alıp veremediğimiz çok şey var kıymetli dinleyenler. Gönül kelimeler içinde böyle hassas kelimelerden birisi gönül. Gönül, gönül, gönül. Uzun uzun durmak lazım. Durduk da zamanında ama Yunus diliyle gönül çalabın tahtı diyor. Çalap gönüle baktı. Kim bir gönül yıkar ise iki cihan bedbahtı. Bu kadarcık diyelim ve bu güzel nameleri tekrar dinleyelim.

gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler engin ol gönülde.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim ellezî halakake fesevvâke fe'adelek fî eyyi suretin mâ şâe rakkebek. Ey insan, ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim, seni kerim olan Rabbinin güzel kulluğunu yapmaktan, ona inanıp ona itibar etmekten ne alıkoydu, ne aldattı seni? Ne kandırdı seni ya? Ellezî hırakake fesevvâke fe'adelek. O seni yaratan, suretini en mükemmel şekilde, kabiliyetlerini en ileri şekilde sana bahşeden, güzel güzel simalar, kabiliyetler ihsan eden Rabbinden seni ne alıkoydu, ne aldattı, ona kulluk etmekten ne döndürdü, ne oyaladı seni? Neye takıldın kaldın? Cenab-ı Mevla'ya giden yolda, yürümedin de ne aldattı seni? Ne kadar tüyler ürpertici sorular yani. Biz sizi boşuna mı yarattık? Ey insanoğlu, niye aldanıyorsun da güzel kulluk yapmaktan geri duruyorsun? Ey insanoğlu, ben sizi yarattığıma göre beni tasdik etmeli, benim peygamberlerime tabi olmalı değil miydiniz? Niye böyle yapmıyorsunuz? Ne kadar dokunaklı sorular.

Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

İsterim kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Buyurdu ki Peygamber Efendimiz, her kim la ilahe illallah derse Allahu Teala Hazretleri huzurunda ona bir ahdü peyman, bir vesika, bir anlaşma, ahitleşme akdedilir. Berat, bir anlaşma verilir. La ilahe illallah dedi diye yazılır bir berat ona. Bu la ilahe illallah diyenlerdendir diye bir ahitname kendisine yazılır. Her kim Subhanallahi ve bihamdihi derse kütübet lehu biha, onun için buna yazılır. Mi'etü elfi hasenetin, 100.000 hasene ve erbaatun ve işrune elfi hasenetin, 124.000 efendim hasene yazılır. Sübhanallah ve bihamdi diyene. La ilahe illallah demek Allah'tan gayrı ilah yoktur demek. Sübhanallah demek Allah'ın eksiği, noksanı, kusuru yoktur. Her şeyi tamdır, mükemmeldir, güzeldir, hoştur demek. Ve bihamdihi demek ben onu bütün kalbimle överim, methederim, sena ederim, hamd ederim demek oluyor. İşte bu duygular güzel olduğundan Allah bunlara büyük sevaplar ihsan ediyor. Bu büyük sevapları bazıları garipserler. Böyle bir sözden bu kadar olur mu diye. Onlara da Kadir suresi hüccet olarak yeter ki Allah-u Teala Hazretleri bir geceye efendim bin ayın sevabını, faziletini verdiğini o surede bildiriyor bize. Binaenaleyh Allah-u Teala Hazretlerinin lütfu deryası cuşa gelip dalgalandı mı onun önünde kimse duramaz. Lütfu her şeye yeter erişir.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Farkında ol, Akra dinle.
4: Sakın terk-i edepten. Şair Yusuf Nabi, Resulullah'a saygısını ifade etmek için hac yolundayken yazdığı bu şiirin Medine'ye vardıklarında Ravza'nın minarelerinden yankılandığını duyunca dehşete kapılır. Sakın terk-i edepten, kuy-i mahbubi hüdadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Akre FM'de Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızdan bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinde Kur'an öğretilen, hafız yetiştirilen ve kıraat talimi yapılan medrese veya bölümlerin genel adına Darül Kurra denirdi. Burada kıraat ilmini tamamlayanlara da Kurra adı verilirdi. Yer, mekan, ev gibi anlamlara gelen darla, okuyan anlamındaki kari kelimesinin çoğulu olan Kurra kelimelerinden meydana gelen Darül Kurra, Kur'an-ı Kerim'in öğretildiği, bir bölümünün veya tamamının ezberletildiği ve kıraat vecihlerinin talim ettirildiği mektepler için kullanılmıştır. Çok güzel Kur'an okuyan Abdullah bin Ümmü Mektum'un Medine'ye hicretinde, Mahreme bin Nefel'in Darül Kurra denilen evinde misafir olduğu şeklinde bir rivayet vardır. Bu rivayetten bu ismin mescitler dışında Kur'an okunan ve öğretilen yerler için daha Hazreti Peygamber devrinde kullanılmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Bahsi geçen ev muhtemelen İbn-i Şebbe'nin sözünü ettiği Mescid-i Nebevi'nin güneydoğu köşesinde yer alan ve sonradan Abbasi halifesi Mehdi Billah tarafından satın alınıp mescide dahil edilen binadır. Aynı rivayeti İbni Abdülber'den nakleden Huzayi de bu olayın medreselerin kuruluşuna örnek teşkil edebileceğini söyler. Hicretten önce Mekke'de Kur'an öğretimi daha çok Darül Erkam'da olmuştur. Akabe biatlarından sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medinelilere Kur'an muallimi olarak Musab bin Umeyr'i göndermiştir. Fetihten sonra vilayetlere tayin ettiği bir kısım valiler aynı zamanda Kur'an muallimleriydi. Mescid-i Nebevi'de bu görevi Hazreti Peygamber bizzat yapmakla birlikte Ubade bin Samifi de Suffe ashabına Kur'an öğretmekle görevlendirmiştir.

Allah'ın evlerinden birinde Allah'ın kitabını okumak ve kendi aralarında mütalaa etmek üzere toplanan her topluluğa Allah iç huzuru verir. Onları rahmet bürür, çevrelerinde melekler toplanır ve Allah onları meleklerin yanında anar. İşte bu hadis-i şerif, Kur'an ilimleri hususunda sahabe-i kiramı teşvik etmiştir. Efendim, İslam tarihinde mescitler uzun süre bilhassa Kur'an ve hadis tahsilinin merkezi olma özelliğini korudular. Buralarda ileri seviyede Kur'an öğrenimi için oluşturulan ders halkaları seb ve tasdir diye anıldı. Kıraat hocasına Şeyhül Kıra görevine de Meşihatül Kıra denildi. Şehir mescitlerinde yürütülen Kur'an okutma faaliyeti Meşihatül Mescit, ordugahlarda yürütülen faaliyetler Meşihatül Cünd ismini aldı. Kurra Arapçada okuyanlar anlamına gelmekte ve kurralar Kur'an'ı okumanın kurallarında uzmanlaşmış kıraat bilginleri olarak anılmaktadır. İslam öncesinde şiirlerin bellekte saklanarak aktarılması gibi Hazreti Muhammed'e inen ayetler de önceleri sahabelerce ezberlenirdi. Bu dönemde Kur'an'daki sözcüklerin doğru okunuşlarını öğrenmek ve anlam belirsizliklerini açıklığa kavuşturmak için sık sık karilere başvurulurdu. Böylece kariler Arapça dil bilgisiyle dil bilim ilkelerinin tanımlanmasına önemli katkılarda bulundular. 7. yüzyılda kariler Hazreti Ali ile Muaviye 657'de Sıffin'de karşı karşıya geldiğinde Hazreti Ali'yi hakeme başvurmaya zorlayacak kadar etkiliydi. 9. yüzyıla gelindiğinde ise artık bir uzmanlar zümresi oluşturan çok sayıda kari, aralarında küçük farklar bulunan çok çeşitli okuma biçimleri geliştirdiler. Bunun sonucunda Abbas halifesi Kahir döneminde 7 kari'nin okuyuş biçimlerinin Hazreti Muhammed'e dayandığı kabul edildi. Bu okuyuş biçimleri kıraat ilmindeki yerini kıraat-i seb'a olarak almıştır. Sonradan 3 kari'nin daha okuyuş biçimi bunlara eklendi ve kıraat-i aşere olarak tarihe geçti.

Kıraat ilminin ileri gelen alimlerinden İbnül Cezeri, Kur'an-ı Kerim'in kıraatlerini mütevatir kıraatler, sahih kıraatler, şaz kıraatler diye üç kısım ayırarak hükümlere bağlamıştır. Mütevatir kıraatleri belirlemek için de şu üç özelliği tespit etmiştir. Birincisi, okunacak kıraat veçinin bir tek irab yönüyle de olsa Arapçaya uygun olması. İkincisi, Halife Hazreti Osman tarafından çoğaltılarak Mekke, Medine, Kufe, Basra ve Şam'a gönderilen musaflardan birinin yazı şekline uygun düşmesi. Üçüncüsü, o okuma şeklinin yani veçin bizlere kadar tevatür yoluyla gelip ulaşmış olması. İşte günümüzde bu üç özelliği kendisinde taşıyan kıraatler, kıraat-ı aşereden başkası değildir. Bu kıraatler, yani 10 kıraat, bütün İslam dünyasınca itirazsız kabul gören, okunan ve okutulan kıraatlerdir. Bunlara 10 imamın kıraati, orijinal adıyla Kıraatül Eimmetil Aşera denilmektedir. Bu terimler arasında geçen imam kelimesinden maksat, öncelikle Kur'an-ı Kerim'in hafızı olan, kıraat vecihlerinin detaylarını bilen, kelimelerin lügat ve ıslah manalarını anlayan, kıraatlerdeki kusurları çok iyi gören ve kaynakları iyice tarayabilen alimlerdir. Bir diğer ifadeyle, İslam dünyasının her tarafından Kur'an'la ilgili bilgiler almak isteyen herkesin kendilerine başvuracağı kudretli alim ve fazıl kimselerdir. Kıraat ilmini bu vasıflara sahip olan imamlar, nesilden nesile ve kuşaktan kuşağa gerçek anlamıyla ve hakkını vererek aktarmak suretiyle günümüze kadar ulaştırmışlardır.

Sevgili dinleyicilerimiz, İslam dünyasında ilk medreseler Hicri 4. yüzyılın ortalarında Nişabur'da kurulmuştur. Bunlardan bir kısmı Darü's-Sunne denilen hadis okullarıydı. Diğerlerinde sonraki bazı medreselerde örneği görülen Darü'l-Kurra ve Darü'l-Hadis gibi bölümlerin olup olmadığı kesin olarak bilinmemekle birlikte hocalarından bir kısmının mukri olmasından da anlaşılacağı üzere okutulan dersler arasında kıraat ilminin önemli bir yer tuttuğu muhakkaktır. Selçuklular kıraat ilminin okutulduğu medreseleri genellikle Darü'l-Huffaz şeklinde adlandırmışlardır. Bu adlandırma kısmen Osmanlılar dönemine de uzanmaktadır. Timur devri mimarisinde bazı türbelerin çevresinde yer alan külliyelerde hafızların Kur'an okuması için yapılan odalara da bu isim verilmiştir. Nitekim Meşhed'de İmam Ali Er-Rıza Türbesi ve Gevher Şad Camii planlarında Darü'l-Huffaz olarak adlandırılan odaların bulunduğu görülmektedir.

Osmanlı'da da Kur'an ihtisas medreselerine genellikle Darül Kurra demişlerdir. Osmanlı topraklarının her tarafında çok sayıda Darül Kurra vardı. Ancak bu binaların büyük bir kısmı bugün mevcut değildir. Cafer Paşa'nın yaptırdığı bugün evler arasında sıkışıp kalmış Kütahya Darül Kurrası gibi bazı yapılar ayakta kalmak için direnmektedirler. Mimar Sinan'ın yaptığı Darül Kurra'lardan İstanbul Süleymaniye, Yusrev Ketüda, Sokuldu Mehmet Paşa, Atik Valide Darül Kurra'larıyla Davut Ağa'nın yaptığı Edirne Selimiye Darül Kurra'sı da zamanımıza kadar gelebilen nadide eserlerdir. Darül Kurra'ların birçoğu hakkında tarihi kaynaklar yanında seyahatnamelerle vakfiyelerden ve tabakat kitaplarından pek çok bilgi edinilmektedir. Gezdiği yerlerdeki Darül Kurra'ların bazı özellikleri hakkında çok değerli bilgiler veren Evliya Çelebi, kendi asrında oldukça fazla sayıda Darül Kurra'dan söz etmektedir. Evliya Çelebi Edirne hakkında bilgi verirken bu şehirde de birçok Darül Kurra bulunduğunu ve buralarda hafızlık yapıldığını, çeşitli seviyelerde kıraat dersleri görüldüğünü, İbnül Cezeri ve Şatibi'nin eserleriyle şiirler okutulduğunu yazar. Ayrıca İstanbul'da bütün büyük camilerin bünyesinde birer Darül Kurra yer aldığı gibi, müstakil binalarda da Darül Kurra'ların mevcut olduğunu ve döneminde İstanbul'da 3000'i kadın olmak üzere 9000 hafız bulunduğunu kaydeder.

Efendim, bu ilim merkezlerinde kıraat ilmine dair en çok okutulan eserler İbnül Cezeri'ye aittir. Dilerseniz bugün Cezeri'nin eserlerini Aşeri-i Takrib derslerinde okutan ve bu eserlerdeki bilgileri bizzat okuyucusuna da yansıtan Reisül Kurra Abdurrahman Gürses'ten bir arş-ı şerif dinleyelim. Ardından meşhur kıraat imamı İbnül Cezeri ve eserleri hakkında bilgiler verelim.

0: المسجد الحرام.
1: الله الله الله يا رب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده
1: سبحان الله

Cezeri Hazretlerinin eserlerini Aşere-i Takrib derslerinde okutan ve bu eserlerdeki bilgileri bizzat okuyuşuna da yansıtan Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'nin farklı makamlarda okuduğu Aşr-ı Şerif'i dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, İbnül Cezeri Hazretleri kıraat, hadis, tarih, tefsir, fıkıh, tasavvuf, akaid, mevza ve teracim gibi önemli konularda kaleme aldığı 80'e yakın eseriyle ilim dünyamızın değerli bir alimidir. Asıl adı Ebu'l-Hayr Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ali bin Yusuf'tur. 1350 yılında Şam'da doğdu. Ailesinin bugünkü Şırnak'a bağlı Cizre ilçesi mensubiyeti sebebiyle İbnül Cezeri diye anılmıştır. 1362-1363 yılları arasında hafızlığını tamamladı. İlk olarak hocası Es-Suruci'den Ebu Amr kıraatini okudu. Ebu Yusuf Ahmet bin Hüseyin el-Kefri'den dersler aldı. 1367 yılında babasıyla hacca gitti ve Medine'de Harem-i Şerif İmam Hatibi Ebu Abdullah Muhammed bin Salih'ten cem usulüyle kıraat okudu. 1367'de tahsil maksadıyla gittiği Mısır'da Ebu Bekir Abdullah bin el-Cündi, Ebu Abdullah Muhammed bin Es-Sa'i ve Ebu Muhammed Abdurrahman bin el-Bağdadi'den kıraat ilmi okudu. Şafii fakihi Abdurrahim bin Hasan el-İsnevi'den de fıkıh dersleri aldı. Mısır'a 3. seyahatinde sayısı 40'ı bulan muhtelif ilimlerde mütehassıs alimden kıraat, meani, beyan ve diğer dini ilimlere dair dersler aldı. Tahsilini tamamlayan İbnül Cezeri, Şam Emeviye Camii'ndeki Kubbetün Nesr'in altında kıraat ilmi okutmaya başladı ve bu dersler senelerce devam etti. Buradaki derslerine Endülüs, Yemen, Hindistan, Rum ve Acem diyarından pek çok talebe katıldı efendim. Adiliye Medresesi, Darül Hadis-i Leşrefiye ve Ümmü Salih Türbesi kıraat şehliklerinde bulunan ve Şam'da bir Darül Kur'an yaptıran İbnül Cezeri'den, Şam'da ve Mısır'da da kıraat-ı aşere okuyan pek çok talebe vardır.

İbnül Cezeri 1394 yılında Kudüs Salahiye Medresesi müderrisliğinde bulundu. Daha sonra Antakya'ya geçti ve Eminuddin et-Tebrizi ile görüştü. Kendisinin adaleti sayesinde atlı giden Sultan Bayezid sıfatıyla nitelendirdiği Yıldırım Bayezid'in İstanbul şehri ve surlarının fethi için bir ordu hazırladım. Ben de bu ordunun başında bulunacağım. Benimle birlikte orduda bulunmaya sabır ve tahammül gösterebilirsen durma gel mealindeki davet mektubuna, eğer bana orduyu cihada hazırlamak ve ülkende kıraat ilmini neşretmek iznini verirsen gelir seni bile geçerim. Yoksa geldiğim gibi geri dönerim. Şeklindeki verdiği cevaba müteakip Osmanlı ülkesine geldi. İbnül Cezeri Hazretleri için Bursa Ulu Camii'nde Yıldırım Bayezid Darül Kurrası açıldı. Bursa'da Abdülmümin adındaki hatibin evinde Nihayetül Berara isimli eserini bitirdi. Yıldırım Sultan'la birlikte Osmanlıların İstanbul'u almak için yaptığı ilk İstanbul muhasarasına, oradan da Büyük Neybolu Savaşı'na iştirak ederek Yıldırım Bayezid'in danışmanlıklarında bulundu. Yine Bursa'da pek çok eser kaleme aldı. Sevgili dinleyiciler, 1402'de vuku bulan Ankara Savaşı'ndan kısa bir müddet sonra Timur'a esir düşen İbnül Cezeri, Timur tarafından Keş şehrine götürülerek burada yeni yaptırılan büyük medresenin öğretime hazırlanması göreviyle müderrisliğe tayin edildi. Bu dönemde Keş'te Megavi'nin Mesabihus Sunne isimli eseri üzerine 3 ciltlik bir şerhle birlikte Mevlidün Nebi veya Viladetün Nebi adında 150 beyitlik bir eser daha yazdı. 1404 yılında Timur'un İnzar şehrinde ölmesi ve yerine torunu Halil Sultan'ın gelmesiyle Semerkant'tan ayrılıp Meşrebe geldiğinde Halil Sultan tarafından tekrar Semerkant'a çağrıldı. Bir müddet sonra kendi arzusu dışında Şiraz'a kadı tayin edildi. İbnül Cezeri bir kez ticaret maksadıyla Yemen'e uğramıştır. O günün Yemen valisi nezdinde hadis okutmuş ve onun iltifatına mazhar olarak büyük bir zenginlikle Mekke'ye dönmüştür. Bu seferi esnasında Yemen'de verdiği konferansları

oldukça ilgi çekicidir. Bu konferanslarından sonra Yemen halkı tarafından İbnül Arabi ve onun Fütuhat-ı Mekkiye isimli eserindeki muhteva hakkında kendisine sorulan soruların bir kısmına Cevabu İbnül Cezeri İbnül Arabi adındaki eseriyle cevaplar vermiştir. Eserlerinin çoğu ilmi kıraat üzerinedir. Bu çalışmaları için Muhammed Muti el-Hafız 87 eseri ihtiva eden bir liste vermiştir. Ali Osman Yüksel'in verdiği listede ise 100 kitap ve Risale adı yer almıştır. İbnül Cezeri 1429 senesi Rebiülevvel ayının 5. günü Şiraz'daki Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bulunan evinde vefat etti. Geride İslami ilimlere bilhassa kıraat ilmine ışık tutan sayısız eser bıraktı. Allah ondan razı olsun diyor, bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte deyin hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.

Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Hakim'inde Efe hasibtum ennemâ halaknâkum abesen ve ennekum ileynâ la turcaun. Bu bir soru cümlesi ama çok müthiş bir soru, insanı dehşete düşüren bir soru. Efe hasibtum, yani siz sandınız mı ki ennemâ halaknâkum abesen, biz sizi boş yere yarattık, anlamsız, gayesiz, boşuna efendim yarattık ve ennekum ileynâ la turcaun. Ve siz bize dönmeyeceksiniz, yani kara toprağa gömülünce çürüyüp toprak olacaksınız, orada kalacaksınız. Allah'a dönmek, Allah'ın huzuruna varmak yok mu sanıyorsunuz? Ey insanlar, ey henüz imanın zevkine, keyfine efendim varamamış, dünyayı ahireti anlayamamış, sizi boşuna mı yarattık sanıyorsunuz? Hayır, durum öyle değil.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur.
1: Akra, akra, akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 20.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kavminin cevabı da, Lut ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temizlik taslayan insanlardır. Demekten başka bir şey olmadı. Biz de onu ve ailesini karısı hariç kurtardık. Onun da geride helak içinde kalanlardan olmasını takdir ettik. Üzerlerine taş halinde bir yağmur yağdırdık. Ne kötüydü uyarıldıkları halde iman edip yola gelmeyenlerin yağmuru. Resulüm de ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun onun seçtiği peygamber kullarına. Allah mı hayırlı, yoksa müşriklerin ortak koştukları, Allah yerine kendisine bağlılık gösterdikleri şeyler mi? Gökleri ve yeri yaratıp gökten sizin için su indiren kimdir? İşte biz onunla sizin bir ağacını bile bitiremeyeceğiniz gönül açan güzel bahçeler bitirdik. Allah ile beraber bir tanrı mı var? Hayır. onlar haktan sapan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü durulacak bir yer yapan, aralarında ırmaklar meydana getiren,

Orada köklü ve yüce dağlar var eden ve iki deniz arasına bir perde koyan kimdir? Allah ile beraber bir tanrı mı var? Hayır, onların çoğu bu gerçekleri bilmezler. Yahut darda kalmışın dua ettiği zaman istediğini karşılayan, kötülüğü, zararı açıp gideren ve sizi yeryüzünde hükümdarlar yapan kimdir? Allah ile beraber bir tanrı mı var? Ne kadar sığ düşünüyorsunuz? Yahut o kara ve denizin karanlıkları ve tehlikeleri içinde size ilerisi için yol gösteren ve rahmetinin yağmurun öncesinde rüzgarları müjdeci olarak gönderen kimdir? Allah ile beraber bir tanrı mı var? Allah, onların ortak koştukları, ilahmış gibi bağlılık gösterdikleri şeylerden çok yücedir. Yahut mahlukatın her birini baştan yaratan, öldükten sonra onu mahşerde diriltip aynen iade edecek olan kimdir? Size gökten ve yerden rızık veren kimdir? Allah ile beraber bir tanrı mı var? De ki, eğer var diyor da doğru söyleyen kimselerseniz, delilinizi getirin. De ki, göklerde ve yerde olanlardan hiç kimse gaybı bilmez. Ancak Allah bilir. Dolayısıyla onlar ne zaman dirileceklerini de bilmezler. Fakat ahiret hakkındaki bilgileri gelen peygamberlerle kendilerine hep ulaşmıştır. Ama onlar bu hususta şüphe içindedirler. Hatta onlar bu konuda büsbütün kördürler. İnkar edenler dediler ki, biz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten mi diriltilip çıkarılacağız? Andolsun ki biz de atalarımız da daha önce bununla tehdit edildik. Bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. Resulüm de ki, yeryüzünde gezip dolaşın da suçluların sonu nasıl olmuştur görün, ibret alın. Resulüm, onların inkarlarına karşı üzülme. Sana tuzak kurmalarından dolayı da bir sıkıntı duyma. İnkarcılar, eğer doğru söyleyen kimselerseniz bu tehdit günü ne zaman derler. De ki, acele olmasını istediğiniz azabın bir kısmı başınıza gelmek üzeredir. Şüphesiz ki Rabbin insanlara karşı yine de lütuf sahibidir. Azabını geciktirir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Muhakkak ki Rabbin sinelerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir. Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitap lehvi mahfuzda olmasın. Şüphesiz ki bu Kur'an İsrail oğullarına hakkında ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu anlatmaktadır. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Şüphesiz Rabbin onlar arasında hükmünü verecek, yerine getirecektir. O mutlak galiptir, her şeyi hakkıyla bilendir. Resulüm, o halde Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık bir gerçek üzeresin. Şüphesiz sen kalpleri ölmüşlere duyuramazsın. Arkasını dönmüş kaçarlarken o sağırlara da davetini işittiremezsin. Sen o kalp gözü körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getirecek de değilsin. Sen ayetlerimize iman edecek kimseden başkasına duyuramazsın. İşte Müslüman olanlar onlardır. Kıyametin kopmasına dair o söz başlarına gelince, onlara yerden bir dabbe, garip ve acayip bir canlı çıkarırız ki, o, insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyleyecektir. Artık tevbe kapısı kapanmış olup, gerçek inananla inanmayan ortaya çıkacaktır. O gün mahşerde, her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanları bir grup halinde toplarız. Artık onlar hepsi bir arada tutuklanıp öylece hesaba sevk edilirler. Nihayet hesap yerine geldikleri zaman Allah buyurur. Ayetlerimi, evet, onları bir bilgiyle kavrayamadığınız halde körü körüne yalan mı saydınız? Yoksa neydi o ayetlerimi geçersiz sayarak yaptığınız?
zulmettiklerinden dolayı hak ettikleri o söz, azap onlar üzerine gerçekleşmiştir. Artık onlar konuşamazlar. Görmediler mi biz içinde dinlenmeleri için geceyi ve çalışıp görmeleri için de gündüzü yarattık. Hiç şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Sura üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri hariç göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsi dehşete kapılırlar. Her biri hor ve hakir olarak boyun büküp ona gelirler. Dağları görür de onları donmuş, hareketsiz ve yerlerinde durur zannedersin. Halbuki onlar bulutların geçmesi gibi geçip gider. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz O, yaptıklarınızdan hakkıyla haberi olandır. Kim Allah'ın huzuruna iyilik ve tevhidle gelirse, ona bu halinden daha hayırlısı vardır. Onlar, o günün dehşetli korkusundan emniyettedirler. Kim de kötülükle ve şirkle gelirse, yüzleri üstüne ateşe yıkılıp yatırılır. Yaptıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız denilir. De ki, bana ancak kendisini saygıdeğer kıldığı bu şehrin, Mekke'nin Rabbine kulluk etmem ve Kur'an'ı tebliğ için okumam emredildi. Her şey O'nundur ve benim Müslümanlardan olmam emredildi. Artık kim doğru yolu bulursa ancak kendi faydası için o yolu bulmuş olur. Kim de saparsa ona da ben ancak kötülükten ve kötü sonuçtan uyaranlardanım de. Yine de ki Allah'a hamdolsun. O size ayetlerini, kudretinin delillerini gösterecek. Siz de onları tanıyacaksınız. Fakat fayda vermeyecektir. Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Kasas Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 88 ayettir. Adını 25. ayetteki aynı kelimeden almıştır. Kasas, kıssalar demektir. 85. ayet hicret sırasında, 52 ila 55. ayetler Medine döneminde inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık her şeyi bildiren kitabın ayetleridir. Resulüm, inanan kimseler için Musa ve Firavun'un haberinden bir kısmını sana gerçek şekliyle okuyacağız. Doğrusu Firavun, o yerde Mısır'da büyüklendi ve zorbalığa kalkıştı. Sistem ve yönetimini sürdürmek için oranın halkını bir takım gruplara böldü. Onlardan bir grubu İsrail oğullarını baskı altında zayıf düşürerek oğullarını boğazlıyor, kızlarını da sağ bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. Biz de istiyorduk ki o yerde zayıf düşürülenlere ihsanda bulunalım, onları hayırda önderler yapalım, onları ötekilerin yerine mirasçılar kılalım. Ve ayrıca onlara o yerde kudret ve hakimiyet verelim. Firavun'a, veziri Haman ve askerlerine de korkmakta oldukları şeyi başlarına getirmek suretiyle gösterelim. Musa'nın doğumuyla annesine, onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman bir sandık içinde denize, Nil'e bırak. Korkma ve ayrılmana üzülme. Çünkü biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden yapacağız diye ilhamla bildirdik. Nihayet annesi Nil'e bırakınca Firavun'un ailesi onu Nil'de bulup aldı. Ama bilmiyordu ki ileride o kendileri için bir düşman ve bir tasa kaynağı olacaktı. Doğrusu Firavun, Haman ve askerleri gerçekten çok yanlış yoldaydılar. Firavun'un karısı sandıkta bir çocuk olduğunu görünce Firavun'a ''Benim için de, senin için de göz aydınlığı olsun. Onu öldürmeyin. Olur ki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz.'' dedi. Onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın annesi bütün umudunu kaybedip gönlü bomboş, içi yanarak sabahladı.
eğer biz vaadimize inananlardan olması için kalbini sabırla pekiştirmeseydik, neredeyse onun kendi oğlu olduğunu açıklayacaktı. Annesi, Musa'nın kız kardeşine, "Onun izini takip et," dedi. O da onlara fark ettirmeden onu uzaktan gözetledi. Biz daha önce ona süt annelerin sütünü emmesini haram etmiştik. Onu bundan men etmiştik. Musa'nın ablası onların telaşını gördü ve yanlarına geldi. "Sizin için ona bakacak ve ona candan davranıp eğitecek bir aileyi göstereyim mi?" dedi. İşte bu şekilde biz onu, gözünün aydın olması, üzülmemesi ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilmesi için annesine geri verdik. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Musa, ergenlik, yiğitlik çağına erişip de olgunlaşınca, biz ona hüküm, hikmet, peygamberlik ve ilim verdik. Güzel hareket edenleri biz işte böyle mükafatlandırırız. Musa, halkının dalgın ve meşgul olduğu bir sırada şehre girdi ve orada kavga etmekte olan iki adam gördü. Biri kendi tarafından, diğeri de düşmanından Mısırlı bir Kıptiydi. Derken kendi tarafından olan düşmanından olana karşı yardım istedi. Musa da ona düşman kavminden olana bir yumruk vurup işini bitirdi, kasıtsız olarak öldürdü. Bunun üzerine, "Bu şeytanın işindendir. Çünkü o apaçık saptırıcı bir düşmandır," dedi. Musa pişman olup, "Ey Rabbim, gerçekten ben kendime yazık ettim, beni bağışla," dedi. Bunun üzerine Allah onu bağışladı. Çünkü o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. "Ey Rabbim, bana lütfettiğin nimetler hakkı için artık suçlulara asla arka çıkmayacağım," dedi. Musa, şehirde korku içinde neticeyi gözeterek sabahladı. Sabahleyin bir de gördü ki, dün kendisinden yardım isteyen adam, başka bir Kıptiye karşı yine kendisinden feryat edip yardım istiyor. Musa ona, "Hakikaten belli ki sen bir azgınsın," dedi. Derken Musa, yine her ikisinin de kendisinin ve yardım isteyenin düşmanı olan adamı yakalayıp ayırmak isteyince, o adam korkusundan dedi ki, "Ey Musa, dün bir cana kıydığın gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Demek ki sen yeryüzünde bir zorba olmak emelindesin de ortalığı düzeltenlerden olmak istemiyorsun," dedi. O sırada şehrin öbür başından, saraydan bir adam koşarak geldi. "Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için aralarında görüşüyorlar. Hemen çık git buradan. Hakikaten ben sana öğüt veren, senin iyiliğini isteyenlerdenim," dedi. Bunun üzerine Musa korkarak ve etrafı gözetleyerek oradan çıktı. "Ey Rabbim, beni zalimler güruhunun elinden kurtar," dedi. Musa Medyen tarafına yönelince, "Umarım ki Rabbim bana doğru düzgün yolu gösterir de giderim," dedi. Nihayet Medyen suyuna varınca, o kuyunun başında hayvanlarını sulayan bir grup insan buldu. Onlardan başka bir de koyunlarının suya yaklaşmasını engelleyen iki kadın gördü. Onlara, "Bu haliniz ne?" dedi. Onlar da, "Çobanlar hayvanlarına su içirip götürünceye kadar biz içlerine sokulup da hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok ihtiyardır. Bu yüzden iş bize kalıyor," dediler. Bunun üzerine Musa onlarınkini sulayıverdi. Sonra gölgeye dönüp çekildi. "Ey Rabbim, doğrusu bana indirdiğin lütfundan indireceğin her türlü hayra muhtacım," dedi. Derken o iki kızdan biri utana utana yürüyerek ona geldi. "Bizim için koyunları sulamanın ücretini vermek için babam seni çağırıyor," dedi. Bunun üzerine Musa onun babasının yanına gelip başından geçen hikayeyi anlatınca, o, "Korkma, o zalimler topluluğundan kurtuldun," dedi. O kızlardan biri, "Babacığım, onu ücretli çoban tut. Çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı bu güçlü ve güvenilir olan adamdır," dedi.
Kızların babası Şuayb Musa'ya, "Bana 8 yıl çalışmana karşılık bu iki kızımdan birini sana nikahlamayı arzu ediyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan o da senin tarafından bir lütuftur. Ben sana zahmet vermek de istemem. İnşallah beni iyilerden bulacaksın," dedi. Musa, "Bu seninle benim aramda bir ahittir. Bu iki müddetten hangisini bitirirsem artık bana karşı hiçbir haksızlık yok demektir. Allah söylediğimize vekildir," dedi. Musa, aralarında konuşulan müddeti bitirip ailesiyle Mısır tarafına yola çıkınca Tur'un sağ tarafından bir ateş fark etti. Ailesine, "Siz durup bekleyin. Çünkü ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber veya ocak yakıp ısınırız diye bir parça kor getiririm," dedi. Derken oraya varınca o mübarek bölgedeki vadinin sağ kıyısındaki ağaçtan şöyle seslenildi: "Ey Musa, şüphesiz alemlerin Rabbi olan Allah benim, ben. Asanı yere bırak." Musa bıraktığı zaman onun çevik bir yılan gibi titreyip hareket ettiğini görünce arkasına dönüp bakmadan kaçtı. "Ey Musa, buraya gel, korkma. Çünkü sen emniyette olanlardansın," denildi. "Elini koynuna sok. O kusursuz olarak bembeyaz parlak bir halde çıkacaktır. Korkudan dolayı açılan kollarını kendine kavuştur ve kendini topla, kaçma. İşte bu iki mucize Firavun ve ileri gelenlerine karşı Rabbinden sana verilen iki kesin delildir. Çünkü onlar yoldan çıkan bir kavim oldular." Musa dedi ki, "Ey Rabbim, ben yanlışlıkla onlardan birisini öldürdüm. Onun için beni öldüreceklerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un ifadesi benden daha düzgündür. Bunun için onu da benimle beraber, beni tasdik eden ve destekleyen bir yardımcı olarak gönder. Doğrusu beni yalanlamalarından korkuyorum." Allah buyurdu ki, "Senin pazunu, gücünü kardeşinle pekiştireceğiz. İkinize de bir kudret ve galibiyet vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde asla size erişemezler. Siz ve size uyanlar galip geleceksiniz." Musa onlara açık açık ayetlerimizle gelince, "Bu uydurulmuş bir sihirden başkası değildir. Biz önceden yaşamış atalarımızdan bunu işitmedik," dediler. Musa, "Rabbim kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve dünya yurdunun hayırlı sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir. Şu gerçektir ki zalimler iflah olmaz," dedi. Firavun dedi ki, "Ey ileri gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum, tanımıyorum. Ey Haman, hadi benim için çamurun üzerinde ateş yak, tuğla hazırla da bana yüksek bir kule yap. Belki ben Musa'nın ilahını görürüm. Çünkü ben onu yalancılardan sanıyorum." Kendisi ve askerleri o yerde haksız yere büyüklük tasladı. Onlar hakikaten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de Firavun'u ve askerlerini tutup denize attık. "Resulüm, işte bak o zalimlerin sonu nasıl oldu. Biz o inkarda direten, hakka karşı batılı savunanları ateşe sokacak işlere çağıran önderler yaptık. Kıyamet gününde de kendilerine yardım edilmez. Bu dünyada biz onların arkalarına bir lanet taktık. Her zaman lanetle anılacaklardır. Kıyamet gününde ise onlar yüzleri çirkinleşmiş, nefretli kimselerden olacak. Andolsun ki biz ilk devir nesillerinden Nuh, Hud, Salih ve Lut kavimlerini helak ettikten sonra Musa'ya düşünür ve öğüt alırlar diye kavmindeki insanlara kalp gözleri için aydınlık ve apaçık deliller hem de doğru yol ve rahmet olarak kitabı Tevrat'ı verdik. Ey Resulüm, Musa'ya vahyedip emrimizi bildirdiğimiz zaman sen Tur'un batı

tarafında değildin. Onu görenlerden de olmadın. Fakat biz Musa'dan sonra nice nesiller yarattık. Onların devirlerinin ömrü uzayıp gitti. Onlar da vahyi ve şeriatı hem unuttular hem değiştirdiler. Sen ey Resulüm, Şuayb aleyhisselamın ümmeti olan Medyen halkı içinde ikamet edip ayetlerimizi onlardan ve başkalarından okuyup öğrenmedin. Aksine bütün haber ve bilgileri gönderen biziz. Musa'ya seslendiğimiz zaman, Resulüm, sen Tur'un yanında da değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine uzun zamandır bir uyarıcı peygamber gelmemiş bir kavmi uyarman için gönderildin. Olur ki düşünüp öğüt alırlar. Kendilerinin işlediği günahlar yüzünden onlara bir felaket isabet edince, ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de senin ayetlerine uyarak müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı, seni peygamber göndermezdik. Bu bahaneyi kaldırmak için seni gönderdik. Fakat kendilerine tarafımızdan hak Kur'an ve peygamber gelince, Musa'ya verilen mucizelerin bir benzeri ona da verilmeli değil miydi dediler. Onlar daha önce Musa'ya verilenleri inkar etmemişler miydi? Mekke kafirleri Tevrat ve Kur'an için iki sihir birbirine destek oldu dediler. Hem doğrusu biz hepsini de inkar edenleriz dediler. De ki, eğer bu iddianızda tutarlı, doğruysanız Allah katından bunlardan, yani Tevrat ve Kur'an'dan daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer sana cevap vermezlerse, ki cevap veremezler, bil ki onlar sadece heveslerine uyuyorlar. Allah'tan gelen bir delil veya vahye dayalı bir yol gösterici olmadan kendi arzusuna veya işine gelenlere uyandan daha sapık kimdir? Şüphesiz ki Allah zalimler toplumunu doğru yola iletmez. Biz onlara gerçekten düşünsün ve öğüt alsınlar diye sözümüzü vahiy ile birbiri ardınca ulaştırdık. Kendilerine bu Kur'an'dan önce kitap verdiklerimizden birçoğu buna inanırlar. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona inandık. Doğrusu o Rabbimizden gönderilen bir haktır. Şüphesiz biz ondan önce de Müslüman olan kimselerdik dediler. İşte onlara sabır ve imanda sebat etmelerinden dolayı mükafatları iki defa verilecektir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayra harcarlar. Onlar boş, faydasız ve uygunsuz söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz, amellerimiz bize, sizin işleriniz de sizedir. Size selam olsun, hoşça kalın. Biz cahillik edenleri istemeyiz. Cahil kimselerle oturup kalkmayız, arkadaşlık etmeyiz derler. Resulüm, şüphesiz sen sevdiğini doğru yola eriştiremezsin. Fakat Allah dilediğini iyi niyet ve amellerine göre doğru yola eriştirir. O, doğru yola erişecek olanları daha iyi bilir. Eğer seninle beraber doğru yola, tevhide uyarsak, yerimizden, yurdumuzdan koparılıp atılırız derler. Biz tarafımızdan onları bir rızık olarak her şeyin mahsullerinin oraya toplandığı emniyetli bir harem olan Mekke'de yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Biz böyle refahından şımarıp azmış, peygamberlerini ve ilahi hükümleri tanımamış nice memleketleri helak ettik. İşte onların meskenleri. Kendilerinden sonra ancak pek azı oturulabilecek halde kalmıştır. Oralara hep biz mirasçı olduk. Senin Rabbin, memleketlerin ana merkezlerine ayetlerimizi onlara okuyacak bir peygamber göndermedikçe, o memleketlere helak edici değildir. Zaten biz ancak halkı zalim ve inkarcı memleketleri azapla helak etmişizdir. Oysa size verilen her şey, dünya hayatının geçici istifadesi ve zinetidir. Allah'ın yanında olansa daha hayırlı ve daha devamlıdır.
akıl erdiremiyor musun?

kendisine iman ve salih amellerinden dolayı cennet gibi güzel bir vaatle söz verdiğimiz ve kendisi de ahirette buna kavuşan kimse, dünya hayatının geçici zevkiyle faydalandırdığımız, sonra da kıyamet gününde azap için tutulup huzurumuza getirilen kimse gibi midir? O gün Allah onlara seslenip, kendi zannınızca benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz nerede? Diyecek. Üzerlerine azap sözü hak olanlar, şeytanlar, kötü ve fesatçı kimseler, küfre, şirke ve tağuta çağıranlar, o gün insan ve cin şeytanları, ey Rabbimiz, işte bunlar kendilerine hoş gelen bir bahane ile bizim azdırdığımız kimselerdir. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Artık onlardan uzaklaştığımızı sana arz ederiz. Zaten onlar bize tapmıyorlar. Aslında kendi arzu ve heveslerine tapıyorlardı, derler. Onlara, hadi, çağırın Allah ile ortak hale getirip bağlandığınız liderlerinizi, putlarınızı, putlaştırıp ilah gibi bağlanıp tabulaştırdıklarınızı, denilecek. Onları çağıracaklar, fakat onlar kendilerine cevap vermeyecekler ve karşılarında azabı göreceklerdir. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi. O gün Allah onlara seslenip, peygamberlere ne cevap verdiniz, diyecek. O gün onlara haber yolları körelmiş, kapanmış, cevap imkanları ve bahane güçleri bitmiştir. Artık onlar birbirlerine de soramazlar. Ama kim bu dünyada tevbe ve iman edip iyi, sevaplı iş ve hareketler yaparsa, o takdirde kurtuluşa erenlerden olmayı umabilir. Rabbin dilediğini yaratır ve elçi seçer. Seçmek onlara ait değildir. Allah eş koştukları şeylerden uzaktır ve onun şanı yücedir. Rabbin onların sinelerinde gizledikleri şeyi de açığa vurdukları şeyi de çok iyi bilir. O Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Başta ve sonda, dünyada ve ahirette hamd ona mahsustur. Hüküm de yalnız onundur ve siz ancak ona döndürüleceksiniz. Resulüm, de ki, söyleyin bakalım, eğer Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar devamlı karanlık kılsa, Allah'tan başka size ışık getirecek ilah kimdir? Hala hakikatleri işitmeyecek misiniz? De ki, yine bana söyleyin bakalım, eğer Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar devamlı kılsa, içinde dinleneceğiniz bir geceyi Allah'tan başka size getirecek ilah kimdir? Hala Allah'ın kudretini görmez misiniz? Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki, hem gece içinde dinlenesiniz, hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. O gün Allah onlara seslenip, benim ortaklarım sandıklarınız, putlar ve aşırı sevgiyle bağlanıp putlaştırdıklarınız nerede? Diyecek. O gün her ümmetten dünyadaki inkarlarına birer şahit, peygamber çıkarırız da, hadi kesin delilinizi getirin, deriz. Artık hak dinin Allah'ın olduğunu bilecekler ve uydurup taptıkları şeyler de kendi huzurlarından kaybolup gidecek. Karun, Musa'nın kavminden amcasının oğluydu. Ama onlara karşı azgınlık etti. Biz ona öyle hazineler verdik ki, anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. Kavmi ona demişti ki, şımarma, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği güç, kuvvet, mal, evlat, ilim gibi her türlü şeyde ahiret yurdunu da ara. Dünyadan, helalinden olarak nasibini de unutma. Allah'ın sana iyilik ettiği gibi sen de iyilik et. Emirlerine muhalefet ederek yeryüzünde bozgunculuk yapmayı isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Karun, bu servet bana ancak benim ilmim sayesinde verildi, dedi.

O, kendisinden evvelki nesillerden, ondan daha güçlü ve taraftarları kendisinden daha çok nicelerini Allah'ın helak ettiğini bilmiyor muydu? Artık suçlulara günahları sorulmaz, cezaları verilir. Derken, maddeperest Karun bir gün, ziyneti ve ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını sevip isteyenler, keşke Karun'a verilen mal gibi bizim de olsaydı. Hakikaten o büyük bir nasip ve şans sahibidir, dediler. Kendilerine manevi ilim verilenlerse, yazıklar olsun size. Allah'ın sevabı, mükafatı, iman edip de salih amel işleyenler için kahrından verdiği dünyalıktan daha hayırlıdır. Ona da sabredenlerden başkası kavuşturulmaz, dediler. Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçiriverdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım eden bir topluluğu da olmadı. O kendisini kurtaranlardan da değildi. Dün onun yerinde olmayı isteyenler sabahleyin, "Vay be! Demek ki Allah kullarından dilediğine rızkı veriyor da kısıyor da. Eğer Allah bize lütfetmeseydi elbette bizi de yere batırırdı. Vay! Demek ki küfre sapanlar iflah olmaz," demeye başladılar. İşte ahiret yurdundaki cennet ki biz onu yeryüzünde emirlerimizi yerine getirmede büyüklenmek ve onları ihlal ederek bozgunculuk etmek istemeyen kimselere veririz. En güzel sonuç olan cennet, muttakilerin, Allah'ın emrine uygun yaşayanların, karşı gelmekten ve onları yaşantı alanı dışına atarak saygısızlık etmekten sakınanlarındır. Kim iyilikle gelirse, onun için ondan daha hayırlısı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler ancak yaptıkları kötülük kadar cezalandırılırlar. Hiç şüphesiz bu Kur'an'ı okuyup amel etmeyi farz kılan Allah elbette seni dönülecek yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni de apaçık bir sapıklık içinde olanı da en iyi bilendir. Resulüm, bu kitabın sana vahiyle indirileceğini ümit etmiyordun. Bu ancak Rabbinden bir rahmet olarak indirilmiştir. O halde inkarcılara arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra onları tatbik etmekten sakın seni alıkoymasınlar. Korkmadan, yılmadan Rabbine insanları davet et. Asla müşriklerden, hevalarını veya Allah'tan başka varlıkları ilahlaştıran, Allah yerine ona bağlılık gösterenler ve de onlardan yana olma. Allah ile birlikte başka bir tanrıya yalvarıp tapma, tapınma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka maddi her şey yok olacaktır. Hüküm ve mutlak hakimiyet sadece O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 69 ayettir. Ankebut, örümcek demektir. Adını 41. ayette kafirlerin işinin örümcek ağına benzetilmesinden almıştır. 1 ila 10. ayetler Medine döneminde inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refah ile imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sıkıntılarla imtihan ettik. Allah elbette iman yönüyle doğru olanları da bilir, yalancıları da bilir. Yoksa gizli de olsa kötülükleri yapanlar bizi geçip savuşacak, yakalanmayacaklarını mı sandılar? Ne kötü, fena hükmediyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzuluyorsa bilsin ki bunun için Allah'ın tayin ettiği vakit elbette gelecektir. O
her şeyi işitendir, bilendir. Kim nefsini düzeltmede veya Allah yolunda cihad eder, çaba gösterirse, ancak kendi faydası için cihad etmiş, çaba göstermiş olur. Çünkü Allah elbette alemlerden müstanidir. Kimsenin ibadet ve cihadına ihtiyacı yoktur. Ancak o mükafat vericidir. İman edip de salih, sevaplı işler yapanların günahlarını elbette örteceğiz ve mutlaka onlara yaptıklarının daha güzeliyle karşılık vereceğiz. Biz insana anne ve babasına güzel davranmasını ve iyilik yapmasını tavsiye ettik. Bununla beraber eğer onlar hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, onlara bu hususta itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yaptıklarınızı ve karşılığını haber vereceğim. İman edip de salih, sevaplı işler yapanlarıysa, elbette onları iyiler içine koyacağız. Kimi insanlar da var ki, Allah'a inandık der. Fakat Allah uğrunda eziyet gördüğü zaman, insanların eziyetini Allah'ın azabı gibi sayar da, hemen dininde gevşemeye başlar. Andolsun ki müminlere Rabbinden bir yardım gelirse, münafıklar, biz de hakikaten sizinle beraberdik derler. Halbuki Allah, alemlerin sinelerinde olan iman ve nifakı en iyi bilen değil midir? Allah elbette gönülden samimi iman edenleri de bilir, samimi olmayan münafıkları da bilir. Küfre sapanlar, inkar edenler, iman edenlere bizim yolumuza uyun, dediğimizi yapın, eğer yanlışsa günahlarınızı biz yüklenelim derler. Oysa kendileri onların günahlarından hiçbir şey yüklenip taşıyacak değillerdir. Şüphesiz ki onlar yalancıdırlar. Ve hiç kuşkusuz onlar hem kendi günah yüklerini hem de kendi yükleriyle beraber saptırdıkları kimselerden veya üzerlerinde kalan başkalarının haklarından dolayı daha nice yükleri yüklenecekler ve uydurdukları şeylerden elbette hesaba çekileceklerdir. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber gönderdik de içlerinde 1000 seneden 50 yıl eksik 950 yıl kaldı. Nihayet onlar yola gelmeyip zulme devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Biz onu da gemide bulunanları da kurtardık ve bunu alemlere bir ibret yaptık. İbrahim'i de gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin, onun emrine uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz ancak Allah'ı bırakıp bir takım putlara, heykellere tapıyorsunuz. Onlara bağlılık gösterileri yapıyorsunuz. Bunun için de bir takım yalan ve bahaneler uyduruyorsunuz. Şüphesiz Allah'tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. O halde rızkı Allah katında arayın. İbadet ve itaatle ancak ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz ancak ona döndürüleceksiniz. Eğer beni yalanlarsanız, bilesiniz ki sizden önceki ümmetler de peygamberlerini yalanlamış ve helak olmuşlardı. Peygamberin üzerine düşen apaçık bir tebliğden başkası değildir. Allah varlıkları yaratmaya nasıl başlıyor görmediler mi? Sonra onu mahşerde aynen diriltip iade edecektir. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Allah dilediğine azap eder, dilediğine de merhamet eder. Hepiniz ancak ona döndürüleceksiniz. Siz ne yerde ne gökte Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz.
sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz ve yardımcınız

Allah da onu ateşten koruyup kurtardı. Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. İbrahim kavmine dedi ki, siz dünya hayatında aranızda sevgi ve dostluk olsun diye Allah'ı bırakıp bir takım heykel putlar edindiniz. Putların ve putlaştırdıklarınızın etrafında birleşip sevgi ve dostluk kurdunuz. Oysa sonra kıyamet gününde küfürle birbirinizden uzaklaşacak, putlara saygı ve tapınmada önderlik edenler ve onlara tabi olanlar, birbirinize lanet edeceksiniz. Artık sizin barınağınız ateştir, sizin için yardımcılar da yoktur. Bunun üzerine ona, İbrahim'e önce yeğeni Lut iman etti ve İbrahim dedi ki, ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz o mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Biz ona İsmail'den sonra İshak'ı da, torunu Yakub'u da bağışladık. Peygamberliği ve kitapları da onun nesline verdik. Dünyada ona mükafatını verdik. Şüphesiz o, ahirette de iyilerdendir. Lut'a da peygamberlik verdik. O kavmine dedi ki, gerçekten siz, sizden önce geçen milletlerden hiçbirinin yapmadığı bir hayasızlığı, çirkin işi yapıyorsunuz. Siz yine kadınları bırakıp erkeklere gidecek, çocukların doğma yolunu kesecek ve toplantılarınızda meşru davranmayacak, edepsizlik yoluna gidecek misiniz? Kavminin ona cevabı, tehdidinde doğru söyleyenlerdensen Allah'ın azabını bize getir demelerinden başkası olmadı. Lut, ey Rabbim, senin emrine uymayıp bozgunculuk yapan kavme karşı bana yardım et, dedi. Elçilerimiz, melekler, İbrahim'e oğlu olacağına dair müjdeyi getirince, dediler ki, biz şu memleketin, Sodom'un halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı büsbütün zalim kimselerdir. İbrahim dedi ki, ama içlerinde Lut vardır. Onlar, biz orada kim olduğunu daha iyi biliyoruz. Onu ve ailesini elbette Rabbimizin emriyle kurtaracağız. Yalnız karısı geride azapta kalanlardan olacaktır, dediler. Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut onlar hakkında tecavüze uğrayacakları korkusundan dolayı fenalaştı ve onlar yüzünden içi pek daraldı. Dediler ki, bizden yana korkma ve üzülme. Doğrusu biz geride azapta kalacaklardan olan karın hariç Rabbimizin emriyle seni ve aileni kurtaracağız. Muhakkak ki bu şehir halkının üzerine yoldan çıkmış olmaları yüzünden gökten bir azap indireceğiz. Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan, o helak ettiğimiz ülkeden ibret alınacak apaçık bir işaret bırakmışızdır. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Ahiret gününün mükafatına umut bağlayın. Yeryüzünde Allah'ın hükümlerine karşı bozgunculuk yaparak kargaşa çıkarmayın, dedi. Ama onu yalanladılar. Allah'tan gelen emirlere itibar etmediler. Derken kendilerini şiddetli bir sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Ad ve Semud'u da yok ettik. Bu, onların harap olmuş evlerinden siz Mekkelilere belli olmaktadır. Şeytan kendilerine kötü işlerini süslü gösterip onları doğru yoldan çevirdi. Halbuki onlar ileriyi görebilirlerdi. Ama görmediler. Başlarına gelen felaketleri günahlarına değil başka sebeplere bağladılar. Karun'u, Firavun'u ve veziri Haman'ı da yok ettik. Andolsun ki Musa'nın onlara açık deliller getirmesine rağmen onlar iman etmeyip yeryüzünde büyüklük tasladılar. Halbuki azabımızdan geçip savuşacak değillerdi. İşte her birini günahı sebebiyle yakaladık. Onların bir kısmının üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Kimini korkunç bir çığlık aldı,

0: batırıp yok etti, kimini yere batırdık, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyordu, fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Allah'tan başka sığınacak, bağlanacak veliler edinenlerin durumu, tıpkı kendisine ağdan bir ev edinen örümceğe benzer. Halbuki evlerin en zayıfı elbet örümcek ağdır. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendisinden başka neye yalvarıp taptıklarını bilir. O mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte biz bu misalleri insanlar için ibret alsınlar diye getiriyoruz. Ancak onları alimlerden başkası anlamaz. Allah gökleri ve yeri hakkınca tam yerli yerince yarattı. Hiç şüphesiz bunda inananlar için Allah'ın varlığına ve kudretine elbette bir işaret vardır. Resulüm, kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı da dosdoğru, gereğine uygun olarak kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan, utanmazlıktan ve kötü sayılan şeylerden alıkoyar. Allah'ın zikri namaz, elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 20'yi dinledi.

Allah'ım, hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen gök ve yerleri ayakta tutansın. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin, yerin ve bunların içinde bulunanların terbiye edicisisin. Sen haksın, vaadin de haktır. Sözün haktır, sana kavuşmak haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler haktır, kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim. Sana yöneldim.

senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Hakkımı aramada senin hakimliğine başvurdum. Daha önce yaptığım ve daha sonra yapacağım hataları affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım hataları affet. İlahi, senden başka ilah yok.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 20.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Ela men taallemel Kur'ane ve allemehu ve alime ma fihi fe ene lehu saikun ve delilun ilel cennet iddiası hakir. Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif. Ela, dikkat ediniz, uyanınız ki kim Kur'an-ı Kerim'i taallüm ederse, öğrenirse ve allemahu, öğrendiğini başkalarına da nakleder, öğretirse ve alime ma fihi ve Kur'an-ı Kerim'in içindeki ahkamı efendim öğrenir, dini öğrenirse fe ene lehu saikun, ben onu sevk edeceğim ve delilun ile cenneti, ve cennete sevk edicisiyim onun ve deliliyim, yani onu tutacağım elinden, cennete götüreceğim, efendim cennetin yolunda kılavuzu geçeceğim ve cennete ulaştıracağım. Bu da ehli Kur'an'ın cennetlik olacağını gösteren hadisi şeriflerden.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Davranışların telafisi vardır. Davranışlar tekrarlanarak yeniden düzenlenebilirler. Yeniden organize edilebilirler. Yeniden çerçevelendirilebilirler. O yüzden davranış değişimi daha kolaydır deriz. Yani ailemizdeki o olumlu davranışları gördüğümüzde çocuk nasıl olumlu yetişiyorsa, olumsuz davranışları gördüğünde de bakarak, görerek, çünkü rol model olarak ailesini aldığı için olumsuz yönde etkileniyor. Nasıl olumsuz yönde etkileniyor? Çok fazla aile kararlarının içerisine alınmayan çocuklar çok fazla kararsız çocuklar olabiliyor. Yani daha güven eksikliği içerisinde büyümüş çocuklar oluyor. Herhangi bir problem karşısında karar verme durumunda kaldığında daha çok kararsız ve hani siz bilirsiniz diyen çocuklar. Hiçbir zaman için mesela ne yersiniz diye sorduğumuzda genelde şey derler, bilmem sen ne yiyeceksin. Hemen öyle sorar mesela bu çocuklar. Çünkü kararını çok fazla kendi vermemiştir. Onlar adına ailesi karar vermiştir. İşte ne yiyeceğine, ne giyeceğine, hangi okula gideceğine ya da işte hangi arkadaşla oynayacağını bile maalesef bazen aileler karar verebiliyorlar. O zaman da çocuk ne yapıyor? Ailesi olmadan bir şey yapamayacakmış gibi hissediyor. Halbuki burada olumlu olarak yapan ailelerde neler görüyoruz mesela? İşte çocuk kendi duygularını anlattığında onu olumlayan ve ona onaylayan aileler. Yani mesela arkadaşıyla kavga etmiş gelmiştir çocuk. İşte o bana vurdu, çok canım yandı. İşte ben de ona vurmak istediğim gibi bir takım şeylerle geliyor çocuk dolmuş bir vaziyette. Ama anne orada onu dinler ya da bakım veren. Onu dinler ve evet çok üzülmüşsün, korkmuşsun. Ama bak biliyor musun orada kalmamışsın, gelebilmişsin buraya değil mi? Aferin, bunu sen kendin yaptın. O zor durumdan, o biraz korktuğun durumdan, biraz öfkelendiğin durumdan kendini çok güzel sakinleştirip bak buraya kadar gelmişsin. Aferin sana, bunu sen kendin yaptın. Seni tebrik ediyorum. Yani orada yaptığı davranışın, çünkü sadece orada kalmak değil, o öfkeyle kalıp sizi okula da çağırabilir ya da sizi parka da işte neredesiniz sizi de çağırabilir. Ama orada kendini sakinleştirip gelip hani size bunları anlatıyor olabilmesi bile bir aslında kendisinin karşılaştığı problemle baş ettiğini gösterir. Biz burayı olumlamalıyız ve genelde olumlu aile tutumlarında da bu yapılır. Evet, peki ne düşündün, ne hissettin, arkadaşın ne hissetmiş olabilir? Bundan sonra sence nasıl davranmalısın, ne istiyorsun? Yani biraz daha bunlar konusunda teşvik ve destek gören çocuklar, verdikleri kararların arkasında durmayı öğrenen çocuklar oluyorlar. Aileleri tarafından bu yönde desteklenen çocuklar. Yani hemen azarlanmayan, hemen baskılanmayan, yaptıkları davranışlar anlaşılmaya çalışılan çocuklar. Karşıdan anlaşıldığını gören çocuk da ister istemez kendi duygularını fark eder.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Vela külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetim